0: o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim.
1: Yazıklar olsun sana Addas! Sen bu adamın başını ellerini neden öptün?
2: Yeryüzünde bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bilebilir.
3: 21. Bölüm.
0: Resul-i Ekrem Efendimiz Taif ziyareti sonrası sığındığı bağda bir müddet dinlendikten sonra son derece mahzun bir şekilde yola çıktı. Ayaklarındaki yaralardan dolayı yürümekte zorlanıyordu. Hazreti Zeyd ise yanı başında hiç konuşmadan ilerliyordu. Yaşadıkları bu korkunç olayda Resulullah'ı koruyamadığını düşündüğü için yüreği kan ağlıyordu. Derken Peygamberimiz gözlerini gökyüzüne çevirdi. Uzun uzun oraya baktı. Hazreti Zeyd baktığında bir bulut görebiliyordu ancak. Allah Resulü bulut gibi görünen şeyin ardında vahiy meleğinin olduğunu fark etmişti. Bir süre sonra Cebrail aleyhisselam geldi ve şöyle dedi: Ya Resulallah, şüphesiz Allah kavminin sana neler söylediğini işitti. Sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında dilediğini yapmak üzere ona emredebilirsin. Bunun ardından dağlar meleği izin alarak yanlarına geldi ve şöyle dedi: Ya Resulallah, Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben dağlar meleğiyim. Yüce Rabbimizin emri dışında bir şey yapmam. O beni senin dileğini yapmak üzere gönderdi. Emret, şu iki dağı, Ebu Kubeys ile Kuaykaan dağlarını sana bunu yapanlar üzerine kapatıvereyim. Helak olup gitsinler. Emrine amadeyim. Resul-i Ekrem'in cevabı onun en bariz özelliğini ortaya koyuyordu: merhametini. Hala kan sızan yaralarının acısını aldırmadan dağlar meleğine şöyle dedi: Hayır, ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey Hak Teala'nın bu müşriklerin neslinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır. Resulullah kendisine böyle bir muameleyi reva görenlere ve dua bile etmemiş, helak olmalarını istememiş, aksine onların kurtuluşa ermesi için dua etmişti. Onun bu duası kabul olacak, Taif halkı kısa süre içinde Müslüman olacaktı. Peygamberimiz Mekke'yi terk edip kendisine yeni bir yurt aradığı için artık Mekke'ye giremezdi. Bunun tek yolu güçlü ve kudretli birinin kendisini himayesine almasıydı. Haşim oğulları Ebu Leheb'in tutumundan dolayı kendisine eskisi gibi sahip çıkmıyordu. Zeyd de kara kara ne yapacaklarını düşünüyor, bir çözüm bulmaya çalışıyordu.
2: Ya Resulallah, şehrimiz şurada ama biz giremiyoruz. Bugün üçüncü gün. Zaten yorgun ve halsizsiniz. Ne kadar daha dayanabilirsiniz buna?
0: Peygamberimiz: Ey Zeyd, şüphen olmasın ki Allah bu gördüğün duruma bir çıkış yolu gösterecektir. Muhakkak ki Allah dininin yardımcısı ve peygamberinin destekçisidir, dedi. Ve onu gizlice Mekke'ye gönderdi. Kendilerini himaye etmesi için ilk teklifi, daha önce Müslümanlara karşı uygulanan boykotun kaldırılmasında önemli bir rolü olan Nefel oğullarının lideri Mutim bin Adi'ye yapmasını söyledi. Mutim bunu kabul etti ve vakit kaybetmeden oğullarına ve akrabalarına silahlanmalarını emretti. Mekke'nin girişinde toplandılar. Ebu Cehil Mut'im'i silahlanmış olarak görünce seslendi.
4: Ne oluyor? Niye böyle silahlandınız?
5: Birini himayeme aldığımı ilan etmek için. Ey Kureyş topluluğu! Haberiniz olsun ki ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona dokunmasın. Dokunursanız işte kabilem, hiçbiri kılıçlarını çekmekte tereddüt etmez.
3: Hayır, hayır.
0: Mutim 7 oğluyla birlikte peygamberimizin yanına gitti. Onu çevreleyerek Mekke'ye soktular. Resulullah onların himayesinde Kabe'ye kadar geldi. Hacerül Esved'i selamladıktan sonra 2 rekat namaz kıldı ve evine gitti. Yıllar sonra Bedir Savaşı esirleri hakkında Mutim'in oğluna, "Ey Cübeyr, eğer senin baban Mutim sağ olsaydı da şu anda benden bu esirleri isteseydi, onun hatırına bunları bağışlardım," diyecek ve Mutim'i hep hayırla yad edecekti. Peygamber Efendimiz kendi evine ancak başkasının himayesiyle girebilmişti. Hayat arkadaşını ve yegane koruyucusunu kaybetmenin verdiği acıya bir de Taif eklenmişti. Halbuki Taif'e ne umutlarla gitmişti. Resulullah mahzundu. Rabbi onun gönlüne bir ferahlık ve neşe vermek istedi. O gün Peygamberimiz amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evinde misafirdi. Ümmü Hani samimi bir Müslümandı. Eşi Hubeyre İslam'a girmese de Resulullah'ı güzel karşılar, evlerinde misafir olmasından hoşnutluk duyardı. İşte böyle bir gecede evde Müslüman olanlar Peygamberimizin ardında cemaatle namazlarını kıldılar ve herkes istirahate çekildi. Sabah olduğunda Resulullah'ın hali bambaşkaydı. Ümmü Hani'ye şöyle dedi: "Ümmü Hani, bu gece ne oldu biliyor musun?"
6: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
0: "Peygamberimiz, seninle burada akşam namazını kıldık. Sonra Kudüs'e gittim ve orada namaz kıldım. Şimdi ise gördüğün gibi burada sabah namazını kılıyorum," dedi.
6: "Sübhanallah. Ya Resulallah, nasıl oldu bu?"
0: Peygamberimiz başından geçenleri şöyle anlattı: "Sizler uyuyunca Kabe'yi ziyaret etmek için gittim. Hicr'de uyurken Cebrail geldi. Beni kolumdan tuttu ve ayağa kaldırdı. Yanımda durdu. Kabe'nin kapısında katırla eşek arasında, fakat ne katır ne eşek olan bir binek vardı. Yan taraflarında bulunan kanatlarla hareket ediyordu. Bu bineğe bindim. Onun her adımı gözün görebildiği yere kadar uzanıyordu. Yesrib'e, oradan Hayber'e, oradan da Kudüs'e gittik. Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya vardık. Orada İbrahim, Musa, İsa ve diğer peygamberleri gördüm. Sonra Cebrail bana 2 ayrı kadeh ikram etti. Ben içinde süt olanı tercih ettim. Bu tercihimden dolayı Cebrail, 'Ya Muhammed, sen iyi olanı seçtin. Sen de ümmetin de doğru yola iletildiniz,' dedi. Ve 7 semadan tek tek geçerken şahit olduğu şeyleri anlattı. Resulullah dışarı çıkmak için hazırlandığında Ümmü Hani'yi bir telaş sardı. Bu hadiseyi anlattıklarında müşriklerin ona neler yapabileceğini biliyordu. Heyecanla ayağa fırladı:
6: "Ya Resulallah, ne olur bunu insanlara anlatma."
0: Peygamberimiz bunun ilahi bir mesaj olarak insanlara iletilmesi gerektiğini söyledi ve ilerledi. Ümmü Hani bu sefer peygamberimizin cübbesini tutarak onu durdurmaya çalıştı.
6: "Ya Resulallah, ne olur bunu insanlara anlatma. Allah aşkına sana yalvarıyorum, bunu anlatma. Sana yalancı derler, seninle alay ederler. Daha fazla üzülmeni istemiyorum. Biz sen ne dersen inanırız ama onlar bunu sana karşı kullanacaklar."
0: Peygamberimiz gördüğü şeyleri anlatmaya kararlıydı. Çıktı ve ağır adımlarla Kabe'ye ilerledi.

0: Peygamberimiz çıkınca Ümmü Hani ona bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapmasını söyleyerek Habeşli hizmetçisini Peygamberimizin peşinden gönderdi. Bu arada Ümmü Hani'nin kızı odaya girdi.
1: Anneciğim, ne oldu? Heyecanlı bir şeyler konuşuyordunuz Resulullah'la.
2: Kızım, bu gece olanları anlatsam inanamazsın.
1: Ne olmuş?
2: Bu gece Cebrail peygamberimizin yanına gelip onu manevi bir bineğe bindirmiş. Önce Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitmişler.
1: Kudüs mü? Buradan Kudüs'e gitmek kaç gün sürer?
2: Dur, bu daha başlangıcı. Önce Mescid-i Aksa'ya gidip orada diğer peygamberlere imam olarak namaz kıldırmış. Sonra oradan gök katlarına yükselmiş.
1: Göğün katlarına mı?
2: Evet, göğün katlarına. Cebrail yanındaymış. Her katta görevli bir melek varmış. O melekle selamlaştıktan sonra orada bulunan peygamberlerle görüşmüşler.
1: İbrahim, Musa ve İsa gibi peygamberlerle mi?
2: Evet yavrum.
1: Nasıl olduklarını da anlattı mı peygamberimiz?
2: Bazılarından bahsetti. Mesela Yusuf aleyhisselam gülümsediğinde o kadar güzel oluyor ki dünyadaki güzelliğin yarısı ona verilmiş zannedersin dedi. İbrahim aleyhisselam için de benim kadar ona benzeyen, onun kadar da bana benzeyen birini görmedim dedi.
1: Anne, kalbim nasıl atıyor bir baksana. Çok heyecanlandım. Resulullah Efendimiz'e ne kadar iyi gelmiştir bu yolculuk. Son zamanlarda hep üzgündü. Sonra ne olmuş?
2: Cennet ve cehennemi görmüş. Oraya gireceklerin vasıflarını anlattı.
1: Hep bahsettiği cenneti gördü demek. Ne kadar güzeldir kim bilir.
2: Billur'dan saraylar, çeşit çeşit ırmaklar, koyu yeşillikler. Cennet o kadar güzelmiş ki, onun ufak bir parçası dünyanın tümünden daha hayırlıymış.
1: Ya cehennem?
2: Cehennem, insanın yüreğine işleyen bir ateşmiş. Ebedi bir pişmanlık.
1: Allah hepimizi korusun.
2: Amin. Yolculukları devam ederken bir noktaya geldiklerinde Cebrail, işte bu Sidretül Münteha'dır. Ben buradan öteye geçemem. Geçecek olsam yanarım demiş.
1: Sidretül Münteha mı dedin?
2: Evet. Oradan ötesine peygamberimiz kendi geçmiş ve Rabbi ile görüşmüş.
1: Rabbimizi mi görmüş?
2: Onu açıklamadı. Nasıl gördü ve görüştü bilmiyoruz. Ama kimsenin geçemediği bir sınırı geçmiş ve Allah ile görüşmüş. Düşünebiliyor musun? Vahiy meleğinin bile girmesine izin verilmeyen bir makam.
1: Sübhanallah.
2: Peygamberimizin büyüklüğünü sen düşün.
1: Anne, peygamberimizin ne kadar kıymetli olduğunu biz biliyoruz. Keşke inanmayanlar da idrak edebilse. Ne büyük bir nimeti kaçırıyorlar. Bir fark etseler.
2: Keşke kızım. Olan bitenleri anlattığında ona zarar vermelerinden korkuyorum. Sen geldiğinde gitme diye yalvarıyordum. Bu anlattıklarını başkasına anlatma ki seni incitmesinler dedim ama...
1: Allah Resulü Allah'tan gelen hiçbir bilgiyi gizlemez ki anne. Yanlış düşünüyorsun. Bunun açıklanması lazım. Açıklansın ki iman edenlerin inançları artsın.
2: Haklısın. Ben daha fazla üzülmesini istemedim. Sadece...
1: Bilmem mi? Sen de dedem Ebu Talip gibisin aynı. Onun üzerine titrersin.
2: Biz beraber büyüdük biliyorsun. Resulullah evimize geldiğinde 8 yaşındaydı. 40 yıl geçti üstünde. Benim ailemden bir parça o. Hem de en değerli parçası.
1: Anneciğim, ona bu kadar yakın olmak ne büyük lütuf. Sidretül Münteha demiştin en son. Orada başka bir şey olmuş mu?
2: Olmaz mı? Resulullah 3 güzel hediye getirmiş bize orada.
1: Hediye mi?
2: Evet. Birincisi şu. İmanını muhafaza ederek ölen herkes eninde sonunda cennete girecekmiş.
1: Ne büyük bir müjde.
2: İkincisi 5 vakit namaz.
1: Artık 5 vakit mi kılacağız?
2: Evet.
1: Bu da büyük bir müjde. Demek ki Rabbimiz bizi daha çok davet ediyor huzuruna.
2: Sonuncusu da 2 ayeti kerime. Bak şöyle diyor Yüce Rabbimiz. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
0: Peygamberimiz Kabe'ye gitti. Orada olan insanlara başından geçenleri anlattı. Düşmanları bir zafer kazanmış gibi sevindiler. Çünkü kendilerine göre aksi ispat edilemeyecek bir alay konusu geçmişti ellerine.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية أبي داود: تشفع.
5: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.

Buna uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
1: معاذ بن أنس الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.
0: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Amr bin Osman bin Affan'ın babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah uykusu rızkın azalmasına sebep olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine: "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da: "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada 2 elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu 3 defa yapardı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamı safın önüne ve ortaya durdurun. Safta bulunan boşlukları da doldurun.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي.
1: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi," buyurdular.
0: وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
1: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Mina Kurban Bayramı günlerinde iki cariye onun odasında def çalmış. Hazreti Peygamber de sadece elbisesine bürünüp yatmış ve onları engellememişti. Az sonra gelen Hazreti Ebubekir bu manzarayı görür görmez onları azarlamış. Hazreti Peygamber ise "Bırak onları ey Ebubekir. Her halkın bir bayramı vardır. Bizim bayramımız da bugünlerdir." buyurmuştu. Aynı şekilde Habeşlilerin mescitte sergiledikleri oyunlara bakması için Hazreti Ayşe'yi de götürmüş. Hazreti Ömer Habeşlileri azarlayıp kovmaya kalkışınca müdahale ederek "Bırak onları, gösterilerini güven içinde yapsınlar." buyurmuştu.

araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecektin. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Aleviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebubekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezanı Muhammed'i, pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.

0: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.
1: نافي anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi: Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik, Allahümme ufirli. Allah'ım, seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım, beni bağışla.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Dört özellik vardır ki, bunlar sende varsa, dünyada elde edemediklerine üzülme. Emaneti korumak, doğru sözde olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روايت edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber, eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Yanında iki kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse, o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki: benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
0: وعنه قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة، لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe, ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir diye sordular. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo.
1: Her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

yıllık ömür değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

yüzümü tutmuşum ya Rab. Bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarasını. Ne olur ya Rabbi, refeyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visal-i idine nail kılıp bu canımı dostum. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayat-ı cavidan bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup mirat bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihadatı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

0: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
1: Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.
0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes bin Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam gelmiş ve aralarında şöyle bir konuşma geçmişti: Ey Allah'ın Resulü, kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu, yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak, Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver, bize yardım et diye orada dua etmişti. Kısa sürede yağmur başlamış, hafta boyu da yağmıştı. Ertesi cuma yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam mescide girerek, Ey Allah'ın Resulü, mallarımız helak oldu, yollar sulardan yürünmez oldu, yağmuru kesmesi için Allah'a dua et demişti.

ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı, başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zamanki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu, insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor. Doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
1: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي رواية: وفي الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu. Diğer bir rivayete göre ise ikinci rekatta Ali İmran'daki "Aramızda birleşeceğimiz bir kelimeye gelin" mealindeki ayeti okurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler, parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع.
1: ابن مسعود رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbni Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yolunda cihat etmek.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur. Allah ve Resulünün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkması.

0: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
1: Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka. Parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.

0: النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah, böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Buhari aynı içerikte bir hadisi Hazreti Enes'ten rivayet etmiştir.

Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir: bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi, sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşura gününde oruç tuttuklarını görünce onlara bu orucu neden tuttuklarını sormuş. Yahudiler Allah'ın Musa peygamber ve İsrailoğullarını bugün de kurtardığını, Musa peygamberin o günde şükür maksadıyla oruç tuttuğunu, kendilerinin de bu konuda Hazreti Musa'ya uyduklarını söylemişlerdir. Allah Resulü de biz Musa'ya sizden daha yakınız ve bunu yapmaya daha layıkız diyerek Müslümanlara Aşura gününde oruç tutmalarını emretmiştir. Allah Resulü ile birlikte Müslümanlar da Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar Aşura orucu tutarlardı. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra artık Aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı. Hazreti Ayşe bu süreci şöyle anlatmaktadır. Kureyşliler cahiliye döneminde Aşura orucu tutarlardı. Sonra Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bu orucun tutulmasını emretti. Ta ki Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar. Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura orucunu dileyen tutsun, dileyen tutmasın buyurdu.

0: Besmele.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim ile başlamayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir ve sonuçsuzdur. Besmele'nin müminler için önemini anlatan bu hadisten anlaşıldığına göre, anlamlı her işin ve sözün başlangıcında Yüce Allah'ın hatırlanması, o işin manevi değerinin ve bereketinin artmasına, aynı zamanda hayırlı ve güzel şekilde neticelenmesine vesile olur. Besmele'nin okunmadığı işlerse bereketten mahrum ve güzel sonuçlardan uzak olur. Şu halde besmele her hayrın anahtarıdır ve besmele'den maksat Yüce Allah'ı hatırlamak ve O'nun ismini zikretmektir. Dolayısıyla besmele genel anlamda hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın, özelde de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla manasına gelen Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin adıdır. Her meşru ve anlamlı işin öncesinde besmele çekmek, peygamberler vasıtasıyla nesilden nesile aktarılmıştır. Öyle ki İslam'dan önce de Araplar arasında yaygın olarak kullanılırdı.

Örneğin Mekke'de İslam'ı kabul eden Haşim oğullarına boykot kararı alan müşrikler, Kabe'nin duvarına Bismikallahümme yazısıyla başlayan bir belge asmışlardı. Ayrıca Hudeybiye Antlaşması sonrasında antlaşma metninin başına yine bu cümlenin yazılmasını şart koşmuşlardı. Ne kadar manidardır ki Kur'an'da ilk nazil olan ve İslam vahyinin başlangıcını teşkil eden Yaratan Rabbinin adıyla oku mealindeki ayette Besmele'yi ihtiva eder. Ancak Müslümanların Bismillahirrahmanirrahim cümlesiyle ilk tanışmaları Hazreti Süleyman'la Sebe Kraliçesi Belkıs arasında yaşanan kıssanın anlatıldığı Neml suresindeki ayetlerle olur. Mekke'de nazil olan bu surenin ardından Resul-i Ekrem de ilk defa mektuplarında Bismillahirrahmanirrahim metnini kullanmaya başlar. Besmele'nin kadim tarihine dair önemli bilgiler içeren bu kıssada Hazreti Süleyman'ın Yemen taraflarında bulunan ve Allah'ı bırakıp güneşe tapan Sebe halkını doğru yola çağırmak için Kraliçe Belkıs'a bir mektup yazdığı ve Hüthüt isimli kuşuyla gönderdiği, mektubu alan kraliçenin halkının ileri gelenlerini toplayarak onu okuduğu ve fikir danıştığı anlatılır. Kıssaya damgasını vuran mektubun ilk cümlesi ise mealen şöyledir. Mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. İşte Kur'an'da anlatılan bu hikaye, İslam'ın en önemli sembollerinden olan Besmele'nin ne kadar köklü bir tarihe sahip olduğunu gösterir bizlere. Hatta bu kutlu cümle, Hazreti Süleyman'ın mektubundan önce Hazreti Nuh'un dilinde de görülür. Kendisine iman edenleri tufandan kurtarmak için onlara gemiye binmelerini söylediğinde, Hazreti Nuh'un dudaklarından besmele dökülür. Bismillahi mecrehe ve mürsehe. Geminin yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. İslam'ın varlık, bilgi ve değere bakışını şekillendiren besmele, kulluk bilinciyle hayatı anlamlandırır. İster dünyevi, ister uhrevi olsun, bir Müslüman her meşru ve anlamlı işin öncesinde Besmele'yi okuyup Allah'ı anmakla Allah'ın ilahlığını, kendisinin de kulluğunu ifade etmiş olur. Müslüman Besmele çekmekle kendi adıma veya başka bir varlık adına değil, sadece Allah adına, O'nun rızasını kazanmak umuduyla ve O'nun izni çerçevesinde bu işi yapmaya başlıyorum demiş olur. Diğer yandan Besmele için Yüce Allah'ın 99 ismi içinde özellikle Rahman ve Rahim isimlerinin seçilmiş olması da son derece anlamlıdır. Besmele çeken bir mümin, Allah'ın engin rahmet ve merhametini ifade eden bu isimleri söylemekle, bütün söz ve davranışlarında rahmet ve merhameti prensip edineceğini ilan etmiş olur. Ayrıca yaşantısına Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin tecellisini ümit eder. Onun rahmet ve merhameti sayesinde hem dünya hem de ahiret mutluluğunu temenni eder. Yapmaya koyulduğu hayırlı ve anlamlı işe güç yetirebilmesi için gerekli olan takati, her şeye gücü yeten Rabbinden niyaz eder, her an onun yardımına muhtaç olduğunu itiraf eder. Bu samimi ve derin kulluk bilinci sebebiyle de merhametlilerin en merhametlisinin yardımını celbeder. Resul-i Ekrem'in hayatında Besmele'nin son derece geniş bir kullanım alanı vardır. Müslümanlara her vesileyle Besmele'nin önemini hatırlatan Allah Resulü, bizzat kendisi de yemek yemekten konuşmaya, abdest almaktan namaz kılmaya, mescide girmekten yatağa yatmaya, hayvan kesmekten Allah yolunda savaşa gitmeye kadar tüm işlerde Besmele okurdu. Onun izinden giden Müslümanlar da İslam tarihi boyunca kültür ve medeniyetlerini Besmele ile yoğurmuşlardır. Öyle ki bütün Müslümanların sofrasında eller yemeğe besmele ile uzanır. Yemekler onun bereketiyle bollaşır. Gece onunla yatılır.

0: güne onunla başlanır. Evden onunla çıkılır, eve onunla girilir. Vasıtaya onunla binilir. Hayırlı ve anlamlı işlere onunla başlanır. İbadetler onunla eda edilir. Eller duaya onunla kaldırılır. Bütün hatipler sözlerine, bütün yazarlar kitaplarına onunla başlar. Camilerin en müstesna yerlerini o süsler. Hat sanatının şaheserlerinde yine o vardır. Şiirlerin, nesirlerin, bütün edebiyatında vazgeçilmezi odur. Hastalar onunla şifa bulur. Konuşmaya başlayan çocuklara ilk o öğretilir. Kısacası o her hayrın anahtarıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة. ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضى، فقلت: يركع بها. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه.
1: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Ala diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
0: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
1: سهل بن حنيف'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.
2: Sabah mahfel sürmesi az sonra. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişen, cemaatle namaza yetişmiş olur.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
1: ابن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Gökyüzü ve merhamet. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Kuş sesleriyle uyanırken biz kendi dünyamıza, her şey olağan bir şekilde yolunda giderken, keyfimize diyecek yokken, kendimizi şımartırken, kendimize yatırım yaparken, kendiliğimizi muhkem kaleler haline getirip sadece onun içinde yaşarken, yaşam kalitemizi yükseltip konforumuza konfor katarken, zevkimizi inceltirken, inceliğimizle övünürken, güneş sayısız kez tüm bunların üzerine doğup batarken, çocuklar sessiz sedasız dünyamızı terk etti. Üstelik kimseye hissettirmeden yaptılar bunu. Vicdanlarımızı rahatsız etmemek için ayaklarının ucuna basarak, içimizde uyuttuğumuz duygularımızı uyandırmadan usulca gidiverdiler ve dünyamızdan ayrılan her bir çocukla birlikte yerle göğü birleştiren milyonlarca görünmez ipten bir tanesi görünmez bir makasla kesiliverdi. Yerle göğü birleştiren iplerin geri kalanı çocuklarının cansız bedenini kucaklarında taşıyan annelerle birlikte bizi terk etti. Bir kısmı çocuklarıyla birlikte karanlık suların derinliklerine doğru yol alan babalarla birlikte bizi terk etti. Bir kısmı çocuklarla anne babaları arasına dikenli teller çekildiğinde bizi terk etti. Bir kısmı kucağında çocuğuyla birlikte yeryüzünden kovulan, koskoca gezegende kendisine sığınacak bir yer bulamayan babaların gözyaşlarıyla bizi terk etti. Bir kısmı henüz annesinin karnındaki minik bir bebeğin minik bedenine dünyamıza ait bir kurşunun isabet etmesiyle bizi terk etti. Bir kısmı sahilde oynayan çocukların üzerine bombalar yağmaya başlayınca bizi terk etti. Bir kısmı dünyamızın kıyılarına çocuklar vurmaya başlayınca bizi terk etti. Hasılı, göklerden yeryüzüne uzanan sayısız görünmez ip bir anda görünmez bir makasla kesildi ve yağmurlar dindi. Öyle susuz, öyle kurak kala kaldı topraklarımız. Rahmet damlaları yeryüzünde kirleneceklerini düşünmüş olacaklar ki yağmaktan vazgeçtiler üzerimize. Sadece yağmur mu? Göklerle irtibatımızı kestiğimizden beridir yüreklerimiz çorak topraktan daha çelimsiz hale geldi. Hiçbir canlıya yer kalmadı üzerinde. Oysa Peygamber bu duruma düşmememiz için tüm samimiyetiyle uyarmıştı bizi. Yeryüzündeki rahmeti muhafaza etmediğimizde, yüreğimizi merhametle yeşertmediğimizde, yağmurların bize küseceğini, bereketin bizi terk edeceğini, Rabbimizin rahmetini bizden esirgeyeceğini haber vermişti. Ateşe giden pervaneler gibi üşüşmüştük ateşin etrafına da, o bizi tutup engellemişti. Göklere kapılarımızı açmamızı, göklerle irtibatımızı koparmamamızı istemiş ve bu şekilde Rahman'ın rahmetine nail olabileceğimize işaret etmişti. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yerdekilere rahmet ettikçe göğün rahmetinden nasiplenebileceğimizi söylemişti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak dünyamız o kadar kirliydi ki onun tertemiz sözlerini hayatımıza dahil edemedik. Merhamet diyordu Nebi, acıları tatlandırmaktan bahsediyordu. Biz acıları

0: yarıştırmayı tercih ettik. Şefkat diyordu Nebi, can taşıyan her bir varlığa, cinsi, kimliği, rengi ne olursa olsun yürekte yer açmaktan bahsediyordu. Biz şefkati yalnızca biz ve bize benzeyenler için hissetmeyi tercih ettik. Merhamette seçici davranıp sadece bize benzeyenin acısını işittik. Başkasının acısına sağır kalmayı seçtik. Ateşin sadece düştüğü yeri yakması sevindirdi bizi. Yanan haneleri söndürmeye gayret etmedik. Düşene el uzatmaktan, başkalarının yarasını sarmaktan çekindik. Kendimizi ötekinin yerine koymayı, ona kendimizmişiz gibi bakmayı ve onda kendimizi görmeyi hiç denemedik. Neticede kendimize hapsolduk kaldık. Oysa biz biraz da başkaları biz olabiliriz. Kendimiz olabilmek ancak kendimizi aşıp başkalarının dünyasına dahil olmakla mümkün. O zaman kendimizi yüceltebilir. O zaman yüce bir gönle sahip olabiliriz. O zaman ayaklarımız yerden kesilir ve o zaman göklerin kapısını aralayabiliriz. Rahman'ın rahmetinden o zaman ümit var olabiliriz. Ne zaman? Merhametin sıcaklığı içimizde, başkalarının sorumluluğunu da omuzlarımızda hissettiğimiz zaman. Ne zaman? Merhametli olmak için onu kalbimizde hissetmek yetmez mi? Hayır, tabii ki hayır. Merhamet kalbe hapsedilemez. Kim söylüyor bunu? Kalbin türlü hallerini, hastalıklarını ve dahi şifasını yazan alim, kalplerin kâşifi Gazali. Ne diyor peki? Merhametli olmak için merhamet duymak, acımak yetmez der Gazali. Kalbinde ılıklığını, sırtında yükünü hissetmeli insan. İhtiyacını karşılamalı acizin, yoksulun, mazlumun. Üstelik kendisini rahatlatmak, vicdanını susturmak, acımanın verdiği elemden kendisini kurtarmak için de yapmamalı bunu. Muhtacı, çaresizi rahata kavuşturmak olmalı amacı. O zaman kemale erer merhameti. Hayır, Gazali zorlaştırmamış. Elinde merhamet lambasıyla şehrin bütün sokaklarını gezerek bütün bir şehri aydınlatması kolay değildir insanın. Ancak aydınlanmaya değmez mi? Zordur merhamet etmek, rahatını kaçırır insanın. Gözlerinde yaşlar biriktirir, boğazı düğümlenir. Merhamet, kişinin başkasının yerine kendisini koyabilmesini gerektirir. Ve bu bazen insana omuzlarına tonlarca ağırlık koymasından daha zor gelir. Eğer Allah'ın doyuramadığını biz mi doyuracağız diyenlerdenseniz işiniz çok çok çok daha zor demektir. Zira insan olabilmek zordur. İnsanlığımızdan merhameti çıkardığımızdaysa bizden, yeryüzünün en şerefli varlığından geriye seyyar bir suç makinesi, ayaklı bir şiddet ve terör aleti kalır. Acımasızlığı ve saldırganlığıyla hayvanları ürkütür o zaman insan. Merhametli olduğunu zannetse de sadece bir avuntudur onunki. Merhametli olduğunu düşünerek merhametli olunmaz. Acıyarak acılara son verilmez. Merhameti bir lütuf gibi sunarak başkalarının yüzüne hayasızca çarparak da merhametli olunmaz. Ekranların karşısında merhameti kabarıp kabarıp kılını kıpırdatmamak da insanı merhamet sahibi yapmaz. Yorulur sadece. Merhamet yorgunluğundan bitap hale gelir ama sadra şifa olmaz. Yalnızca aynı mahalleyi paylaştığı kimselere değil, bütün bir gök kubbeyi paylaştığı varlıklara şefkat gösterebildiğinde şefkatli olabilir ancak insan. O zaman göklerle yerin irtibatının kesilmediğini fark eder. Gökyüzünden yeryüzüne indirilen engin rahmeti o zaman hisseder. Elleri o zaman yağmurla ıslanır.
1: Amr bin Abese bir gün peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır?" diye sormuş. Peygamberimiz ise şöyle cevap vermişti: "Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: An Muaviye radıyallahu anhu قال:

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki, karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşim, dua ederken bizi de duana kat demiştir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa 10 katından 700 katına, hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.

0: عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: عبد الله بن عمر'ın oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes bin Malik'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat, ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise, eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun şeklindedir.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.

0: Herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin.

0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki: ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem buyurdu.

Ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, "Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür," diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: "Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü." Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.''

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur: sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre, Kureyş kabilesinden bir grup insan hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadını affetmesi için aracı olduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bir hutbe okudu ve Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra şöyle buyurdu: sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi, aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip, zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa, onun da elini keserdim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.
0: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى.
1: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Tirmizi'nin Ebu Ümame'den rivayetine göre, ya Resulallah, iki kişi karşılaştıkları vakit önce hangisi selam verir denildiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a daha yakın olan önce selam verir buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.
0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم.
1: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.

0: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Genç sahabi İbn Abbas, rahmet elçisinin Ramazan ayında Kur'an'la ilişkisini şöyle tasvir etmektedir. Allah Resulü insanların en cömertiydi. Cömertliğinin zirvesinde olduğu zamansa Cibril'le çokça buluştuğu Ramazan ayıydı. Cibril Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur ve onunla Kur'an'ı karşılıklı okurlardı.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen. Bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi, ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

0: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
1: Ebu Mesud el-Ensari'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de "Utanmazsan istediğini yap" sözüdür.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim, Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.

0: لك؟ قلت فالثلثين. قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek. Ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kafi midir dedim. Bu defa, istediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

0: Hadislerde ticaret ahlakı az sonra.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurmaktadır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Erken davranmak. İslam'ın bir Müslümandan istediği önemli davranışlardan biri de zamanı iyi kullanmaktır. Müslüman sabahleyin güneş doğmadan fecir zamanında kalkıp ibadetini yapacak ve ardından günlük işlerine başlayacaktır. Borcunu geciktirmeyip vaktinde ödeyecektir. Verilen söze uyacak, vaatlerini vaktinde yerine getirecektir. Bu hususu Peygamber Efendimiz, "Ey Allah'ım, erken davranmayı ümmetim hakkında bereketli kıl" duasıyla açıkça ifade eder. Bu duayı nakleden Sahr el-Gamidi, Resulullah'ın orduları bile sabah erkenden yola çıkardığını kaydettikten sonra, kendisinin tüccar olduğunu, malları müşterilere sabahın ilk saatlerinde gönderdiğini, böylece zenginliğe kavuştuğunu kaydeder. İmam Tirmizi bu hadisin ticaret hayatıyla ilgisini ortaya koymak için Sünen adlı eserinde Büyü yani Alışverişler bölümü, ticarette erken davranmanın önemi başlığı altında müstakil bir konu yapmıştır. Helal haram bilincinde olmak. Allah tarafından yapılmasına müsaade edilen şeyler helal, yasak konan şeyler de haramdır. Bir şeyin yasaklığı kesin emirle değil, zanla sabitse o şey mekruhtur. Eşyada asıl olan helalliktir. Yani hakkında hüküm gelmemiş olan şeyler helaldir. Helal olan şeylerde kulun zararı, yasak olan şeylerde de kulun yararı bulunmamaktadır. Yarattığı varlığı yaratandan daha iyi tanıyacak bir varlığın bulunmasının imkansız oluşu nedeniyledir ki, yaratılan varlıklar Allah Teala'nın çizmiş olduğu sınırları aşmamalıdır. Helali ve haramı bilen Allah Teala'dır. Hadis-i şeriflerde yer alan bilgiler bu konuya şöyle açıklık getirmektedir. Helal, Allah Teala'nın kitabında helal kıldığı şeydir. Haram da Allah Teala'nın kitabında haram kıldığı şeydir. Hakkında sükût ettiği şey ise affedilmiştir. Onun hakkında sual zahmetine girmeyiniz. Her Müslümanın helal haram bilincine sahip olması gerekir. Yoksa yapmış olduğu ticarette yararlı ve zararlı olanları bilmeden hareket ederek hem kendisine hem de sorumluluk içerisinde bulunduğu topluma zararı söz konusu olacaktır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz, helal kazanç bilinciyle yoğrulan ve ailesi kalabalık olduğu halde haram kazanç

İnançtan sakınıp kimseden bir şey istemeden bunu yaşayışıyla sergileyen kimseyi cennetlikler arasında saymıştır. Ayrıca yediği, içtiği ve giydiğinde helali harama dikkat etmeyen kişinin halini de şu hadisi şerifle dile getirmiştir. Ey insanlar! Allah Teala temiz ve güzel olandan hoşlanır. Temiz ve güzel olmayan bir şeyi kabul etmez. Allah'ın müminlere emrettiği şeyler, peygambere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allah Teala, ey peygamberler, temiz olanlardan yiyin de salih amel işleyin diye peygamberlere yönelttiği emrini, ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin diye müminlere de yöneltmiştir. Sonra saçı başı dağınık, toz toprak içinde kalan ve elini semaya kaldırıp, ey Rabbim, ey Rabbim diye dua eden bir yolcuyu anlatıp tasvir edip der ki, bu yolcunun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdır ve netice itibarıyla haramla beslenmektedir. Peki böyle bir kimsenin duası nasıl kabul edilir? Hadis-i şerif, insanoğlunun haramla beslendiği takdirde cihat, sıla-i rahim, hac, rızık kazanmak gibi maksatlarla uzun ve zahmetli yolculuklara katlansa bile güzel davranışlarının değerli olmayacağını belirtmektedir. Ayrıca dua edecek olan kimse, önce yiyip içtiğinin maddi manevi temizliğine dikkat etmelidir. Aksi takdirde duasının kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. İslam'da her mal kıymet biçilmeye, satışa konu olmaya elverişli değildir. Söz gelimi, İnsan azalarının ticari bir meta haline dönüştürülmesine İslam razı olmaz. Bu, insanın hürmetinden ileri gelen bir hükümdür. Ayrıca içki, kumar, domuz satışı gibi bazı şeyler daha vardır ki, Müslüman bir insan için onların yenilip içilmesi ve kullanımı haram kılındığından ticarete de konu olamazlar. Bunları da sadece tüccarlar değil, her Müslümanın bilmesi gerekir. Hatta Peygamber Efendimiz içkiyle ilgili olarak 10 haram türü veya haram işleyen kişi tipi sayar. Şarap yapmak üzere üzümün suyunu sıkan ve sıktıran, kendisine sıkılan, şarabı taşıyan, kendisine taşınan, şarabı bizzat veya vekaleten satan, kendisi için satın alınan, şarap ikram edilen, kendisine ikram olunan, şarabın bedelini yiyen. Bazı malın bizzat kendisi değil de, o malın kazanma yolları haram olabilir. Mesela kumar, rüşvet, gasp, hırsızlık gibi gayrimeşru yollardan kazanılan mallar haramdır. Bu yollarla elde edilen malların satışı da haramdır. Örneğin gayrimeşru ilişkileri birer meslek edinerek kazanç sağlayan erkek veya kadınların kazancı haram olarak değerlendirilmiştir. Nitekim Allah Resulü, ahlaksız bir kadının kazanç yolunu ve kahinlikle uğraşan kimselerin bu yolla kazancını da gelir elde etmesini de yasaklamıştır. Allah Teala kumar hastalığının fertler arasına ne tür bir nefret ve hırs duygusu yerleştirdiğini şöyle haber vermektedir. Ey iman edenler! İçki, kumar, tapınmak için dikilen taşlar, fal ve şans okları şüphesiz şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içkide ve kumarda ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin ve kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz bilin ki elçimizin vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir. Görüldüğü gibi kumar, gayrimeşru, emeksiz bir kazanç yolu oluşuyla fert ve toplum için zararlı olan hırs, kin, gözü dönmüşlük duygularıyla insanı harekete geçirir. Fertlerin hem kendilerini hem de sorumlu oldukları toplum fertlerini yiyip bitirmelerine sebep olur. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz bu hakikati şöyle dile getirmiştir. Bir kısım insanlar vardır, Allah'ın mülkünden haksız bir biçimde servet edinmeye çalışırlar. Halbuki bu, kıyamet günü onlar için ateşten başka bir şey olmayacaktır. Günümüzde çokça şikayette bulunduğumuz gasp, hırsızlık, tekel oluşturmak ve kara borsacılık gibi haksız kazanç yolları, İslam dini tarafından yasaklanmış kazanç yollarıdır.

0: Başkasının mülkiyetinde olan bir şeyi haksız yere ve bilerek kendi mülkiyetine geçirmek gasp etmektir. Başkasının koruma altındaki malını gizlice almaksa hırsızlıktır. Hırsızlığın gasptan farkı gizli yapılmasıdır. Bu sebeple ayrı bir hükme tabidir. İslam dini kamu düzenini sağlamak ve bu suçların toplumda açacağı yaraları sarmak için başkasının malını gasp etmeyi, çalmayı ve bu şekilde bir kazanç yolunu seçmeyi yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını haram yollarla yemeyiniz. O malların sizden karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret malı olması müstesna. Birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların bir kısım mallarını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere aktarmayın. Hadis-i şeriflerde de konu hakkında, kendi rızası olmadıkça bir Müslümanın malı başkasına helal olmaz ve kim gasp yoluyla başkasının arazisine bir karış haksız tecavüz ederse, o arazi boynuna dolandırılarak 7 kat yerin dibine kadar batırılır buyurulmaktadır. İslam dini fertlerin hakkını alabilmesinde bir takım güçlüklere yol açan engellerin kaldırılması doğrultusunda ilkeler belirlemiş, tekelciliği ve spekülatif ticareti yasaklamıştır. Tekelci genellikle malına yüksek fiyat biçer. Tekelcilikte arzın bir elde toplanması esas olduğu için tekel fikriyle sömürü sorunu sıkı sıkıya ilişkilidir. Gerçekte serbest piyasa düzeninin birçok teorik kuralı serbest rekabet varsayımına dayanmaktadır. Ama ne yazık ki bu dev tröstlerin, tekellerin ve kartellerin etki ve gücünü bir kat daha artırmakta, yoksul tüketiciler, çalışanlar ve hatta toplumun tüm fertleri tekelin egemen olduğu böyle bir ekonomik düzenden çok büyük yara almaktadır. Tekel piyasası tek bir firmanın veya birbiriyle anlaşmış firmaların, kartellerin, tröstlerin hakim olduğu bir piyasadır. Tekelci iki güçten birine yani arza sahiptir. Firmalar kendi aralarında anlaşarak fiyatları ve üretim miktarlarını belirler. Ekonomik hayattaki tekelleşme eğilimi ve tekeller konusunda yüce dinimiz İslam, servetin yalnızca zenginlerin ellerinde dolaşan bir devlet olmamasını emreden ayetiyle tavrını net bir biçimde ortaya koymuş, ekonomik değerler üzerinde şahıs ve zümre tekelleşmesini yasaklamıştır. Resul-i Ekrem Efendimizin piyasaya gelecek malın pazar dışında karşılanmasını ve şehirlinin köylü adına satış yapmasını yasaklayışı, piyasada oluşturulabilecek tekelciliğin aldatma ve simsarlığın önüne geçmek düşüncesiyledir. Piyasayı düzenleyen, üretici ve tüketiciye uyulması gerekli esasları öğreten sevgili Peygamberimiz, sağlıklı rekabetin işlediği piyasa ortamını canlandırabilmek için ithalatçı ve üreticiyi piyasa hakkında bilgi edinmeden ürettiği malını yolda satması durumunda zarara uğrayacağını bildirdiği gibi, aynı zamanda bu uyarıyı piyasada tekel oluşturmak ya da piyasa fiyatı hakkında henüz bilgi edinmemiş üreticinin veya ithalatçının elinden malını ucuz bir fiyatla alarak tüketicinin aleyhine fazla bir fiyatla piyasaya arz etmeyi düşünen büyük tüccarı da uyarır. Konuyla ilgili hadislerin tekelciliğe ve toplumsal zarara yol açıp bireysel kâra imkan tanımasını Allah Resulü doğru bulmamış ve şu sözlerle yasaklamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah şehirlinin köylü adına, üretici adına alışveriş yapmasını, alıcı olmadığı halde alıcıymış gibi görünüp yüksek fiyat vererek fiyat artırmayı, iki kişinin başlattığı alışveriş muamelesi kesinlik kazanıp tamamlanmadan bir başkasının aynı mal üzerinde alışverişe girişmesini, başkası tarafından istenen bir kıza talip olmayı, bir kadının kız kardeşinin kabındakini almak yani o kadının kocasıyla evlenebilmek için kocasına onu boşamasını talep etmesini yasakladı. Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber köylü adına şehirli satış yapmasın dedi ve ilave etti. Bırakın insanları, Allah birinin sebebiyle diğerini rızıklandırsın buyurdu. Bir başka hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz, İthalatçıları piyasa dışında karşılamayın. Kim karşılayıp bir şey satın alırsa Bu durumda mal sahibi pazara geldiğinde vazgeçme hakkına sahiptir buyurarak, üreticinin aldanmasından yararlanan uyanıklara fırsat tanımamıştır. Ve piyasada üreticinin de hakkının korunmasını sağlamıştır. Tüccarı veya üreticiyi yolda karşılayıp, çarşı durgun, fiyatlar düşük, mala rağbet yok gibi sözlerle aldatanlara imkan tanımayıp, tekelciliğe de kapıları kapalı tutmuştur. Peygamber Efendimiz de uzak yerden mal getiren calip rızıklanmış, kara borsacı ise lanetlenmiştir. Bir kimse Müslümanların yiyeceğini depolar ve onları piyasaya sürmezse, Allah Teala onu cüzzam hastalığıyla iflasla karşı karşıya getirir buyurarak kara borsacılığı yasaklamıştır. Kara borsacılığın gerçekleşmesi için depolanan malın satın alınmış bir gıda maddesi olması, piyasada darlık bulunması ve piyasa şartlarına göre belli bir bekleme süresinin geçmesi gerekir. Çok sayıda İslam hukukçusuna göre genel olarak depolanması topluma zarar veren her çeşit malda kara borsacılık cereyan eder.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah vakti girmeden evvel bitir namazınızı kılın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden birisi hastalandığında sağ eliyle hastayı sıvazlar ve bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım.

Bir gün Ubey bin Ka'b mescitte bir adamın yakasına yapışmış borcunu istiyordu. Bu sırada mescide giren Allah Resulü namazını kılıp ihtiyacını giderdikten sonra geri geldiğinde Ubey'in hala aynı vaziyette olduğunu görünce şöyle dedi. Hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da alamasa da iffetli, afif bir şekilde istesin. Resulullah'ın sözlerini duyan Ubey'in kafası karıştı. Onun yanına gelerek "İffet nedir?" diye sordu. Resul-i Ekrem de ona şöyle cevap verdi. Ona, kardeşine hakaret etmeden, onu zorlamadan, ona çirkin söz söylemeden ve ona eziyet etmeden istemektir.

Mekke'nin fethedildiği gündü. Arap kabileleri alay alay Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. Sıra Ensar'a gelmişti. Başlarında Sa'd bin Ubade bulunuyordu. Ebu Sufyan'ın önünden geçerken, "Ey Ebu Sufyan, bugün melhamet, cesetlerin saçılacağı büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de bile kan dökmek helaldir," dedi. Derken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu grup geldi. Ebu Sufyan, Sa'd bin Ubade'nin söylediklerini Resulullah'a anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür. Bugün Kabe'nin giydirileceği, örtüsünün değiştirileceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i şereflendireceği gündür," buyurdu. Sa'd'ın sözleri Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmemişti. Sa'd'ın görevine son verip sancağı oğlu Kays bin Sa'd'a emanet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazuyla girdi şehre. Namazdan sonra Mekkelilere bir konuşma yaptı. "Ey Kureyş halkı, ne dersiniz, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Onlar, "İyilik umuyoruz, sen asil bir kardeşsin ve asil bir kardeşin oğlusun," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi onları, "Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir," diyerek serbest bıraktı.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve hassas olan insanlar girecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildi.

Dediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi.

Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti. İbni Abbas'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. "Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder." Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. "Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin." Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Esnemi'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Kıyamet gününde insanoğlu şu 5 şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmi ile ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından."

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse, bu kamu malına bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle kesilir.

0: Hüsnü Hal.
1: Binlerce yıl geçti. Dünya yaşanılır bir yer olduğundan beri. Milyarlarca insan yaşadı ve göçtü. İnsanoğlu dünyaya sürüldü sürüleli. Müthiş bir hızla gelişti insan. Aslandan daha güçlü, ceylandan daha hızlı hale geldi. Birçok şeyi değiştirdi. Evini, yemeğini, bineğini, daha iyisi ve daha güzeliyle yeniledi hepsini. İnsan olduğu yerde kalmadı. Koştu, yoruldu ama durmadı. Tepesindeki bulutlara, bulutların ardındaki yıldızlara merak saldı. Dağların zirvelerine çıktı, derin sulara daldı. Acaba neydi aradığı ya da kaçtığı? İnsanı göklere yolculuğa çıkaran, okyanuslara daldıran aklı başına belalar da açtı. Bazen ilaç buldu, yarasını sardı, bazen dermanından kaçtı, karanlığa saklandı. Ne zaman ki insan dermanından kaçar, işte o zaman etrafını karanlık sarar. O karanlığın içinde kızıl bir ateş parlar. Bu insanın içine işleyen kavurucu bir ateştir. İnsanın hırsını alevlendirir, aklını ele geçirir. İnsan bu ateşe yabancı değil, onunla ilk defa karşılaşmıyor. Çok önceden tanıyor onu, çok eskiden. Zaman insan için kurulup saat geri saymaya başlamadan evvel. Vaktiyle o dumansız ateş kibirle yanmış, hırsla tutuşmuş. İnsanın aklını zehirlemiş, onu yemyeşil bahçesinden kovdurmuş. Şimdi yine boş durmuyor, doğru yol üstünde oturuyor, insana dört bir yandan sokuluyor. İnsanın içinde bir anda alev gibi parlayan ne varsa, o en eski düşmanı tarafından sırtına saplanan zehirli hançerden bir parça. Onun zehrinin damarlarda gezinen kıvılcımları, öfke gibi, nefret gibi, kin gibi. Lakin ateşi söndürmek insanın kendi elinde. Çünkü ateş ne kadar parlarsa parlasın, onu söndürecek şey insanın kendi özünde. Yüce Yaradan'ın insanın mahiyetine kattığı ham maddesinde. Belki ateş toprağı bir müddet yakacak, belki onu kavuracak. Ancak önünde sonunda toprak ateşi söndürecek, onu boğacak. Ve insan ayrı düştüğü yurduna Rabbinin rahmetiyle yeniden kavuşacak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım," derdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz." Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "git abdest al" dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "git ve abdest al" dedi. Oradakilerden biri "ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu. Vâbisa bin Ma'bed radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt

Ear bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir.

Biz Kur'an okur, çocuklarımıza da okuturken ve onlar da kıyamete kadar çocuklarını okutacakken ilim nasıl kaybolur diye soran Medine'nin bilge kişilerinden Ziyad bin Lebide Hazreti Peygamber, Müslümanların geleceğine yönelik şu önemli uyarıyı yapmaktaydı. Yahudi ve Hristiyanlar,

Resulullah bir hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi. Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın.

Ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emrettiğinde imkanı olmayanlar çarşıya gider, hamallık yapar, yaklaşık bir kilo hurma kazanırdı. O kazandığıyla sadaka verirdi. Bugün onlardan bazılarının 100 binlik serveti vardır. Ama şimdi sadaka vermezler.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm demiştir.

Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh hanımı Zeynep es-Sekafi'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin," buyurmuştu. Ben Abdullah bin Mes'ud'a, "Senin elin dar, mali durumun zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emir buyurdu. Resulullah'a git de sor bakalım. Eğer senin ve çocukların için yapacağım harcama sadaka yerine geçiyorsa elimdekinden sana vereyim. Geçmiyorsa başkalarına sarf edeyim," dedim. Abdullah'ın "Sen git," demesi üzerine Resulullah'a gittim. Baktım ki Ensar'dan aynı maksatla gelmiş başka bir kadın daha var ve kapıda durmakta. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmekten çekiniyorduk. Önümüze Bilal çıktı. Ona, "Peygambere git de kapıda iki kadın duruyor. Sizden kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere harcadıkları şeyler sadaka yerine geçer mi?" diye soruyorlar de. "Ama bizim kim olduğumuzu söyleme," dedik.

Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve ona sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim onlar buyurdu? Bilal de, Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir dedi. Bunun üzerine Resulullah, hangi Zeynep dedi. Abdullah bin Mesud'un hanımı cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun için iki ecir vardır. Biri yakınlık ecri, diğeri de sadaka ecri buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, şehrimiz şurada ama biz giremiyoruz. Bugün üçüncü gün. Zaten yorgun ve halsizsiniz. Ne kadar daha dayanabilirsiniz buna?
2: Ey Kureş topluluğu! Haberiniz olsun ki ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona dokunmasın.
3: Bu gece Cebrail peygamberimizin yanına gelip onu manevi bir bineğe bindirmiş. Önce Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitmişler.
4: Kudüs mü? Buradan Kudüs'e gitmek kaç gün sürer?
3: Dur, bu daha başlangıcı.
4: Artık 5 vakit mi kalacağız?
3: Evet.
4: Bu da büyük bir müjde. Demek ki Rabbimiz bizi daha çok davet ediyor huzuruna.
0: 22. Bölüm.
5: Peygamberimiz Kabe'nin yanında gece yaşadığı büyük mucizeyi anlatıyor, etrafındaki kalabalık ilgiyle onu dinliyordu. Safa tepesi tarafından yaklaşan Ebu Cehil kalabalığı görünce dikkat kesildi. Adımlarını hızlandırdı ve Resulullah'ın yanına yaklaştı. Alaylı bir tavırla seslendi.
6: Ne o? Yine ne oldu? Yine Rabbinle mi görüştün?
5: Peygamberimiz bu soruyu ciddiyetle evet diye yanıtladı.
6: Aa, tahminimde yanılmamışım. Nasıl oldu bu?
5: Peygamberimiz geceleyin seyahat ettirildim diye yanıtladı.
6: Nereye?
5: Beytül Maktis'e dedi Efendimiz.
6: Beytül Maktis'e? Bizim bildiğimiz Beytül Maktis değil mi bu? Buradan oraya gitmek haftalar sürer.
5: Evet dedi Allah Resulü.
6: Ha, gece oraya gittin. Sonra sabah yine buradaydın öyle mi?
5: Peygamberimiz yine evet dedi.
6: Ben böyle yalan görmedim. Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancı ile karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed. Ey Muhammed! Bana anlattıklarını kavmine de anlatır mısın?
5: Peygamberimiz olur deyince Ebu Cehil bağırmaya başladı.
6: Ey Kâbe oğulları, ey Muttalip oğulları, ey Mahzum oğulları, buraya toplanın. Muhammed'e kulak verin, bakın ne diyor. Hadi Muhammed, bana anlattıklarını onlara da anlat.
5: Peygamberimiz yaşadıklarını anlatmaya başladı. Geceleyin önce Beytül Makdis'e, daha sonra gök semalarına çıktığını söylediğinde topluluk şaşkınlıklarından ve inkarlarından ne yapacaklarını şaşırdı.
7: Bu kadarını beklemiyorduk doğrusu.
8: Nasıl gittin geldin? Bir daha anlatsana.
9: Yahu buradan Kudüs'e gitmek deveyle bir ay sürer. Bir gecede gitmiş gelmiş ha.
8: Sadece o değil ki. Oradan da 7 kat semaya çıkarılmış.
9: İşe bakın, sabahında da burada karşımızda duruyor.
6: Durun, bir susun bakalım. Velid, sen Beytül Maktis'i görmüştün. Sor bakalım Muhammed'e nasıl bir yermiş. Madem dün gece oradaymış, bize tarif etsin.
10: Kaç penceresi vardı?
11: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde, anlatsana.
5: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı. Gece ziyaretinde dikkatini çekmeyen ayrıntıları soruyorlardı. Ancak Allah sanki aralarındaki mesafeyi kaldırmıştı. Peygamberimiz adeta baktığında Beytül Makdis'i görüyor ve onlar ne sorarsa cevaplıyordu. Daha önceden orayı görmüş olanlar şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlardı. Çünkü Resulullah Mescid-i Aksa'yı olduğu gibi anlatıyordu.
8: Tamın tamına doğru söyledi.
9: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
8: Yo, bunu bilmesi imkansızdı.
5: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ayeti nazil olmuştu. Mekke'de büyük küçük herkes Hazreti Muhammed'in anlattıklarını konuşur olmuştu. Müminler bu mucizeye seviniyorlar, müşriklerse alay malzemesi olarak kullanıyorlardı. Müşrikler bu olayın kendilerinin lehinde olduğunu, çünkü Muhammed'in taraftarlarından bazılarının bunun üzerine ona inanmaktan vazgeçeceklerini düşünüyorlardı. İlk hedefleri Hazreti Ebu Bekir'di. Henüz hiçbir şeyden haberi olmayan peygamber dostuna gidip büyük bir iştahla hadiseyi anlatmaya başladılar.
12: Ebu Bekir, olanları duydun mu?
13: Ne olmuş?
12: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
13: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
12: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
13: Eğer o öyle söylüyorsa doğrudur.
12: Ne?
13: Bunda şaşıracak ne var?
12: Ne dedin?
13: O bize semadan haberler aldığını söylüyor. Bundan çok daha ilginç ve şaşılacak şeyler anlatıyor. Biz tereddütsüz kabul ediyoruz. Onun doğru söylediğine eminim. Buna sizin itiraz etmeniz hakikati değiştirmez.
5: Hazreti Ebu Bekir'in bu tasdiki Ebu Leheb'i şaşkınlığa düşürmüştü. Bir insan nasıl olur da etrafındaki insanları bu kadar kendine bağlardı? Hazreti Ebu Bekir doğruca peygamberimizin yanına gitti. Onu selamladıktan sonra sorularını sormaya başladı.
13: Ey Allah'ın Resulü, sen halka bu gece Mescid-i Aksa'ya gittiğini söyledin mi?
5: Peygamberimiz evet diye yanıtladı.
13: Onu bana tarif eder misin?
5: Peygamberimiz mescidi tarif etmeye başladığında Hazreti Ebu Bekir ona hayranlıkla ve büyük bir muhabbetle bakıyordu. Daha önceden Kudüs'e gitmiş ve orayı görmüştü. Mescid aynı Resulullah'ın tarif ettiği gibiydi. Efendimiz konuştukça Hazreti Ebu Bekir şöyle diyordu.
13: Vallahi billahi doğru söylüyorsun. Senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim.
5: Peygamberimizin konuşması bitince Hazreti Ebu Bekir onu yine tasdik etti. Bunun üzerine alemlerin efendisi, güzelliğine güzellik katan o eşsiz tebessümüyle arkadaşına baktı ve dedi ki, ey Ebu Bekir, sen her zaman beni tasdik ettin. Sen hem doğru sözlü hem de doğruyu tasdik edicisin. Sen Sıddık'sın. Bundan sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık lakabıyla anılmaya başlandı. Yani şeksiz şüphesiz iman eden, doğrulayan ve dosdoğru olan diye. Hac mevsimi yaklaşmıştı. Allah'ın evini tavaf etmek için pek çok kişi akın akın Mekke'ye gelirdi. Bu sırada panayırlar kurulur. Bu panayırlarda normal zamanlarda ulaşılamayan şeyler satışa sunulurdu. Peygamberimiz İslam'ı tanıtmak ve kendisine bir koruyucu bulmak üzere bu panayırlarda geziyor ve yeni insanlarla tanışıyordu.
4: Babacığım, şuradan da hurma alalım mı?
14: Gel, alalım hadi.
4: Oradaki kalabalık ne baba?
14: Bilmiyorum, belki bir şair şiir okuyordu. Gel bakalım. Aa, bu bir şair değil. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor.
4: Ne diyor? Dinleyelim mi biz de?
5: Peygamberimiz, ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize kulluk edin, putlara tapmayın. La ilahe illallah deyin, kurtulun diye insanları İslam'a davet ediyordu.
4: Arkasındaki saçları örülü yaşlı adam kim baba? Tanıyor musun? Öndeki adam ne zaman bir şey söylese arkasından o konuşuyor.
14: Yaşlı olanı tanıyorum, Ebu Leheb. Söylediğine göre öndeki de onun yeğeniymiş. Dinleyelim bakalım ne diyor.
12: Ey insanlar, bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın. O yalancının önde gidenidir.
8: Ey Muhammed, seni içinde bulunduğun topluluk daha iyi bilir.
7: Onlar neden sana tabi olmuyor?
15: Evet, onlar neden tabi olmuyor?
9: Şuna bak, kavminin arasında düşmanlık oluşturmuş bir adam mı bize doğru yolu gösterecek ha?
5: Resulullah bu duruma son derece üzülüyordu. Yeni tanıştığı insanlara bir meczup ya da deli olmadığını kanıtlamak zorunda kalıyordu. Ne zaman biriyle muhabbet etse ya Ebu Cehil ya Ebu Leheb ya da bir başka müşrik beliriveriyor, olmadık hakaretlerle konuşmayı sonlandırıyorlardı. Peygamberimiz Allah'a dayanıyor, tüm engellere rağmen tebliğ faaliyetini sürdürüyordu. Hazreti Ebu Bekir nesep ilmini çok iyi bilirdi. Yani hangi kabilenin atası kimdir, kimle akrabalığı vardır, bu ondan sorulurdu. Arapların ırkçılığa varan aile dayanışması onların dikkatini çekebilmek için etkili bir yöntemdi. Peygamberimiz bazı kabilelerle görüşürken o da yanında bulunuyor ve Resulullah'a destek oluyordu. Resulullah artık açıkça kendine sahip çıkacak bir kabile arıyordu. Görüştüklerinden biri de Salebe oğullarıydı. Bu kavmin lideriyle koyu bir muhabbete başlayan Hazreti Ebubekir onu etkilemişti.
13: Eli silah tutan kaç adama sahipsiniz?
9: 1000'in üstünde.
13: Herhalde Resulullah'la ilgili bilgi size ulaşmıştır.
9: Evet, bazı şeyler duydum.
13: İşte o zat burada, yanımdadır.
9: Sizi dinlemek isterim. Bizi neye davet ediyorsun?
5: Peygamberimiz sizi Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir olduğunu, hiçbir ortağı olmadığını kabul etmeye davet ediyorum, dedi.
9: Başka nelere davet ediyorsun?
5: Peygamberimiz, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız diyerek En'am suresinin 151. ayetini okudu. Kabile reisi etkilenmişti.
9: Vallahi bu sözler dünya kelamı değildir. Öyle olsaydı biz onu tanırdık. Devam edin lütfen.
5: Peygamberimiz, şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor diyerek devam etti.
9: Kardeşim, sen beni güzel ve yüce ahlaka, hareketlerin en güzellerine davet ettin. Kavmin sana iftira etmiş, ben buna inandım. Ancak kabilem adına bir karar vermeyi uygun bulmuyorum. Din değiştirmek kolay bir şey değildir. Üstelik bizim yaşadığımız yer İran'a yakındır. Orada din değiştirdiğimiz duyulursa saldırılara uğrarız. Bunu kaldırabilir miyiz bilmiyorum. Beni mazur gör.
5: Peygamberimiz, doğruyu apaçık söylediniz. Sizi kabahatli görmüyorum. Allah'ın dini mücadele etmeden yayılamaz dedi ve başka bir kabileyle görüşmek için ayrıldı. Resulullah'ın karşılaştığı güçlüklere bakmadan davetini sürdürmesi sonunda istediği meyveleri vermeye başlamıştı. Yakın zamanda kendisine yeni kapılar açılacaktı.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
16: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim. Fakat zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Sonra 3 defa kalbine işaret ederek takva buradadır buyurdu.

0: Hadislerle onu anlamak az sonra.
1: Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var. Öbürü, benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının gelişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İman insan ilişkisi. Mümin, münafık ve müşrik. Ebu Hazim'in Sehl bin Sa'd'dan rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber Hayber Savaşı sırasında Hazreti Ali'ye şöyle demiştir: Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla Allah'ın bir kişiye hidayet vermesi kırmızı develerin olmasından daha hayırlıdır. İbni Ömer anlatıyor. Bir gün Allah Resulü bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer, Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da dökülmez buyurdu. İçimden bu hurma ağacıdır demek geldi. Fakat orada Ebu Bekir ve Ömer varken konuşmayı uygun bulmadım. Ancak onlar da konuşmayınca Allah Resulü bu hurma ağacıdır buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Müslüman dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Müminin durumu ne hoştur. Allah'ın takdir ettiği her şey mutlaka onun hayrına olur. İbni Ömer'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgarla eğilir, rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O da bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafirse sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir. Abdullah bin Amr bin el-As'ın işittiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki mümin altın parçasına benzer. Sahibi ona körükle üflese bile değişmez ve azalmaz. Abdullah bin Amr bin el-As'ın işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler

yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar. Konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah, müminin ferasetinden sakının çünkü o Allah'ın nuruyla bakar buyurdu ve ardından elbette bunda feraset sahipleri için ibretler vardır ayetini okudu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Malayani'yi, kendisini ilgilendirmeyen lüzumsuz işleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her kim bizim kıldığımız gibi namaz kılar, kıblemize yönelir ve kestiklerimizden yerse işte o kimse Allah'ın ve Resulünün ahit ve emanına, güvencesine sahip bir Müslümandır. Sakın Allah'ın verdiği güvenceyi bozarak ahit ve emanı hususunda Allah'a hıyanet etmeyin. Ebu Zerr'in işittiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir kimse başka bir kimseyi fasıklıkla suçlamasın ve onu küfürle itham etmesin. Eğer itham ettiği kimse dediği gibi değilse bu sıfatlar muhakkak itham edene döner. Beys bin Hakim'in babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah, Müslüman olduktan sonra şirke düşen hiçbir müşriğin amelini müşriklerden ayrılıp Müslümanlara dönmediği sürece kabul etmez. Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. İsra olayı gerçekleştiğinde Resulullah'a üç şey verilmiştir. Beş vakit namaz ve Bakara suresinin son ayetleri verilmiş, ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların büyük günahları mağfiret olunmuştur. İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle dua ederdi. Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Abdullah bin Amr'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niyetlerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen iki yüzlüler olduğunu görürsün. Ebu İdris diyor ki, Muaviye'yi hutbe verirken dinledim. O, Allah Resulü'nden az hadis naklederdi. Hutbesinde Resulullah'ın şu sözlerini işittiğini naklediyordu. Bir mümini kasten öldüren kimse veya Allah'ı inkar etmiş olarak ölen kimse hariç, Allah'ın her günahı bağışlayacağı umulur. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Resulullah'a Allah katında en büyük günah nedir diye sordum. Seni yarattığı halde Allah'ın bir denginin olduğunu kabul etmendir buyurdu. Abdullah bin Mesud tarafından rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a bir şeyi ortak koşarak ölürse cehenneme girer.
Abdurrahman'ın babası Ebu Bekre'den rivayet ettiğine göre, Resulullah, size en büyük günahın ne olduğunu söyleyeyim mi diye sorunca ashab, evet buyur ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah, Allah'a ortak koşmak ve ana babaya saygısızlık etmektir buyurdu. İbni Ömer'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o da onlardandır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan. Her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre, o zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.
3: Kırk hadiste iman.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم.
5: Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Her başlangıcın mutlaka bir sonu vardır. Sonu olmayan yegane varlık, başlangıcı da olmayan Allah Teala'dır. İçinde hayat bulduğumuz bu kainat da mutlaka son bulacaktır. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, kainatın sonu olan kıyamet günü geldiğinde, yıldızlar bir bir sönecek, güneş batıdan doğacak, dağlar saçılmış yünler gibi savrulacak, denizler kaynayacak, insanlar, her biri bir tarafa uçuşan kelebekler misali sağa sola dağılacak, Allah'ın yarattığı bütün varlıklar ölümle karşılaşacaktır. Kıyamet, ebedi hayatın başlangıcıdır. Vaktini Cenab-ı Hak'tan başka hiç kimse bilmemektedir. Peygamber Efendimiz'e kıyamet vakti sorulduğunda, onun bilgisi sadece Allah'a aittir diye cevap vermiştir. Esasında kıyametin vaktinin bilinmesinden ziyade, ona hazırlık yapıp yapmadığımız önemlidir. Nitekim bir defasında adamın biri, "Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah?" diye sorunca, Hazreti Peygamber, "Onun için ne hazırladın?" diye sormuştur. Sevgili Peygamberimiz, kıyametin kopmasına yakın bazı alametlerin ortaya çıkacağını şöyle haber vermiştir. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Mümin, kıyamet gününün mutlaka gerçekleşeceği bilinciyle bir hayat sürer. Ömrünü hayırlı işlerle geçirir. Rabbinin rızasına ulaşmak için gayret gösterir. Gençliğini, nefsinin arzu ve isteklerini gerçekleştirmek üzere heder etmez. Dünyaya bir daha mı geleceksin, eğlencene bak gibi sözlere aldırış etmez. Peygamber Efendimizin, Allah'ın arşının gölgesinden başka gölgelik bulunmadığı kıyamet gününde himaye edilecek 7 grup insandan biri de harama düşmekten korunan gençtir. Müjdesindeki gençlerden olmanın yollarını arar. İhtiyaç sahiplerine, mazluma, mağdura destek olarak, zekatını ve sadakasını vererek, mal varlığının şükrünü yerine getirir. Öğrendiği her hayırlı söz ve fiili hayatına aktarır. Hazreti Peygamber'in şu uyarısını asla unutmaz. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine kesinlikle verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınır.
6: Kırk hadiste iman.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Zira aleykesselam, ölülere verilen selam şeklidir, buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir. Hüseyin bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları, yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise, birine bir yüzle, diğerine de başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırdan nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.
1: Hadis sohbetleri az sonra.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır" dediğini işittim. "Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn-i Ziyad Aize, "Sen otur, zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi: "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, "Ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git ve hanımınla beraber hac et" buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve benzeri madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet, gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı, değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Kibir ve gurur. İmam Nevevi adeti olduğu üzere bölüm girişlerine ayet-i kerimeler yerleştirmiş. Sıradaki ayeti kerimemiz Estaizu billah ve la temşi fil ardi maraha. Cenab-ı Hak buyurdu ki ne de yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Yürümek Allah Azze ve Celle'nin Adem'in çocuklarına nasip ettiği önemli bir beceri. Etrafımızda bizim gibi ayakları üzerinde doğrularak gezip dolaşan, yürüyen başka bir canlı yok. Hak Teala وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ Adem'in çocuklarına biz değer verdik, onlara kıymet verdik. Bu değerli oluşumuz da kuşkusuz öylesine değil, sebepsiz değil. Çok anlamlı bir karşılığı var. Çünkü diğer canlılar ve varlıklar içerisinde insan dediğimiz bu varlık Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiyi ispat etmek üzere emaneti yüklendi. Üzerindeki cebir kaldırıldığında, serbest bir ortama kavuşturulduğunda dahi Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiden ötürü bağlılığını sürdürecek, emir ve yasaklara yine dikkat edecek, kopmayacak, alıp başını gitmeyecek. Ben varım diyenlerin, Hakk'a duydukları sevgi hususunda iddialı olanların وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ Bu sorumluluğu insan yüklendi diye haber verdiği Cenab-ı Hakk'ın bu dünyaya insan olarak geldikleri ve bu süreçte tam da iddialı oldukları, bu açıdan yoklandıkları bir hayat. Dolayısıyla elbette ki diğer canlılardan çok farklılar. Hatta diğer canlılar ve varlık ortamının tamamı onların yaşayacakları bu süreç için var. Bu sürece hizmet ediyor. Dolayısıyla sürecin öznesi insanlar. Hak Teala buyurdu ki وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsini size müsahhar kıldı Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla daha saygın, yaratılışı daha güzel, ah seni takvim üzere olması anlamlı. Çünkü o sürecin öznesi. Her şeyin onun için var edildiği, onun Hakk'a duyduğu sevgiyi ve saygıyı yaşama iddiasının ve arzusunun ne kadar kıymetli olduğuna karşılık geliyor. Bunu başaranlar âlâ-yı illiyyine yükselirler. Hakk'ın katında onların Allah'ı sevdikleri, Allah'ın da onları sevdiği karşılıklı sevgililer olarak sonsuz bir geleceğe taşınırlar. Ama yok bu dünyaya geldikten sonra büyüklenmeye başlayanlar, diklenmeye başlayanlar, vaktiyle sevdiği için her emre boyun eğmeye hazır olduğu iddiasıyla hayata gelenlerin, şimdi kendilerini serbest hissedince Cenab-ı Hakk'a sırtlarını dönmeleri, varsa da yoksa da bu hayatı yaşamaya girişmeleri onlar açısından son derece talihsiz ve bedbaht bir durumdur. Akıbetlerini karartır. Dolayısıyla verilen bu imkanları dünya hayatında Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti olarak şükür ile karşılamalıyız. Zaten bizimmiş, biz hep böyle olmalıymışız gibi kendimizden menkul bir üstünlük algısı bizi helak eder. İşte kibir budur, büyüklenme budur. Bunun şeklen en görünen ve belirgin tarafı kişinin iki ayak üzerinde durduğu o heybetidir. Tüm canlılar insanın bu heybetinden çekinirler. Allah'ın ona verdiği bu haşmet, iki ayağı üzerinde rahatlıkla durması ve yürümesi, adım atması muazzamdır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Diğer canlıları elleri ve ayakları üzerinde yere bağlamışken Cenab-ı Hak insanı doğrultup kaldırmış. Yetmemiş, bir de başka canlıların sırtına bindirip وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada ve denizde diğer canlıların sırtında taşımış, denizi buna müsahhar kılıp orada fulk dediğimiz gemiyi yaparak denize binmesini sağlamış. Yetmemiş وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ Atların, katırların, eşeklerin yanı sıra binsin bunlara, heybetini daha bir yükseltsin. Bir insanın at üzerindeki görünümü muhteşemdir. Hak Teala bir de وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ buyurdu. Bir de henüz bilmediklerinizi Cenab-ı Hak sizin için yaratır diye önünü açtı. Bugün için bindiğimiz bisikletleri, motosikletleri, otomobilleri, uçakları, gemileri hepsini içine alacak şekilde kıyamete kadar yeni yeni yaratacağı her şeyi de İnsanın öğrenen ve öğrendikleri üzerinden geliştiren yanıyla Cenab-ı Hakk'ın ona baştan sunduğunu haber vermiş oldu. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Sizi yarattığı gibi Allah yaptıklarınızın da aslında yaratılışı Cenab-ı Hakk'a dönüyor. Çünkü sizdeki öğrenmeyi ve öğrendiklerini yeni şeyler oluşturmaya ya dair becerisi Hakk'ın bir vergisi. Tüm bunları sıraladığımızda en temel olanı içlerinde ve anatomik olarak insanın en belirgin yanı olan ayakta duruşu, iki ayak üzerindeki yürüyüşü. Bu hiçbir zaman kaybolmayacak. Ne kadar araçlar geliştirirsek geliştirelim, eninde sonunda o araçlardan inip bütün heybetimizle ayaklarımız üzerinde yürüyeceğiz. Bugün devlet başkanları son model araçlarla geliyorlar ama en sonunda inip o kırmızı halılar üzerinde arzu endam ediyorlar. Kendi bedenleri üzerinde o heybeti kameralar önünde sergiliyorlar. İşte tam bu noktadan ayeti kerime bizi kibirlenmemeye davet ediyor. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Kime caka satıyorsun? Kendini ne sanıyorsun? Civardaki küçük dağları sen mi yarattın? O heybetin ne öyle? Biraz büyük düşün. Resmi biraz büyült. Ne kadar mini minnacık kaldığını göreceksin. Ayetin devamında Cenab-ı Hak resmi büyüttü. Buyurdu ki اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ Sen ayaklarınla yeri delemezsin. Yer o kadar büyük ki arz dediğimiz büyüklüğü soktu resmin içerisine. Ve kulun ayaklarının ne kadar mini minnacık kaldığını gösterdi bize. O ne heybet öyle yürüyorsun çalım ata ata. O ayaklarınla yeri delemezsin. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا O boyunla, o arzı endam ettiğin boyunla, dağlarla boy ölçüşemezsin. Kendini ne kadar iyi hissedip hava atsan da o kadar miniksin, o kadar küçüksün ki yarattığımız dağların dibine düşmektesin. Yarattığımız arzın üzerinde küçücük kalmaktasın, kaybolmaktasın. Akledip kendi o mini minnacık gerçeğini görmelisin. Ne Allah'a karşı ne de Allah'ın kullarına karşı büyüklenmeye kalkışma çünkü baştan kaybedersin. Sen küçüksün ve Allah'ın karşısında hep küçük kalacaksın. O yüzden yükselen ezanlar caddelerde, sokaklarda, şehirlerin bütün köşelerinde hep aynı gerçeği hatırlatarak başlar. Allahu Ekber. Sizler küçüksünüz, Allah en büyüktür. Asla büyüklenmeye girişmeyin, mutlak büyüklük ona aittir. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerde ve yerde. Kibriya, o mutlak büyüklük, Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Sizler sonradan yaratıldınız ve ölmeye mahkumsunuz. Kul haddini bildiği oranda gerçeği kavramaya başlar, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü anlamaya başlar. Bu onun yürümesine de yansır, konuşmasına da yansır, oturmasına, kalkmasına da yansır. Tevazu olarak yansır. Ayetin devamında Cenab-ı Hak kullu zalika kana sayyuhu inda rabbika makruha. Anılan bu durumlar ki öncesinde başka durumlar da anıldı. Cana kıymet

yapmadıkları şeyler üzerinden övgü bekleyenler diye ironik bir biçimde kınadı, eleştirdi. Rahman'ın kulları öyledirler. Kulluklarını bilirler. O muktedir melikin, her şeye gücü yeten, her şeyi yaratmış bulunan Allah'ın yarattığı bu zeminde saygıyı esas alırlar. Bu onların yürümesine de yansır. Cenab-ı Hak burada böbürlenerek yürümeyin diye sakındırırken, diğer taraftan Rahman'ın kulları diye övdüğü güzel kullarını yürüyüşleri üzerinden bizlere takdim etti. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا O Rahman'ın kulları, onlar yeryüzünde yürürken alçak gönüllü yürürler. Bu da meraha'nın tersi. Meraha, böbürlenerek her adımını bastığı yerde sanki bütün zemin sarsılıyormuşçasına, hele hele buna eşlik eden bir müzik varsa, yoksa da ekletir onu, bununla diğer insanlar üzerinde üstünlük taslamaya çalışır. Bindiği araç vesaire varsa onlara da tabii, yürüyüşü böyle olanın aracı vesaire de hep buna dönüktür. Başkalarına caka satmak, ben üstünüm diye dikkat çekmek. Karun da böyleydi. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ Bütün ziynetlerini kuşanarak insanların arasına çıktı. Öyle normal bir insan olarak çıkmayı yeğlemedi. Küçük düşer, incileri dökülür. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ Ziyneti üzere, olabildiğince süslenmişken çıkıverdi insanların içerisine. Onların gözlerini büyüledi, dikkatlerini çekti. قَالَ الَّذ۪ينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُتِيَ قَارُونُ Dünyayı murad etmiş olanları etkiledi. Onlar bakınca keşke bizim de Karun'unki gibi olsa diye iç geçirdiler. Onun bu heybetinden etkilendiler, ona özendiler. Onun gibi olmayı delice istediler. Kendilerini kötü hissettiler. Karun ne kadar iyi. İnnehu lezu hazzin azim. Ne büyük şansı var. Şuraya bak diye, bir de kendi hallerine bak. Karun'un da istediği buydu. Onlara kendilerini kötü hissettirmek. Böylece kendinin ne kadar ulu, yüksek olduğu zehabını etrafa yaymak. Ancak Rahman'ın kulları tam tersidir. Onlar ne kadar güce imkana kavuşsalar da Rahman'ın kulları Rahman'ın kulları gibi davranırlar. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا Rahman'ın kulları ise yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürür dolaşırlar. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ Cahiller ile karşılaşsalar, muhatap olsalar uzatmazlar, onlarla didişmezler. Bakarlar ki bu hakkı görmezden gelmeyi bile isteye seçiyor, özellikle seçiyor. Dolayısıyla kendilerini yıpratıp uzun uzun tartışmazlar. Çünkü anlamak isteyen biri değil, öğrenmek isteyen biri değil, tam tersi, anladığı, bildiği, öğrendiği halde görmezden gelen birisi. Bunu fark edince, ha bu cehaleti özellikle seçiyor, o zaman bununla muhatap olmaya da gerek yok. Daha fazla size selam olsun der, ayrılırlar. Bunlar Rahman'ın kulları. Hazreti Ömerler böyleydi, Hazreti Ebu Bekir böyleydi, başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi. Olanca güce, imkana, kuvvete kavuşmasına rağmen ashabı arasında onlardan ayırt edilmez, onlar gibi giyinir, kuşanır, onlar gibi çarşıda, sokakta, pazarda dolaşır, yürürken heybetli heybetli yürümeyi, etrafında insanların sıralanıp kendisine tazimde bulunmasını vesaire beğenmez ve hoşlanmazdı. O Rahman'ın kullarından biriydi. La tutruni kema atratin nasara el Mesih ibne Meryem buyurdu. Siz de beni abartıp yüceltmeyin. Tıpkı Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı abartıp yücelttikleri gibi diye ümmetini uyardı. Kulluğunu ve tevazusunu ölünceye kadar, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varıncaya kadar kesintisiz sürdürdü. Ona salat ve selam olsun.

0: Okuduğumuz bu ayeti kerime İsra suresinin yani 17. surenin 37. ayetinden seçilmiş efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır, senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum" diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti" buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de en güzel isimler El Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimleridir. O halde ona o güzel isimlerle dua edin buyurulmuştur.

0: Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek, "Ya Resulallah, açlıktan bitap düştüm, halsiz kaldım," der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir, fakat onların saadethanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah, "Bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu?" buyurur. Derhal Ensardan bir zat ayağa kalkar ve "Ben varım ya Resulullah," diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adamı alıp evine götürür. Hanımına hitaben, "İşte bu kişi Allah'ın Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim," der. Evin hanımı, "Vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok," diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabi eşine der ki, "O halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel, kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim." Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplerinin ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir, doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karnı doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü, "Bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur," buyurur. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmayı hoş görmez."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor: "Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır," buyurdu.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür. Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum," deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi: "Sizi usandırma

Allah'tan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.''

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir. Ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hastalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
9: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa bir kirat sevapla döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse üç gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde "Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım" derdi. Cündep bin Süfyan'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim, fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm, dedi. Ebu Talha da, peki, öyle yapayım ya Resulallah, dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

Annenin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün, olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan, sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan, seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa, seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz," dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. "Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim," dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki,
yerden bize bir

0: bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Çocukların dilinden hadis-i şerifler az sonra.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir demiştir. Enis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulullah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. "Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz." buyurdu. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. "Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur."
2: Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu an, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir."
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili şu şekilde buyurmuştur. Seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin huzura ermesidir. Yalan ise şüpheden ibarettir. Başka bir hadisi şerifinde ise doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şerifinde şu şekilde buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi sakının ve ellerinizi çekin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise eğer Allah ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

Ebu Kurade Selemi anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. O abdest almak için temiz su istedi ve elini suya daldırdı. Sonra abdest aldı. Biz onun abdest suyunu elde etmeye çalıştık. Abdest suyundan yudumladık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Biz, "Allah ve Resulünün sevgisi" dedik. Resulullah şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiği zaman ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin."

Tabiundan Zehtem bin Mudrib tanık olduğu bir olayı şöyle anlatır. Sahabeden Ebu Musa el-Eşari'nin misafiriydik. Sofrayı getirtti. Yemekte tavuk eti vardı. Bu arada Beni Temillah kabilesinden beyaz tenli biri geldi. Ebu Musa onu yemeğe buyur etti. Fakat adam gelmek istemedi. Ebu Musa adamı ikinci defa buyur ederken misafirin tereddütünü gidermek amacıyla "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem tavuk eti yerken gördüm" deyince adam neden gelmediğini açıkladı. "Ben bir tavuğun bir şeyler yediğini gördüm. İğrendim ve bir daha tavuk yememeye yemin ettim" dedi. Bunun üzerine Ebu Musa şunları söyledi. "Gel de sana bununla ilgili bir olay anlatayım. Ben Eşarilerden bir grupla Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yüklerimizi taşıyacak binit istemeye gitmiştim. Allah Resulü, "Vallahi size binit veremem. Zaten ben de size verecek binek hayvanı da yok" buyurdu. Allah'ın dilediği kadar bir müddet bekledik. Bu arada Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ganimet develeri getirildi. Ardından bizi çağırdı ve bize beyaz hörgüçlü 5 deve verilmesini emir buyurdu. Yola koyulduğumuz zaman birbirimize, "Resulullah'a yeminini hatırlatmadığımız için bu malların bereketini göremeyiz" dedik. Hemen kendisine geri döndük ve, "Ya Resulallah, binit istemek üzere sana geldiğimizde veremeyeceğine dair yemin ettin. Sonra da verilmesini istedin. Yeminini mi unuttun ya Resulallah?" deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi ben Allah diler de bir şeye yemin edip ardından daha hayırlısını görürsem onu yapar, yeminimi de kefaretle helal kılarım. Yolunuza devam edin. Size binecek develeri ancak Yüce Allah verdi" buyurdu.

Bir defasında görme engelli sahabi İbni Ümmü Mektum, kendisini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için izin istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuş, evet cevabını alınca da öyleyse davete icabet et buyurarak cemaatle namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa vallahi iman etmiş olmaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir."

Resulullah'ın himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını kemale erdirmiş olur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo.
1: Haya imandandır. Abdullah bin Ömer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haya imandandır. Kaygılı gözler her yerde onu arıyor. Kulaktan kulağa herkes birbirine onu soruyordu. Neredeydi? Herkes telaş içindeydi. Erkekler kadınlara sordu, büyükler küçüklere. Onu yitirmekten utanarak sordular. Onu kaybettiklerini kimseye fark ettirmemeye çalışarak aradılar. Çünkü utanılacak bir şeydi. Haya hiçbir yerde yoktu. Onsuz olmuyordu. O olmadan kızarmıyordu yüzler. Aksine yüzü kızaranlar utanıyordu. O olmadan çirkinlik akıyordu yüzlerden, gözlerden ve sözlerden. Nameler hep hayasızlığa devam ediyordu. O olmadan insan çalıyordu, sövüyordu, öldürüyordu. Tüm bunlardan hayanın yüzü kızarıyordu da insanların kızarmıyordu. Hayanın başı önüne eğiliyordu da hayasızlık yapanlar başı dik yürüyordu. Çirkinlikler fazilet sayılıyor, hayasızlığın kendisi bir erdem zannediliyordu. Türlü ahlaksızlıklar insanı tamamlıyordu da zavallı haya eksiklik olarak görülüyordu. Ancak şimdi anlıyorlardı ki haya olmadan insan tam olamıyordu. Asıl onun yokluğu büyük bir eksiklikti. Ardından ağıtlar yakıyorlardı. Haya onları terk etmişti. Kimseler onu görmemiş miydi? Atına atlayıp çok uzak diyarlara mı gitmişti? Masal ülkesinden haberler getiren o kahraman neredeydi şimdi? Hangi taşın altına saklanmıştı? Yoksa ahlaksızlıklardan utanıp yerin dibine mi girmişti? Sözcüklere mi hapsedilmişti? Aradılar, lügatlerin H harfine sordular. Kütüphanelerin tozlu raflarına baktılar. Onun izini kitapların satırlarında sürdüler. Ve bir gün güvenilir hadis kitaplarının başında gelen Buhari'nin sayfaları arasından Hazreti Peygamber'in sahabisi Abdullah bin Ömer getirdi müjdeli haberi. Çağlar ötesinden hayanın yüzüne en çok yakışanın haberini, göğsünde hayayı en güzel taşıyanın haberini, adı güzel, kendi güzel olanın haberini, Muhammed Mustafa'nın haberini getirdi. Haya timsali nebi kayıp hazinenin kaynağına şöyle işaret etti. Haya imandandır. Bu sözle insanlar huzura erdi çünkü aradıkları uzaklarda değil, kendi içlerindeydi. Sevgili Peygamberimizin işaretiyle her bir insan özlemini çektiği, yokluğundan şikayet ettiği hayayı kendi özünde, fıtratında, iman dolu kalbinde bulabildi. Demek ki kişi semi olup her şeyi işiten, basir olup her şeyi gören, alim olup kendisinden hiçbir şey gizlenmeyen Rabbine iman ettiğinde hayanın tadına varabiliyordu. Zira Rabbi onu her an gözetlemekteydi. Gözler onu göremese de o gözleri görmekteydi. Her an huzurda olmanın bilincini taşıyan kalp nasıl gaflette bulunabilirdi? İhsan şuuruna eren insanın eli harama, dili yalana, yüreği nifaka nasıl bulaşabilirdi? Ağızların susup ellerin, ayakların konuşacağı, gözlerin ve kulakların şahitlik yapacağı güne inanan bir mümin hayasızlığa nasıl cüret edebilirdi? Rabbinden haya etmeksizin başkalarını nasıl incitebilir, ağlatabilir, aldatabilirdi? Zor sorulara cevaplar sunup kalplerimizi yatıştıran, bizlere izini sürdüğümüz hayanın adresini gösteren Allah Resulü, kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olanın Rabbimiz olduğunu haber vermişti. Bunun hakkıyla nasıl yapılacağı yine onun sözlerinde gizliydi. Allah'tan hakkıyla haya etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur. Buna göre Allah'tan gereği gibi sakınmanın, takva elbisesini kuşanmanın yolu hayadan geçer. Hayadan takvaya giden ince bir yol vardır. Haya, kalbi Allah'a bağlamaktan kaynaklanan bir rikkat, bir inceliktir. Böyle kalp sahiplerinde bulunan vakarlı bir duruş, edepli bir bakıştır. Bu latif hal, kalbin günahlarla kirletilmesi neticesinde kişiyi terk eder. Her bir ahlaksızlık, kalpteki hassasiyeti biraz daha öldürür ve onu katılaştırır. Her günah edebimizden bir parça koparır. Her çirkinlik güzelliğimizde bir leke bırakır. Her bir ahlaksızlık utanan yüzümüzü, yaşaran gözümüzü bizden alır ve kişinin bütün sermayesi bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz oluverir.

Yüzdeki o ince haya perdesi kalkınca kişi aynadaki yüzünü tanıyamaz hale gelir. Oysa bu çirkinliğin sebebini hayayı kendisinden öğrendiğimiz, genç bir kız kadar kendisine hayayı yakıştıran sevgili peygamberimiz şöyle haber vermiştir. Ahlaksızlık bulunduğu şeyi çirkinleştirir, haya ise bulunduğu şeyi süsler. Öyle bir süstür ki haya, insanı Yusuf aleyhisselam kadar güzelleştirir. Hayasızlık, Yusuf tabiatlılara zindandan daha karanlık gelir. Öyle bir süstür ki haya, insanı zarifleştirir, vakurlaştırır, Meryem gibi iffet timsali haline getirir. Osman gibi peygamber övgüsünü hak ettirir, meleklerin dahi kendisinden haya ettiği bir mertebeye ulaştırır. Makamlardan makamlara, imandan ihsana, mürüvvetten takvaya, haya ile varılır. Zira haya bütünüyle hayırdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu 3 sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim. Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi diye sordu. Ben de vallahi bilmiyorum dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben geleceğini vaat etmiştin. Oturup bekledim ama gelmedin deyince Cebrail aleyhisselam evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim, heykel bulunan bir eve girmeyiz demiştir.

0: Huzeyfe'den radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve falan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse, sonra da filan dilerse deyin.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ekfiru zikra hazimil lezzat.
0: Lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayın. Her canlı doğar, Allah'ın süresini belirlediği ömrünü yaşadıktan sonra ölümle karşı karşıya kalır. Bu, Rabbimizin kainata koyduğu değişmez bir kanundur. Zira varlık alemine gelen her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle, kaçıp dursak da, sağlam kalelere sığınsak da, ölüm bizlere mutlaka ulaşacaktır. Şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın söylediği gibi, neylersin, ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Pek çok insan ölümden korkar. Onunla hiçbir zaman karşılaşmak istemez. Zira ölüm insanın ağız tadını kaçırır. Lezzetleri yok eder. Ancak kişi bu durumu kendi yararına çevirebilir. Nitekim kaçınılmaz olan bir gerçeklikten korkmak yerine ona hazırlık yapmak en doğru tavırdır. Dünya hayatında bazen okuldaki derslerimizden sınav oluruz, bazen iş sahibi olmak için imtihanlara gireriz. Böylelikle kaçınılmaz bir imtihandan korkarak yaşam sürmek yerine ona hazırlıklı olmak elbette sonuç bakımından en kolay ve başarılı yoldur. Peygamber Efendimiz de müminlerin en akıllısı kimdir sorusuna şöyle cevap vermiştir. Ölümü en çok hatırlayan ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlardır. Ölüm, insanoğlu için bir yok oluş değildir. Ölüm, kişinin yeni ve sonsuz hayat olan ahirete giriş kapısıdır. İslam'a göre hangi sıkıntıyla karşı karşıya kalırsa kalsın, insanın ölümü arzulaması uygun değildir. Kişinin kendi canına kıymasıysa kesinlikle yasaktır. Sevgili Peygamberimiz, büyük sıkıntılara maruz kalanlara şöyle nasihat etmiştir. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin. Mümin, yaptığı her şeyin hesabını vereceğinin farkındadır. Bu bilinçle hayatını yaşar. Ölümü, ahirete ulaşacağı bir basamak olarak görür. Ölümden sonraki hayata iman eden mümin, onun için hazırlık yapar. İyiye yönelir, kötülüklerden uzak durur. Her canlının hakkını gözetir. Kimseyi incitmez. Böylelikle huzurlu bir hayat sürer. İyilikler içinde ve Rabbinin rızasını kazanmış olarak ölür, Rabbinin rahmetine kavuşur.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu. Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır." buyurdu.

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkım. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman "Allah'ım, onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz" buyururdu. Ebu Humeyd es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim?" dediler. Resulullah şöyle deyin buyurdu: "Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin." Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.

Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.

Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurruhu şey'un hatta yertahil min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ka'b bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

0: da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir. Enes'in radıyallahu anh, Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: Hadislerle İslam az sonra.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın. Alıcıyla satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.

Hamdele. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şeyi gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır der. Hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun derdi. Hadis ve ayetlerde genellikle Yüce Allah'a yönelik şükür, methetme, sena, tazim ve her türlü övgüyü ifade eden hamd, iyilik, güzellik ve üstünlükle niteleme, övme anlamına gelmekte. Hamd, övgüdür, saygıdır, senadır, methetmedir, değer bilmedir, kadir bilmedir, takdir etmedir. Yine bir nimete kavuşma, güzel bir iş yapma veya bir musibetten kurtulma durumunda kendisine o nimeti veren, o iyi işi nasip eden veya o musibetten koruyan Allah'ı hatırlama ve yüceliğinin bilincinde olmadır. Bununla beraber saygıyı ifade eden bir övgü sözüdür ki bu kısmen methetme, kısmen teşekkürle birleşen bir övgüdür. Bu bağlamda yerine getirme yönüyle dilin hamdi elhamdülillah demek, kalbin hamdi inanmak, azaların hamdi itaat etmek, aklın hamdi tefekkür etmek, hayatın hamdi ise onu Allah yolunda geçirmektir. Genellikle hamd ile şükür yakın manalar içerdiği için birbiriyle karıştırılsa da hamd şükürden daha kapsamlıdır. Her hamd bir şükür olmasına rağmen her şükür bir hamd sayılmaz. Dolayısıyla hamd eden kimse aynı zamanda şükretmiş olur. Zira bir hadisi şerifte hamd etmek şükrün başıdır. Allah'a hamd etmeyen şükür de etmemektedir buyrulur. Allah bir kula nimet verdiğinde şükretme, ancak o nimeti aldığındaysa hamd etme gibi bir durum söz konusudur. Örneğin bir anne veya babanın ciğer parelerini kaybetmek gibi en çetin sınav karşısında dahi Allah'ın hükmüne razı olmaları, bunun da ötesine geçerek onu övebilmelerinin adıdır hamd. Şükürle hamd kavramları arasındaki en önemli fark da buradadır. Şükür, daha çok verilen nimetlere, yapılan iyiliklere karşı bir teşekkür ifadesiyken, hamd, her zaman ve her durumda en güzel övgülere layık olan Yüce Allah'ı tazimle yad etmek, onun yüceliğini, Rab oluşunu, verenin de alanın da O olduğunu itiraf etmektir. Yani nimetleri veren Allah'a sadece varlık zamanında değil, sıkıntıda, darlıkta ve yoklukta da hamd edebilmektir. Nitekim kıyamet gününde cennete ilk çağrılacak olanlar, bolluk zamanında olduğu gibi darlık zamanında da Allah'a hamd edenlerdir buyuran Peygamber Efendimiz, müminin varlıkta şükrederek, darlıkta ise sabrederek kazançlı çıkacağını belirtir. Bunlardan haberdar olan bilinçli bir kul, şükür ve hamd ederken yaptığı her işi Allah sayesinde yaptığını hatırlar, elde ettiği nimetlere karşılık olarak ona teşekkür eder, böylece her durumda Allah'ın yüceliğini itiraf ederek daima ondan yardım talep eder. Kısaca ifade etmek gerekirse hamd etmek, müminin ayrıcalıklı bir vasfıdır ve hayatın mihenk taşlarından birini oluşturmaktadır. Öyle ki Yüce Rabbimiz besmele ve hamdele ile başlamıştır ve Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha'nın hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur manasındaki Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetiyle başlaması buna en güzel örnektir. Yüce Allah'ın ilk sureyi neredeyse hamd öğretisine tahsis etmesi oldukça anlamlıdır. Çünkü bu surede Rabbimize nasıl hamd edileceği, nasıl iman edileceği ve nasıl dua edileceği öğretilir. İslam'ın en önemli ibadeti olan namaz da baştan sona Allah'a hamd ifadeleriyle doludur.
Nitekim günde 5 vakit namazın her rekatında tekrarlanan ve Elhamdülillah diye başlayan Fatiha suresiyle Yüce Allah'a tam 40 defa hamd edilir. Bunun yanı sıra namaza başlandığında Sübhaneke duası okunurken, rükudan kalkıldığında Semiallahu limen hamide derken, salli barik dualarında inneke hamidun mecid derken ve namaz sonrasındaki tesbihatta hep Yüce Allah'a hamd edilir. İşte Allah'a kulluk ifadesinin bir göstergesi olan hamd, insanlık tarihi boyunca Rabbine karşı şükran ve minnettarlık bilinci içinde olan bütün insanların ortak vasfı olmuştur. Bu manada Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ideal müminlerin niteliklerini sayarken, onların hamd edenler olduğunu da zikretmiş, Peygamber Efendimiz de Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha da değerlidir buyurmuştur.

Peygamberimizin hayatını incelediğimizde tamamen hamdle bezenmiş bir hayat tarzı görürüz. Hayatının her anını hamd ederek geçiren Efendimiz, bir yandan kulluğunu yerine getirirken, bir yandan da bizlere örnek olacak bir bilinç inşa etmektedir. Zira onun hamdi sadece nimet ve sevinç anlarında değil, bela ve musibet anlarını da kapsayacak derinlik ve genişlikteydi. Hatta bazı hadislerinde Efendimiz, yemek yiyen veya yeni bir elbise giyen kişinin hamd etmesinin geçmiş günahlarının bağışlanmasına vesile olacağını, ayrıca hamd etmenin sevabının çok olduğunu belirtmiştir. Allah Resulü'nü kendilerine örnek edinen Müslümanlar da hayatlarını hamd ve şükürle anlamlı hale getirirler. Öyle ki Müslüman bir şey yediğinde, içtiğinde, herhangi bir işe başlarken ya da bir işini bitirdiğinde veya aksırdığı zaman elhamdülillah der. Hal ve hatırı sorulduğunda Allah'a hamdolsun der. Hastalığını atlattığında Rabbine hamd eder. Böylelikle hamd, kulluğu ve yaratanın varlığını hissetmeye vesile olur. Dolayısıyla insan kendini bu haslete alıştırmalı, karşılaştığı acı tatlı her şeyden dolayı Allah'a hamdi terk etmemelidir. Çünkü bu insan olmanın ve kulluğun bir gereğidir. Yüce Allah sevgili peygamberinin şahsında bizlere Rabbini hamd ile an, secde edenlerden ol ve ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et buyurmaktadır ki, İslam ilim kültür geleneğinde de kitaplar, hitaplar, mektuplar, sohbetler, vaazlar, dualar, niyazlar hep Allah'a hamd ederek başlar ve yine hamd ile tamamlanır. Yüce Allah'ın kullarına öğrettiği bu yöntemi hem sevgili Resulü hem de Müslümanlar hep uygulaya gelmişlerdir. Büyük müfessirlerimizden merhum Elmalılı Hamdi'nin Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirinin başına yazdığı şu veciz niyazlar bunun en güzel örneklerinden sadece biridir. İlahi, hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, Aşere-i Mübeşşere'yi mi, Ensar'ı mı, Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar sen bu işkencelerle ölmeyecektin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün
azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, ashabı güzin gibi.

0: Hüsnü hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Adi bin Hatim'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mal istediler, o da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: "Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir."

Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve

0: sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da "Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

0: Ümmü Ümare el-Ensari'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.
1: Hadislerin hikayeleri.

Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an,

0: insanları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri.

Sahabilerden biri peygamberimize cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diye sorduğunda Resulullah şöyle demişti: Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et.

Abdullah bin Ebu Katade'nin babası Ebu Katade'den naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen uzun bir kıraatle kıldırmak niyetiyle namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir ve annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazımı kısa tutarım.

0: annesi Velid bin Ukbe, beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası hakkında bilgi edinmem için İbni Abbas'a göndermişti. Ona gittim, bana şunları anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterişsiz kıyafetler içinde mütevazı ve yalvarır bir tavırla yağmur duasına çıktı. Namaz kılınan geniş alana geldi. Sizin yaptığınız bu hutbe gibi bir hutbe irad etmedi. Ancak aralık vermeksizin dua, yakarış ve tekbire devam etti. Sonra bayramda kıldırdığı gibi iki rekat namaz kıldırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğin ile berabersin buyurdular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz. Yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü 3 defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler, Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, o evinde bile gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade

bütün işleri uyumluydu. Tutar, ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi, her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.

0: kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnne iblisa kâle li rabbih bi'izzetike ve celâlike la abrahu ugvi bani âdeme medâmetil arvâhu fîhim. Fekâle lehullâh febi'izzeti ve celâli la abrahu aghfiru lehum mestagfaruni.
2: İblis Rabbine, senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim demiş. Allah da izzetim ve celalim hakkı için onlar af diledikleri sürece ben de onları bağışlayacağım karşılığını vermiştir. Allah'ın yarattığı cinlerden biri de iblistir. Cenab-ı Hak Adem'i topraktan yaratıp meleklere secde etmelerini emredince, iblis hariç meleklerin hepsi Hazreti Adem'e secde etmiştir. Allah iblise, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sorunca, iblis kibirlenmiş, ben ondan üstünüm, çünkü beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın diyerek kendince secde etmeme gerekçesini açıklamıştır. Bunun üzerine Allah, İblisi kınamış ve kovulmuş olarak meleklerin arasından çıkarmış ve artık o Rabbine karşı gelip hak ve hakikatten ayrıldığı için şeytan olarak adlandırılmıştır. Allah'ın huzurundan kovulan iblis Rabbinden kıyamete kadar kendisine müsaade etmesini istemiştir. Yüce Rabbimiz kendisine mühlet verince bu sefer de kendisinin kovulmasına sebep olarak gördüğü insanoğlunu saptırmak için var gücüyle çalışacağını, onlara türlü vesveseler vereceğini ve Adem oğullarını doğru yoldan alıkoyacağını ifade etmiştir. Cenab-ı Haksa iblise, şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır diye buyurmuştur. Artık şeytan olarak anılan iblis hiç boş durmadı. İlk iş olarak kendisinin saptırılmasına sebep oldukları düşüncesiyle Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı cennetten çıkarmak istedi. Bu yüzden onlara vesveseler vermeye başladı. Onlara, Allah'ın cennette kendilerine yasak kıldığı meyveyi yediklerinde melek olarak orada sonsuza dek kalabileceklerini söyledi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bu vesveseye uyup melek olma ve cennette ebedi kalma umuduyla Rablerinin koyduğu yasağı çiğneyince cennetten dünyaya gönderildiler. Ancak her ikisi de yaptıklarına pişman oldular ve birlikte Rablerine şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah Teala Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın tevbelerini kabul ettiğini Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Artık kim iblisin yolundan gider, onun gibi kibirlenir, hatasına tevbe etmek yerine günahında ısrar edip insanları kötülüğe sürüklerse, şeytanlar topluluğuna katılmış, dünyasını ve ahiretini harap etti.

0: gitmiş olur. Kim de Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yolundan gider, hatasına tevbe edip Rabbinin rahmetine sığınır, onun emir ve yasaklarını gözetirse, dünya mutluluğu ve ahiret cenneti onu beklemektedir.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Rukayye Temim bin Evs ed-Dari radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir dedi. Kime dedik? Allah'a, Allah'ın kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
4: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve "Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah, değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar, kavrayışlı, fakih oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim hadisin tamamını, Buhari ise ruhlar sözünden itibaren Hazreti Ayşe'den rivayet etmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamberin kapısının önünde iki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Peygamber Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir deve satın almıştı. Devenin bedelini ödedikten sonra üzerine bir miktar daha ilave etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi." buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. "Allah'ım, sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana güvendim. Sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. senden başka ilah yoktur. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur. Onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.
3: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Yine bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla beraber otururken onlara şöyle bir soru sordu. Sizden herhangi biriniz her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz mi? Sahabiler, bizden biri 1000 sevabı nasıl kazanabilir dediler. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Allah'ı 100 kere tesbih eder, Sübhanallah der ve kendisine 1000 sevap yazılır veya 1000 günahı silinir. Hazreti Peygamber, hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, ''Ya Resulallah, ben şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?'' deyince, Peygamberimiz, ''Sen de eşinle beraber hacca git.'' şeklinde cevap vermişti. Sevgili Peygamberimiz, ''Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmayı hoş görmez.'' deyince, Hazreti Ayşe veya diğer hanımlarından biri Allah Resulüne ''Ya Resulallah, bizler elbette ölümden hoşlanmayız.'' demişti. Onun bu endişesi üzerine Allah Resulü ''Bu sizin anladığınız manada değildir.'' demiş ve sözlerine şöyle açıklık getirmiştir. Mü'mine ölüm gelince Allah'ın hoşnutluğu ve ikramı kendisine müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü'mine ölümden daha sevimli bir şey olamaz. O anda mü'min Allah'a kavuşmayı, Allah da mü'min kuluna kavuşmayı ister. Kafire ölüm geldiğinde ise Allah'ın azabı ve cezası kendisine bildirilir. O anda kafire ölümden daha fena gelen bir hal olamaz. O anda kafir Allah'a kavuşmaktan, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi. Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.''

Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver" dedi. Ebu Derda, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş" buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kayıp bir hayvanı doyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi yolunu kaybetmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ölüm, kaçınılmaz hakikat. Hayat hızla akmaya devam ediyor. Herkesin günlük telaşeleri, gelecekle ilgili planları, beklentileri var. Sürekli bir koşuşturmaca halindeyiz. Zaman acımasız, zamanın nasıl geçtiğini anlamaksa imkansız. Geçen her saniye, her dakika bizi biraz daha yaşlandırıyor, ömrümüzden çalıyor. Her an ona bir adım daha yaklaşıyoruz, fakat unutuyoruz. Belki de nefes aldığımız her defa aklımıza getirmemiz gerekir onu. Saatler sonra uykudan uyandığımızda düşünmeliyiz.

0: belki bir an. Ya hiç beklemediğimiz anda kesilirse nefesimiz? Uyumak üzere kapattığımız gözlerimizi bir daha hiç açamazsak? Hayatımızdaki en kıymetli varlığı, annemizi, babamızı, eşimizi, gözümüzden sakındığımız evladımızı ya da en iyi dostumuzu hiç beklemediğimiz bir anda kaybedersek, ne kendimize ne de sevdiğimiz insanlara onu yakıştıramıyoruz bir türlü. Onun adı anıldığında çoğumuzun tüyleri diken diken oluyor, bakışlarımız donuklaşıyor, rengimiz soluyor. Ölümün her an kapımızı çalacağını aklımızdan bile geçirmiyoruz. Bugün çoğumuzun unuttuğu gibi belki de ashabtan bazıları bir gün Resulullah'ın mescidinde oturmuş gülüşüyorlardı. O esnada Hazreti Peygamber içeri girdi. Gülüşmelerini görünce şöyle nasihatte bulunma ihtiyacı hissetti. Aslında sizler ölümü çok sık hatırlamış olsaydınız şu gördüğüm vaziyette olmazdınız. Öyleyse lezzetleri yok edeni yani ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü'nün hatırlattığı üzere ölüm ağız tadını kaçıran bir gerçektir. Hatta insanın dünyadaki serüvenine dikkatle baktığımızda bu hayatta tek hakikat varsa o da ölümdür. Dünyaya gelen her canlı muhakkak ölümü tadacaktır. İnsan nerede olursa olsun, ne kadar kaçarsa kaçsın, ne kadar çare ararsa arasın nafile. Ölüm herkese ulaşacaktır. Bununla birlikte maddiyatın hükmü altına girdiğimiz günümüzde geleceğe dair bitmek bilmeyen emellerimiz uğrunda çabalarken ölümü aklımızın ucundan dahi geçirmiyor, yaratılış amacımızı unutuyoruz. Hatta öylesine bir gaflet içindeyiz ki her gün haber bültenlerinde karşılaştığımız ölüm olaylarını bile sıradan karşılıyor, aldırış etmiyoruz. Açlık, hastalık, kaza ve savaşlar nedeniyle nice insanlar hayatını kaybediyor. Çocuk, yetişkin, kadın, erkek, hasta, sağlıklı, güçlü, zayıf demeden ölüm herkesi buluyor. Zamanı asla bilinmeyen, kim olursa olsun herkes için kaçınılmaz bir gerçek olan ölümden ürküyoruz ve unutmak istiyoruz. Kimimiz korkudan, kimimiz dünyanın aldatıcı nimetlerine kapılıp gittiğinden, kimimiz de onu bir yok oluş saydığından. Yüce Allah, hayatı da ölümü de dünyada kimin daha güzel ameller işleyeceğini sınamak için takdir etmiş. Ve kullarını ölüm gelinceye dek kendine ibadetle sorumlu tutmuştur. Dolayısıyla insanın dünyaya geliş amacını unutmaması, hayatını istikamet üzere devam ettirerek ahiretini kazanabilmesi için ölümü hatırından çıkarmaması gerekir. Hazreti Peygamber dünyada bir garip ya da bir yolcu gibi olunmasını tavsiye etmiş, ölüm ansızın gelmeden iyi işler yapmak için acele edilmesini istemiştir. Ahirete hatırlatması hasebiyle kabirlerin ziyaret edilmesine izin vermiştir. Müminlerin en akıllısının ölümü en çok hatırlayanlar ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlar olduğunu belirtmiş, gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan, azıp haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kimsenin ise ne kadar bedbaht bir kul olduğuna dikkat çekmiştir. Osmanlılar zamanında ecdadımız da peygamberimizin ölümü hatırda tutmakla ilgili hadislerini göz önünde bulundurmuş olmalılar ki mezarlıklar için şehrin en güzel yerlerini, herkesin gelip geçtiği, kolayca görebileceği alanları tercih etmişlerdir. Böylece ölümün korkulacak bir şey olmayıp aksine hayatla iç içe ve hayatı anlamlandıran yönünü ön plana çıkarmak istemişlerdir. Zira ölüm bir yok oluş değil, bizi bizden daha çok seven ve gözeten Rabbimize kavuşmanın ilk adımıdır. İmtihan dünyasının sonu olmakla birlikte ahiretteki sonsuz hayatımızın başlangıcıdır. Bize nereden gelip nereye gittiğimizi hatırlatan en güzel nasihatçidir. Dünyaya gelen her insan kendisine takdir edilen ömrü yaşayacak ve sonunda mutlaka ölecektir. Bu süre zarfında önemli olan istikametimizi şaşırmadan Allah'a layık bir kul olabilmektir. Bunu başarabildiğimiz takdirde ölümden korkmamızı ve ölüm düşüncesini ötelememizi gerektirecek hiçbir sebep kalmaz. Artık ölümün anlamını kavramışız demektir. Biliriz ki Rabbimiz bizden hoşnut, biz de Rabbimizden hoşnut bir şekilde ona döneceğiz. Fakat dünyanın aldatıcılığına kapılıp geçici zevkler peşinde bir ömür tüketirsek, ölümle yüzleşmekten korkar, hatta onu hatırlamak bile istemeyiz. Bu durumdaysa ölümün anlamını yitirmiş ve Rabbimizin huzuruna hazırlıksız bir şekilde çıkacağız demektir. Dünyada ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olmamak için ölümü her zaman hatırımızda tutmalı, ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlanmalı ve Yüce Allah'tan hayatın da ölümün de hayırlısını niyaz etmeliyiz.
1: Süleyman Sarı'yla hadis şerhi az sonra.
2: Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu ve güzellikleri sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Ebu Zer radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Ebi Zerrin radıyallahu anh قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. Ebu Zer radıyallahu anh sevgili peygamberimizin kendisine şu hadisi naklettiğini ifade eder. Hiçbir iyiliği basit ve hor görmeyiniz. İsterse kardeşinizi güler yüzle, tebessümle karşılasanız dahi. Değerli kardeşlerim, günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi, iş yoğunluğu arasında problemlerin, sıkıntıların, dertlerin, tasaların, streslerin arttığı bir dönemde, herkesin suratının asıldığı şu çağda, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilaç gibi bir tedavi sunuyor bizlere. Buyuruyorlar ki hiçbir iyiliği hor görmeyiniz, hakir görmeyiniz. Hatta mümin kardeşinize güler yüzle bakmanız, onu güleç yüzle karşılamanız olsa dahi hiçbir iyiliği hor ve hakir görmeyiniz. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifte de küllü maruf sadaka buyurmuş. Her iyilik bir sadakadır. Ve inne minel maruf en telka ahak bi veçin talkin ev talikin. Kardeşine güler yüzle, mütebessim bir veçeyle yaklaşman, ona bu şekilde davranman bile bir maruftur. Yani netice itibariyle bir sadakadır. Ebu Zer radıyallahu anh'den nakledilen bir başka hadis-i şerif, tebessümüke fî veçî ahîk leke sadaka. Kardeşinin yüzüne tebessüm etmen senin için bir sadaka diyor. İyiliği emretmen, kötülükten sakındırman bir sadaka. Mümin kardeşini irşad etmen, dalaletten, sapıklıklardan hidayete yönlendirmen, doğru yolu göstermen bir sadaka. Evet, kardeşine olumsuz bir bakış açısıyla bakmayıp o olumsuz bakış açısını olumluya çevirmek bir sadaka. Yolda insanlara eza veren, eziyet veren taşları, dikenleri, çalı çırpıyı kaldırmak bir sadaka. Bunun günümüzdeki anlamı da yolda satış yapmak için insanların geçeceği kaldırımlarda serge açmak, gereksiz yerlere, lüzumsuz yerlere araba park etmek. Bunlar doğru şeyler değil ama dikkat ederek başkalarına zarar vermemek için elinden gelen gayreti göstermek, işte bir zaman öncesinde taşların, dikenlerin yoldan kaldırılması ne kadar sadaka sevabı kazandırıyorsa, kaldırımdan tezgahı kaldırmak, arabayı doğru dürüst yerlere, park edilecek yerlere, araba park alanlarına vaktinde, zamanında ve uygun bir şekilde park etmek de aynı zamanda sizlere bir sadaka kazandırmaktadır değerli kardeşlerim. Evet, kendi su kabınızdan kardeşinizin su kabına, bardağına su koyup onun susuzluğunu gidermeniz de bir sadaka. Bir ağaç dikip o ağacın gölgesinden insanların faydalanması bir sadaka. O ağacın meyveye durduktan sonra kurda, kuşa, canlı cansız tüm varlıklara fayda sağlaması da bir sadaka. İşte bütün bunlar, her biri güzelliklerdir, iyiliklerdir, pozitif,
olumlu şeylerdir. Bunların her biri bizlere, sizlere birer sadaka sevabı kazandırmaktadır. Evet, değerli kardeşlerim, verecek bir şeyimiz yok ya Resulullah diyenlere de insanlara tebessüm etmeniz de bir sadakadır demesi ne kadar manidar. Evet, hiçbir şey bulamasanız dahi kardeşinize tatlı sözle, güler yüzle yaklaşmanız bir sadaka kazandırıyor. Sadaka mükafatı, sevabı veriyor. Evet, mümin kardeşlerimizle karşılaştığımızda selam verip onun gönlünü almak, hatırını sormak, onu kucaklamak, elini tutmak, sıkmak birer sadaka sevabı kazandırır. Hele küsturan kişilerin önce davranarak kardeşiyle barışmak için çalışması da sadakaların en büyüğü. Tatlı dil, güler yüz, yılanı deliğinden çıkarır demişler. Bizim buna ihtiyacımız var. Hele çağımızın bu stresli döneminde çok ihtiyacımız var. Ailelerin birbirine gülmesi, birbirini kucaklaması, sarılması, birbirini öpüp koklaması hepsi birer sadaka. Evet, Akra bin Habis Peygamber Efendimizle karşılaşıyor. 10 tane çocuğum var, ben hiçbirini öpmedim diyor. Sen nasıl olur da Hasan ve Hüseyin'i bu şekilde öpüyorsun? Evet.

İçimizdeki rahmet sönmesin. İçimizdeki rahmet dinmesin. İçimizdeki rahmeti canlandıracak şey Kur'an'ın vahyidir. Yüce Rabbimizin Peygamber Efendimizle gönderdiği vahyidir. Ayetler, hadisler, şu kurumuş bedeni adeta gökten inen yağmur damlası gibi o rahmetle bereketlendirecek, yeşertecek ve meyveye durmasını sağlayacaktır değerli kardeşlerim. Gülümsemek, tebessüm etmek adeta bir güneşin yağmur düşmüş bedenlere, topraklara nasıl güneş ısısıyla orayı yeşertmesine yardımcı oluyorsa, mümin kardeşimize gülümsememiz de adeta rahmet damlası düşmüş şu bedenleri yeşertecek ve verimli hale getirecektir. İki mümin karşılaşıp musaffa ettikleri zaman aralarında 70 mağfiret taksim edilir. Bunun

güzel olanı sever. İnnallâhe cemîlün yuhaybbul cemâl. İnsan gülünce güzelleşir, güzel durur. Kaşlarını çattığında sanki kara bulutlar çökmüş bir gündüze döner. İnsanın ruhu daralır, gönlü sıkılır, adeta nefes alacak yer arar. Ama bir mümin kardeşi kendisine güler yüzle yaklaştığında onun ruhu aydınlanır, içi ferahlar, bir güneş gibi doğar. O güneş nasıl etrafı aydınlatıyor ve sıcacık tutuyorsa, karşı tarafta da bu olumlu enerji yayılır ve değerli kardeşlerim, hem kendi huzur duyar, mutlu olur, hem karşısındaki insanları mutlu eder. Aile hayatında güler yüzün önemi daha fazladır. Çünkü insan evindeki huzura göre topluma adeta huzur katar. Aileler mutluysa, aileler huzurluysa toplum da huzurludur, mutludur. Evinden güler yüzle ayrılan bir kişiyi düşününüz. Sabahtan akşama kadar etrafına gülücükler saçar. Tebessüm eder, mütebessim bir veçhiyle etrafa pozitif bir enerji yayar. Evinden adeta bu eve tekrar dönmeyecek bir hışımla çıkan kişi, iş yerine, çalışma ortamına geldiğinde iş arkadaşlarına, amirlerine de aynı tonda yaklaşır ve o gününü adeta karartır. Tersini düşünelim. Bir insan iş hayatında kardeşleriyle, mesai arkadaşlarıyla çok iyi bir geçim sağladığında, her biri bir diğerine gülücükler saçtığında, mütebessim bir veçeyle yaklaştığında, herkes huzurla evine gidecek. Herkes almış olduğu o iş yerindeki o güzel enerjisini ailesine, yuvasına da taşıyacak. O yuvada da sıcak bir ortam oluşacaktır. Evet, aile yuvalarında huzurun ve sevginin kaynağı güler yüzdür, tebessümdür. Onun için bizler birbirimize hep güler yüzle davranmak, mütebessim bir veçeyle davranmak mecburiyetindeyiz. Asık surat, sert söz ve davranışlar yuvaları çekilmez hale getirir değerli kardeşlerim. Aradaki samimiyetleri kaldırır. İnsanların kalplerini adeta karartır. Karanlık bulutların çöktüğü o gündüzkü kasvetli hale dönüştürür. İnsan iyi ve doğruyu düşünemez artık. İçi kararmıştır. Aklı bunalmıştır. Ve anne babanın hareketlerini örnek alan çocukların tavrını düşününüz. Onlar da evde güler yüzlü bir geçim göremezlerse, anne babanın kavgalarına, birbirlerine sertliklerine, birbirlerine kaba davranışlarına, kötü söz söylemelerine şahit olduklarını bir düşünün. Evet, çocuklar bir daha yuva kurmaya cesaret edemezler. Tam tersini düşünelim. Ailede karı koca, eşler birbirine mütebessim bir veçeyle yaklaşsalar, güzel sözler sarf etseler, birbirlerine iyi davransalar, adeta sürekli sadaka dağıtır gibi davransalar, çocuklar, onlar da güzel bir yuva kurmanın sevdasını yüreklerinde taşırlar. Onlar da böyle bir güzel yuvaya ulaşmak için, güzel eşlere kavuşabilmek için mücadele ederler. Her insana karşı değerli kardeşlerim, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak durumundayız. Yunus Emre ne kadar güzel söylüyor. Nazar eyle ileru, pazar eyle götürü. Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü. Eğer böyle olursak birçok dost ediniriz. Allah-u Teala bir kulu sevdiği zaman gökteki Cebrail'e seslenir, ben filanca kulumu seviyorum diye. Cebrail de gökteki meleklere hemen bunu haber eder, Allah filanca kulunu seviyor diye. Gökteki

yayılan bu sevgi seli adeta yeryüzüne de hakim olur. Böylece gönüllere hep birlikte taht kurarız. Evet, günahkar da olsa herkese iyi davranmamız gerekir. Peygamber Efendimiz hep böyle davranmış. Güler yüzle davranmış. Dişlerinin o güzel beyazlığı görünmüş. Günahkarlardan ilgiyi kesmek, onlara sert davranmak hataldır değerli kardeşlerim. Kullu beni Adem'e hatta'un ve hayrul hatta'in ettevvabun diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. Her insan hata eder. Önemli olan hatadan dönebilmek, tövbe edebilmek. Onların elinden tutunuz, onlara da güler yüzlü, tatlı dille yaklaşınız ki onları da o kötülüklerinden uzaklaştırmış olursunuz. Büyük bir sevaba nail olursunuz. Bir kişiyi hidayet etmek, dünya dolusu altından, dünya dolusu servetten daha değerlidir değerli kardeşlerim. Evet, öyle bir ömür sürelim ki düşmanlarımız bile ölümümüze ağlasınlar. Evet, sözümüz de, yüzümüz de güzel olsun. Allah güzeldir. Güzel olanı, güzel davrananı sever. Gülümseyeni sever. Sadaka dağıtanı sever. Söz güzel olsun. Gülüşleriniz güzel olsun. Tatlı dilli, güler yüzlü olmak bal satmaya benzer. Etrafınıza güzellikler satın, ballar satın ve hayatınız hep güzelliklerle dolup taşsın değerli kardeşlerim. Her birinize Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketiyle selamlıyorum ve sizleri ömür boyu gülmeye, tatlı sözler sarf etmeye davet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Abdurrahman bin Abd el-Kahri anlatmaktadır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların bir kısmı kendi başına namaz kılıyor, bir kısmı da başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer, dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Ubey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece Hazreti Ömer'le yine mescide çıktık. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanların ki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir dedi. Çünkü o insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa

0: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi. "Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim." Bilal, "Gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı

Ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur," dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de, "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu.

İyaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh

0: Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. İbn Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.
1: Hüsnü hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan. Her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinde Hazreti Abbas'a İslam ordusunun ihtişamını seyredip etkilenmesi için Ebu Süfyan'ı ordunun geçeceği yola götürmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Abbas Ebu Süfyan'la birlikte orduyu rahat görebilecekleri bir yere gitti. Öncelikle İslam ordusunun ilk saflarında yer alan çeşitli müttefik Arap kabileleri geçmeye başladı. Ardındansa Ensar, Muhacirler ve onların içerisinde zırha bürünmüş bir vaziyette Hazreti Peygamber göründü. Bu ihtişamlı ordu karşısında Ebu Süfyan hayretler içerisinde "Ey Abbas, kim bunlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Bunlar Resulullah ve ilk muhacirlerle ensardan oluşan ashabı," dedi. Ashabının Hazreti Peygamber'e olan bağlılığına ve itaatine, ordusunun disiplinine şahit olan Ebu Süfyan, Abbas'a hitaben, "Vallahi kardeşinin oğlunun saltanatı çok büyümüş," diyerek hayretini dile getirdi. Abbas ise ona cevaben, "Hayır, vallahi bu saltanat değil, nübüvvettir," karşılığını verdi. Bir gün Kuda kabilesinden Ebu Salebe el-Huşeni, av konusunda bilgi almak üzere Peygamber Efendimiz'e gelerek şöyle sorar. "Ey Allah'ın Resulü, ben avcılığın yaygın olduğu bir memlekette yaşıyorum. Okumla, bazen eğitilmiş, bazen de eğitilmemiş köpeklerle avlanıyorum. Bunlardan hangisinin helal olduğunu bana bildirir misin?" Peygamber Efendimiz, "Okumla avlandığın zaman besmele çekerek avladığın hayvanları yiyebilirsin. Besmele ile gönderdiğin av köpeğinin getirdiklerini de yiyebilirsin. Eğitilmemiş köpeklerle avlandığın zamansa ancak avladığın hayvanı boğazlamaya fırsat bulduğun takdirde yiyebilirsin," buyurdu. Allah Resulü'nün yanına çöl halkından biri gelerek, "Ya Resulallah, İslam'ın hükümleri bana ağır geldi, yapamıyorum. Bana sevabı çok, yapması kolay bir şey söyle de ona sımsıkı yapışayım," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunmuştu. "Dilin sürekli Allah'ın zikriyle ıslansın, meşgul olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Rebi el-Üseyyidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes, evet vardı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Allah, evet, seni gözeteni gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah, bu böyledir buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz, ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

Enes'in radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.

Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra. Hadislerin hikayeleri.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet, gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı, değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, şehrimiz şurada ama biz giremiyoruz. Bugün üçüncü gün. Zaten yorgun ve halsizsiniz. Ne kadar daha dayanabilirsiniz buna?
2: Ey Kureş topluluğu! Haberiniz olsun ki ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona dokunmasın.
3: Bu gece Cebrail peygamberimizin yanına gelip onu manevi bir bineğe bindirmiş. Önce Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitmişler.
4: Kudüs mü? Buradan Kudüs'e gitmek kaç gün sürer?
3: Dur, bu daha başlangıcı.
4: Artık 5 vakit mi kalacağız?
3: Evet.
4: Bu da büyük bir müjde. Demek ki Rabbimiz

0: Bizi daha çok davet ediyor huzuruna.
1: 22. bölüm.
2: Peygamberimiz Kabe'nin yanında gece yaşadığı büyük mucizeyi anlatıyor, etrafındaki kalabalık ilgiyle onu dinliyordu. Safa tepesi tarafından yaklaşan Ebu Cehil, kalabalığı görünce dikkat kesildi. Adımlarını hızlandırdı ve Resulullah'ın yanına yaklaştı. Alaylı bir tavırla seslendi.
3: Ne o? Yine ne oldu? Yine Rabbinle mi görüştün?
2: Peygamberimiz bu soruyu ciddiyetle evet diye yanıtladı.
3: Tahminimde yanılmamışım. Nasıl oldu bu?
2: Peygamberimiz geceleyin seyahat ettirildim diye yanıtladı.
3: Nereye?
2: Beytül Maktis'e dedi Efendimiz.
3: Beytül Maktis'e? Bizim bildiğimiz Beytül Maktis değil mi bu? Buradan oraya gitmek haftalar sürer.
2: Evet dedi Allah Resulü.
3: Gece oraya gittin. Sonra sabah yine buradaydın öyle mi?
2: Peygamberimiz yine evet dedi.
3: Ben böyle yalan görmedim. Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancı ile karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed. Ey Muhammed, bana anlattıklarını kavmine de anlatır mısın?
2: Peygamberimiz olur deyince Ebu Cehil bağırmaya başladı.
3: Ey Kâbe oğulları, ey Muttalip oğulları, ey Mahzum oğulları, buraya toplanın. Muhammed'e kulak verin. Bakın ne diyor. Hadi Muhammed, bana anlattıklarını onlara da anlat.
2: Peygamberimiz yaşadıklarını anlatmaya başladı. Geceleyin önce Beytül Maktis'e, daha sonra gök semalarına çıktığını söylediğinde topluluk şaşkınlıklarından ve inkarlarından ne yapacaklarını şaşırdı.
4: Bu kadarını beklemiyorduk doğrusu.
5: Nasıl gittin geldin? Bir daha anlatsana.
6: Yahu buradan Kudüs'e gitmek deveyle bir ay sürer. Bir gecede gitmiş gelmiş ha.
5: Sadece o değil ki. Oradan da 7 kat semaya çıkarılmış.
6: İşe bakın, sabahında da burada karşımızda duruyor.
3: Durun. Bir susun bakalım. Velid, sen Beytül Maktis'i görmüştün. Sor bakalım Muhammed'e nasıl bir yermiş. Madem dün gece oradaymış bize tarif etsin.
7: Kaç penceresi vardı?
8: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde anlatsana.
2: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi. Ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı. Gece ziyaretinde dikkatini çekmeyen ayrıntıları soruyorlardı. Ancak Allah sanki aralarındaki mesafeyi kaldırmıştı. Peygamberimiz adeta baktığında Beytül Maktis'i görüyor ve onlar ne sorarsa cevaplıyordu. Daha önceden orayı görmüş olanlar şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlardı. Çünkü Resulullah Mescid-i Aksa'yı olduğu gibi anlatıyordu.
5: Tamam tamına doğru söyledin.
6: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
5: Ya bunu bilmesi imkansızdı.
2: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ayeti nazil olmuştu. Mekke'de büyük küçük herkes Hazreti Muhammed'in anlattıklarını konuşur olmuştu. Müminler bu mucizeye seviniyorlar, müşriklerse alay malzemesi olarak kullanıyorlardı. Müşrikler bu olayın kendilerinin lehinde olduğunu, çünkü Muhammed'in taraftarlarından bazılarının bunun üzerine ona inanmaktan vazgeçeceklerini düşünüyorlardı. İlk hedefleri Hazreti Ebu Bekir'di. Henüz hiçbir şeyden haberi olmayan peygamber dostuna gidip büyük bir iştahla hadiseyi anlatmaya başladılar.
9: Ebu Bekir, olanları duydun mu?
10: Ne olmuş?
9: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
10: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz öyle değil mi?
9: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi

0: Onun hakkında ne düşünüyorsun?
1: Eğer öyle söylüyorsa doğrudur.
0: Ne?
1: Bunda şaşıracak ne var?
0: Ne dedin?
1: O bize semadan haberler aldığını söylüyor. Bundan çok daha ilginç ve şaşılacak şeyler anlatıyor. Biz tereddütsüz kabul ediyoruz. Onun doğru söylediğine eminim. Buna sizin itiraz etmeniz hakikati değiştirmez.
2: Hazreti Ebu Bekir'in bu tasdiki Ebu Leheb'i şaşkınlığa düşürmüştü. Bir insan nasıl olur da etrafındaki insanları bu kadar kendine bağlardı? Hazreti Ebu Bekir doğruca peygamberimizin yanına gitti. Onu selamladıktan sonra sorularını sormaya başladı.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen halka bu gece Mescid-i Aksa'ya gittiğini söyledin mi?
2: Peygamberimiz evet diye yanıtladı.
1: Onu bana tarif eder misin?
2: Peygamberimiz mescidi tarif etmeye başladığında Hazreti Ebu Bekir ona hayranlıkla ve büyük bir muhabbetle bakıyordu. Daha önceden Kudüs'e gitmiş ve orayı görmüştü. Mescid aynı Resulullah'ın tarif ettiği gibiydi. Efendimiz konuştukça Hazreti Ebu Bekir şöyle diyordu.
1: Vallahi billahi doğru söylüyorsun. Senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim.
2: Peygamberimizin konuşması bitince Hazreti Ebu Bekir onu yine tasdik etti. Bunun üzerine alemlerin efendisi, güzelliğine güzellik katan o eşsiz tebessümüyle arkadaşına baktı ve dedi ki, ey Ebu Bekir, sen her zaman beni tasdik ettin. Sen hem doğru sözlü hem de doğruyu tasdik edicisin. Sen Sıddık'sın. Bundan sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık lakabıyla anılmaya başlandı. Yani şeksiz şüphesiz iman eden, doğrulayan ve dosdoğru olan diye. Hac mevsimi yaklaşmıştı. Allah'ın evini tavaf etmek için pek çok kişi akın akın Mekke'ye gelirdi. Bu sırada panayırlar kurulur. Bu panayırlarda normal zamanlarda ulaşılamayan şeyler satışa sunulurdu. Peygamberimiz İslam'ı tanıtmak ve kendisine bir koruyucu bulmak üzere bu panayırlarda geziyor ve yeni insanlarla tanışıyordu.
3: Babacığım, şuradan da hurma alalım mı?
4: Gel, alalım hadi.
3: Oradaki kalabalık ne baba?
4: Bilmiyorum, belki bir şair şiir okuyordu. Gel bakalım. Aa, bu bir şair değil. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor.
3: Ne diyor? Dinleyelim mi biz de?
2: Peygamberimiz, ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize kulluk edin, putlara tapmayın. La ilahe illallah deyin, kurtulun diye insanları İslam'a davet ediyordu.
3: Arkasındaki saçları örülü yaşlı adam kim baba? Tanıyor musun? Öndeki adam ne zaman bir şey söylese arkasından o konuşuyor.
4: Yaşlı olanı tanıyorum, Ebu Leheb. Söylediğine göre öndeki de onun yeğeniymiş. Dinleyelim bakalım ne diyor.
0: Ey insanlar, bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın. O yalancının önde gidenidir.
5: Ey Muhammed, seni içinde bulunduğun topluluk daha iyi bilir.
6: Onlar neden sana tabi olmuyor?
7: Evet, onlar neden tabi olmuyor?
8: Şuna bak, kavminin arasında düşmanlık oluşturmuş bir adam mı bize doğru yolu gösterecek ha?
2: Resulullah bu duruma son derece üzülüyordu. Yeni tanıştığı insanlara bir meczup ya da deli olmadığını kanıtlamak zorunda kalıyordu. Ne zaman biriyle muhabbet etse ya Ebu Cehil ya Ebu Leheb ya da bir başka müşrik beliriveriyor, olmadık hakaretlerle konuşmayı sonlandırıyorlardı. Peygamberimiz Allah'a dayanıyor, tüm engellere rağmen tebliğ faaliyetini sürdürüyordu. Hazreti Ebu Bekir nesep ilmini çok iyi bilirdi. Yani hangi kabilenin atası kimdir, kimle akrabalığı vardır, bu ondan sorulurdu. Arapların ırkçılığa varan aile dayanışması onların dikkatini çekebilmek için etkili bir yöntemdi. Peygamberimiz bazı kabilelerle görüşürken o da yanında bulunuyor, ve Resulullah'a destek oluyordu. Resulullah

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur. Aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler arasında zikreder. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günleri

0: günde oruçlu olmaya çalışırdı. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz," buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur," buyurmuştur.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa?

0: Adalet Radyo'da. Kırk Hadis'te iman.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Hucibetin naru bil şehevat ve hucibetil cennetu bil makarih.
1: Cehennem nefsin arzu ettiği şeylerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır. Cennetin ve cehennemin sahibi Allah'tır. Cenneti kazandıracak, cehennemden uzaklaştıracak söz ve davranışları kullarına O haber vermiştir. Rabbimiz bir ayette şöyle buyurur. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o, İsterse şükreden bir kul olur, isterse nankör. Evet, karar verme yeri dünyadır. Karar verecek olan da bizleriz. Bizden önce nice insanlar gelip geçti. Kimisi hak ve hakikat yolunda oldu, kimisi kendi eliyle kendi sonunu hazırladı. Şimdi sıra bizde. Rabbimizin yoluna girip şükreden bir kul olarak cennete mi gireceğiz, yoksa nankörlük edip cehennem ateşiyle karşı karşıya mı geleceğiz? Cehennem, Allah'a iman etmeyenleri, O'nun gönderdiği hidayet rehberi Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyenleri, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmayanları, İslam'ın getirdiği inanç esaslarına iman etmeyenleri beklemektedir. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ibadetleri yapmayanlar, tevbe edip günah yükünden kurtulmayanlar, cehennemle yüz yüze geleceklerdir. Dünya hayatında gösteriş yapanlar, kibirlenenler, riyakar ve isyankarlar, Allah'a inanmadıkları halde inanmış gözüken iki yüzlüler, yalancılar, iftiracılar,

cehennem azabından kurtulamayacaktır. İyilik yapmadığı ve kötülükten sakınmadığı halde başkasına iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar cehennem azabına sürüklenecektir. Şeytanın vesvesesine kanıp nefsin heves ve isteklerinin peşinden koşanlar, haksız cana kıyanlar, zalimler, zorbalar, hayvanlara eziyet edenler ve doğal çevreye bile bile zarar verenlerin varacağı yer cehennemdir. Ana babaya isyan eden, faiz yiyen, rüşvet alan, ölçü ve tartıda sahtekarlık yapan, yetim malı yiyen, gasp ve hırsızlık yapan, içki içen, kumar oynayan, büyü ve sihir yapan yahut yaptıran, komşusuna eziyet eden, kısacası Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmayan ve günahlarına tevbe etmeyen kişinin kötü amelleri cehenneme girmesine sebebiyet verebilecektir. Hiçbirimiz cehennem ateşiyle karşı karşıya gelmek istemeyiz. Öyleyse cehennem ehli olmamak için bu dünyadayken üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeliyiz. Allah Teala'nın bizlere hatırlattığı sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Biz de Peygamberimizin duasıyla Rabbimize yönelelim. Allah'ım, kabir azabından ve cehennem azabından sana sığınırım. Amin.

0: 40 hadiste iman. Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan

Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi: Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün insanlar sana bir fayda sağlamak için çalışsalar, ancak Allah'ın senin için yazdığı şeyi sağlayabilirler. Eğer bütün insanlar sana zarar vermeye kalkışsalar, ancak Allah'ın yazmış olduğu zararı verebilirler. Kalemler kaldırılmış, yazgı tamamlanmıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında ada hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

0: Ebu'l-Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimsenin kınamasından çekinmeyerek, hakikati söyleyeceğimize dair, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bağlılık sözü verdik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine

göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere, birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Allah Resulü, Miraç'a çıkarıldığında gıybet edenlerle ilgili şahit olduğu bir durumu şöyle nakletmiştir. Miraç'a çıkarıldığım zaman, bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve bağırlarını tırmalıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, gıybet etmek suretiyle insanların etlerinden yiyen ve şereflerine saldıranlardır cevabını verdi.

Hutbe okurken dışarıda güneşin altında ve ayakta duran birini gören Peygamber Efendimiz, bunun sebebini merak edip sorduğunda cemaatten birileri, ismi Ebu İsrail olan bu şahsın oturmadan, gölgelenmeden ve ayakta durarak oruç tutmayı adadığını söyleyince, söyleyin ona otursun, gölgelensin, konuşsun, adadığı orucunu da tamamlasın buyurmuştur. Suffe ashabından olan ve kimi zaman açlıktan kendini kaybedip baygınlık geçirdiğini söyleyen Ebu Hureyre, arkadaşlarının giyecekleriyle ilgili şunları bildiriyordu. Ben ashab-ı Suffe'den 70 kişi gördüm. İçlerinde ridası, belinden yukarısını örtecek gömleği olan bir tek kimse yoktu. Ya izar, peştemal kuşanır yahut boyunlarına bağladıkları bir elbise giyerlerdi ki, kiminin bacaklarının yarısına, kiminin de topuklarına ancak varabiliyordu. Her biri namazda avret yerinin görünmesini istemediği için giydiğini eliyle toplardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyel-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır.

Daha sonra Hazreti Peygamber bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi? Dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra, söyleyin, tebliğ ettim mi, diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine, evet, dedik. O da, Allah'ım, şahit ol, buyurdu.

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz camiye girdiğinde Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Oradan çıktığındaysa Allah'ım ben senden senin lütfunu istiyorum desin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam yularlı bir deveyle Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Bunu Allah yolunda vakfettim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Bunun karşılığı olarak kıyamet gününde sana yularlı 700 deve verilecek."

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı bitirle noktalayın. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla. Ebu Bekir'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanan değişim. Onun örnekliğinde hayata geçirilen Kur'ani değerler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıyla vedalaştığı ve insanlığa önemli mesajlar verdiği veda hutbesinde, "Cahiliyeye ait her şey ayaklarımın altındadır," dedi. Bu vesileyle tüm insanlığa son din İslam'ın bazı buyruklarını hatırlattı. Onun önderliğinde yaşanan köklü değişimin, insan onurunu merkeze koyan ve evrensel huzuru vaat eden ilkelerin bazıları şunlar oldu. Zina ve fuhşa yaklaşmamak. Zinaya yaklaşmayın çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur. İsra Suresi 32. Ayet. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Nur Suresi 30. Ayet. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Nur Suresi 31. Ayet. İslam'ın amaçlarından biri de nesillerin korunması, sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulmasıdır. Bu bakımdan fuhuş ve fuhşa götüren bütün davranışlar, zinaya yaklaştıran tutumlar olarak haram kılınmış, mümin erkek ve kadınların gözlerini haramdan sakınmaları, kadınların tahrik edici bir şekilde giyinip süslenmemeleri emredilmiş, mahrem olmayan kadın ve erkeklerin birbirlerine dokunmaktan, şehevi arzuları kabartan söz ve davranışlarda bulunmaktan sakınmaları istenmiştir. Konuyla ilgili ayetlerin üslubundan, bu kuralların hürriyetleri kısıtlama amacına değil, toplum ahlakını koruma gayesine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Toplumda fuhşu önleyebilmek için fertlerin eğitimi, ahlaki yetişkinliği, fuhşu kolaylaştıran ve özendiren yolların kapatılması kadar bu yönde gerekli içtimai ve hukuki tedbirlerin alınması da önemlidir. İslam'da ferdin cinsi ihtiyaçlarının tabii bir ihtiyaç olarak görülüp evliliğin kolaylaştırılması, evlilik yoluyla cinsel tatminin temel bir hak olarak karşılanması böyle bir anlam taşır. Kehanet, büyü, sihir ve fala itibar etmemek. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Yunus Suresi 20. Ayet. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun, hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. Neml Suresi 65. Ayet. İslam'dan önce kehanet yaygın olup, kâhinlerin cin ve şeytanlarla irtibatlı oldukları kabul edilirdi. Bu nedenle kâhinlerin fert ve toplum hayatında önemli bir yeri vardı. İnanışa göre onlar ihtilafları çözer, rüyaları tabir eder, kayıpları bulur, zina olaylarını belirler, hırsızlık ve adam öldürme gibi cürümleri aydınlatır, hastalıklara şifa bulurlardı. Bu devirde büyü ve sihir de yaygındı. Cincilik, fal okları, yıldızlara bakmak, küçük kareler çizip içlerine harf veya sayı yazmak, düğüm atmak ve üflemek gibi yollarla büyü yapmak son derece yaygındı. Bütün bu işler putperestlikle birlikte yürütülüyordu. Araplar büyücülerden çekinir ve onlara saygı duyarlardı. Hazreti Peygamber kendisine kâhinlerin gayipten haber verme iddiasında bulundukları söylendiği zaman bu tür bilgilerin bir değerinin olmadığını bildirmiştir. Ayet ve hadislerdeki tavra dikkat edildiğinde tevhid ilkesine aykırılığı ve nübüvvete alternatif olma ilkesi sebebiyle İslam dininde kehanetin şiddetle yasaklanmış olduğu görülür. Kur'an'da gayb bilgisinin sadece Allah'a ait olduğu, cinlerin gaybı bilmeyip yaldızlı sözlerle birbirlerini aldattıkları haber verilmek suretiyle kâhinlerin bilgi kaynaklarının güvenilir olmadığına işaret edilmiştir. Bunlar hile ve sahtekarlık gibi ahlak dışı davranışlardan ibarettir. Bunun yanında sihir ve büyünün sosyal hayatın bir olgusu gibi görülerek onun daha çok iman ve ahlak açısından doğuracağı sonuçlar üzerinde durulmuştur. Nitekim Hazreti Peygamber bir gün ashabına helak edici 7 şeyden kaçınınız buyurmuş, onların ya Resulallah bu 7 şey nedir diye sormaları üzerine Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, hukukun gerektirdiği dışında Allah'ın zarar vermeyi yasakladığı bir cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, düşmanla karşılaşınca savaştan kaçmak, zinadan uzak duran ve hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina iftirasında bulunmak cevabını vermiş, burada sihri helak edici 7 büyük günahtan biri kabul ettiğini belirtmiş, fal ve kehanet gibi sihri de yasaklamıştır. Gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık yapmamak. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin, bile bile günaha saparak, insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Bakara Suresi 188. Ayet. Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Maide Suresi 38. Ayet. Bir kişinin malına alenen ve zorla el koymak gasp, koruma altındayken gizlice almak hırsızlıktır. Kandırarak almaksa dolandırıcılıktır. Zulüm ve haksızlığa yol açan, şerefli yaşama alın teri dökerek hayatı kazanma gücünü kıran, meşru kazanma yollarını tıkayan, mal ve can emniyetini tehlikeye düşüren, din ve ahlak prensiplerini yıkan, toplumda korku ve dehşet havasını hakim kılan, sosyal düzeni alt üst eden, zorbanın vicdanını körelten, ruhunu karartan, imanı zaafa uğratan, ibadetin zevk ve lezzetini yok eden, duanın kabulüne engel olan ve sosyal güveni sarsan bütün bu eylemlerin her biri haksız kazanç elde etme yoludur. İslamiyet'ten önce Hicaz Arap toplumunda hırsızlık kural olarak ayıp ve suç sayılmakla birlikte merkezi bir siyasi otorite bulunmadığından suçun düzenli bir şekilde takibi ve cezalandırılması söz konusu.

dostu değildi. Örneğin göçebe Araplar kabile fertlerine, dost kabilelere, mabetlere ve kamuya ait malın çalınmasını suç sayarken, diğer kabilelerden çalınan malı, ki bunlar genelde deve ve giyeceklerdi, ganimet sayar, bu tür eylemleri de cesaret ve beceriyi simgeleyen davranışlar olarak görürlerdi. Öte yandan hırsızın sosyal konumu ve kabilesinin gücü de cezalandırılmasında önemli farklılıklar doğuruyordu. Oysa Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği son din İslam, meşru kazançtan doğan malın korunmasını dinin temel hedeflerinden saydı ve telef olmaması için her türlü tedbiri aldı. Bu kapsamda kişinin haksız olarak başkasının malına el uzatmasını da kendi malını saçıp savurmasını ve israf etmesini de yasakladı. Her ne yolda olursa olsun başkasının malını ele geçirene verilen ceza sadece hukuk düzenini korumayı değil aynı zamanda ilahi emirlerin yani din ve ahlak kurallarının yaşatılmasını amaçladı. Hazreti Peygamber'in kim bir malı yağmalarsa bizden değildir ve ey insanlar sizden önceki milletler ancak şu sebepten dolayı sapmışlardır. Onlar ileri gelenlerden biri hırsızlık yaptığında ceza vermezler. Güçsüz biri hırsızlık yaptığındaysa ona ceza uygularlardı. Allah'a yemin ediyorum ki eğer kızım Fatıma çalmış olsaydı muhakkak onun elini de keserdim sözleri de konuya ilişkin net tavrı göstermesi bakımından önemlidir. Yetim malı yememek. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. En'am suresi 152. ayet. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Nisa suresi 10. ayet. Cahiliye döneminde kabileler arası savaşlarda ve yıllarca süren kan davalarında ölenler arkalarında çok sayıda yetim bırakıyordu. Arap Yarımadası'nda kızlara, eli silah tutmayan çocuklara, yaşlılara ve kadınlara genellikle miras hakkı tanınmaz, yetimlere de babalarından kalan mal verilmezdi. Bazı yetim kızlar vasileri tarafından evlendirilerek mehirlerine el konur, bazen de vasileri sırf mallarına sahip olmak için onlarla evlenirlerdi. Kur'an'da 22 ayette yetimlerle ilgili meselelere temas edilmiş ve yetimlere karşı iyi davranılması emredilmiştir. Bu husus Allah'a iman ve ibadetle birlikte anılmış, yetimlerin itilip kakılmaması ve onlara karşı ilgisiz davranılması kınanmış, yetimlerin küçümsenip kendilerine kötü muamelede bulunulması yasaklanmıştır. Müminler muhtaç durumdaki yetimleri doyurmaya, onları mali yönden desteklemeye, yaşam şartlarını düzeltmeye, velisi oldukları varlıklı yetimlerin mallarının eriyip gitmesini engellemek için ticaret yoluyla işletmeye teşvik edilmiştir. Medine döneminde devlet gelirlerinden ganimet ve gayrimüslim tebaadan alınan vergilerin içinde yetimlerin hakkı olduğu bildirilmiş, bu hakkın ödenmesine gelirlerin harcama kalemleri arasında yer verilmiştir. Yetimlere adaletle davranılması, özellikle mallarını ele geçirmek amacıyla yetim kızlarla evlenip haksızlık yapılmaması, evlendirilen yetim kızların mehirlerine el konulmaması, yetimlerin mallarının en güzel şekilde korunup yönetilmesi, büyüdüklerinde mallarının geciktirilmeden kendilerine teslim edilmesi ve teslim sırasında şahit bulundurulması hususu Kur'an'da yetim haklarına dair temel prensiplerdir. Yetim malı yemek büyük günahlardan sayılmış, haksız yere yetim malı yiyenlerin şiddetli azap görecekleri bildirilmiş, yetimin veli ve vasilerine ancak fakir olmaları durumunda onun malından belli ölçüde faydalanma izni verilmiştir. Yetimliği bizzat yaşamış olan Hazreti Peygamber, yetimlerin hukuku üzerinde hassasiyetle durmuştur. Bu doğrultuda onun, "Allah'ım, ben yetimin ve kadının bu iki zayıf insanın hakkını ihlal etmekten insanları şiddetle sakındırıyorum." dediği, bir defasında şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek yetimi koruyup gözetenle cennette böyle yan yana olacağız buyurduğu nakledilir.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i. Kuyular, kuyular, kuyular kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor, birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye, ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz, öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz, senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiz.

Biziz, kime gidelim? Yaralarımız var kime? Sıcak bir şey arıyoruz kime? Merhamet istiyoruz kime? Bağışlanmak istiyoruz kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

beş duygum harap, altı yönüm harap, on parmağımda on acı yarab. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına, inşira, inşira, inşira, ayetin değil miyiz?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif dersleri az sonra.
2: Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Husayn bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Husayn,

aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam, ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri, "Malik ne yaptı, onu göremiyorum," diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Böyle deme. O Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun?" buyurdu. Adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif programının bu bölümünde Allah Resulü'nün hayatın akışı içindeki en insani ama en vakarlı hallerini, yürüyüşünü, oturuş şekillerini ve istirahat ederken dayandığı eşyaları sahih rivayetler ışığında özetleyeceğiz. Efendimizin yürüyüşü onun karakterindeki azmin bir yansımasıydı. Adımlarını geniş atar, ayaklarını yerden

0: tam kaldırarak canlı ve süratli bir şekilde yol alırdı. Sahabenin tarifiyle onun yürüyüşü sanki yüksek bir yerden aşağı iniyormuş hissini verirdi. Bu hantal olmayan kararlı bir yürüyüş tarzıydı. Yürürken sağa sola bakmaz, vakarını muhafaza eder, birine dönmesi gerekirse sadece başıyla değil, bütün vücuduyla o tarafa yönelirdi. Peygamber Efendimizin oturma şekilleri ise tam bir tevazu ve edep örneğiydi. Konuya dair bize intikal eden vesikalardan anladığımız kadarıyla Efendimiz farklı şekillerde oturmuştur. Bunlardan biri kurfesa denilen oturuş tarzıdır. Efendimiz bazen yerde otururken dizlerini karnına doğru çekip ellerini dizleri üzerinde kenetlerdi. Bu oturuş hem uyanık ve zinde kalmayı sağlayan hem de tam bir tevazu göstergesidir. Sahabeler onu bu halde gördüklerinde derin bir haşyet ve sevgi duyduklarını naklederler. Allah Resulü'nün ihtiba yaparak da oturduğu bilinmektedir. Bu oturuş biçimini coğrafyanın şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Araplar ihtiba Arap'ın duvarıdır derler. Şöyle ki, çölde oturup dayanacak bir nesne olmadığı için insanlar bir şeye dayanma ihtiyacı duyduklarında ihtiba yaparlardı. Yani oturup dizlerini karınlarına kadar çeker ve bellerinden doladıkları bir kemer ya da kuşağı dizlerinin altından bağlarlardı. Bu sayede dayanmış gibi durur ve düşmekten korunurlardı. Efendimizin diğer bir oturuş şekli ise terabbu, yani bizim bildiğimiz adıyla bağdaş kurmaktır. Rivayetlere göre Allah Resulü özellikle Mescid-i Nebevi'de sabah namazından sonra güneş doğana kadar bu şekilde oturup ashabıyla sohbet ederdi. Ayrıca onun bazen dizleri üzerine çömelerek, bazen de yorulunca bir ayağını diğerinin üzerine atarak dinlendiği gelen rivayetler arasındadır. Peygamber Efendimizin beşeri hayatındaki inceliklerden biri de istirahat anlarında sergilediği o vakur duruştur. Her insan gibi yorulan ve dinlenme ihtiyacı hisseden Allah Resulü'nün bir yere dayanarak oturması veya yaslanması şemail kaynaklarında ittika kavramıyla ifade edilir. Onun bu hali hem bir ihtiyacın giderilmesi hem de bir edep ve tevazu tablosudur. Efendimizin istirahat ederken dayandığı eşyalar, onun dünya malına karşı olan zahitçe tutumunu ve sadeliğini en saf haliyle yansıtır. Rivayetlere göre kendisi için özel ve ihtişamlı tahtlar ya da yumuşak sedirler aramazdı. Genellikle içi hurma lifiyle doldurulmuş, dışı ise işlenmiş deriden yapılmış mütevazı yastıklara yaslanırdı. Bu yastıklar Arapça ifadesiyle visade veya mirfaka olarak anılır. Çoğunlukla sol tarafına yerleştirilen bir yastığa dayanarak otururdu. Ancak bu dayanma ve yaslanma halinin çok mühim bir istisnası vardır ki o da yemek adabıdır. Efendimiz, ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurarak yemek esnasında bir yere yaslanmış vaziyette olmayı kesinlikle tercih etmemiştir. Bu duruş, sofradaki nimetin sahibine karşı bir hürmetin ve kulluk bilincinin bir gereğidir. Yemek yerken bir yere dayanmayı ya kibrin bir emaresi ya da gereğinden fazla yemeye zemin hazırlayan bir gevşeklik olarak görmüştür. Bu sebeple sofrada her zaman uyanık, zinde ve mütevazı bir oturuşu tercih etmiştir. Efendimizin hayatının son demlerinde hastalık veya yaşlılığın getirdiği bir ihtiyaçla eşyalardan ziyade insan omzuna dayandığı da bilinmektedir. Mescide çıkarken veya bir yere giderken ashabından birinin omzuna dayanması, onun ümmetiyle olan o derin şefkat ve ünsiyet bağının bir başka boyutudur. Kısacası onun bir yastığa yaslanması da, bir omza dayanması da hayatın doğal akışı içinde bizlere zarafeti ve ölçüyü öğreten eşsiz birer edep dersidir. Şemail-i Şeref'in bu derinlikli konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tündü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuma ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okudu.

okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra, şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra, herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel A'la, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Harem-i Şerif'teki şerbet dağıtılan Sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu. Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da, "Halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti, arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir." Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse bir yerde konaklar ve yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez." İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah demektir. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ramazan mı değil mi diye şüphe edilen günde ihtiyaten oruç tutan kimse Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur.
3: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: İslam tarihi az sonra.
1: Genç bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek, "Sus, sus," diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence, "Yaklaş," dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir söyleşi geçti. "Annenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. "Kızınla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır ya Resulallah, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. "Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. "Halanla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. "Teyzenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez. Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve "Allah'ım, onun günahlarını bağışla, kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını, iffetini koru," diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir: "Bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi."

Peygamberimiz Enes bin Malik'e şöyle demiştir: "Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."

Bir gün Hane-i Saadet'e bir dilenci gelmişti. Hazreti Ayşe ona şunu al dedi. Fakat dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına baktı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe yavaş ol, sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir buyurarak onu uyardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere Hazreti Peygamber'in çocuk ve gençlerle olan ilişkisi ve onlara verdiği değer konusunu anlatmaya bir önceki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber'in çocuklarla ilgili en önemli düzenlemelerinden biri kız çocuklarını erkek çocuklar

Araplarla eşit statüye getirmesidir. İslam'ın doğduğu sırada Araplar arasında kız çocuğuna karşı davranışlar sosyal bir problem haline gelmiş ve hatta cinayet şeklini almıştı. Cahiliye döneminde kız çocuğu ailede maddi bakımdan bir yük, sosyal bakımdan da bir utanç kaynağı kabul edilir. Ayrıca çocuklar ekonomik ve sosyal endişelerle öldürülürdü. Kur'an-ı Kerim'de cahiliye insanının kız çocuğuna karşı tutumu kötülenmiş, çocukların öldürülmeleri şiddetle kınanmış ve yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber kız çocuklarına özel önem vermiş, kız çocuğu yetiştirenleri özel olarak övmüş, onları hakir görmeyi ve kız çocuklarına kötü duygu ve düşünceler beslemeyi yasaklamıştır. Bir gün bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın elçisi, biz cahiliye döneminde putlara tapan ve çocukları öldüren bir millettik. Benim konuşacak çağa gelmiş bir kızım vardı. Kendisini çağırdığımda sesini duyunca sevinirdim. Bir gün onu yanıma çağırdım ve ardım sıra götürdüm." diyerek onu nasıl ölüme götürdüğünü anlattığında Hazreti Peygamber üzüntüsünden ağlamıştı. Peygamber Efendimiz savaş esirleri arasında bulunan çocukları bile düşünmüş, Kurayza esirleri arasında bulunan buluğ çağına ermemiş çocukların annelerinden ayrılmamalarını emretmişti. Değerli dinleyicilerimiz, anne ve babalarının çocuklarına karşı bir takım sorumlulukları vardır. Çocukların sadece karınlarının doyurulması ve sırtlarının giydirilmesiyle onlara karşı sorumluluklar yerine getirilmiş olmaz. Çocuklarına karşı sorumluluklarını layık-ı vecile yerine getirmeyen anne babalar huzur-u ilahide sorumludur. Bunlar nedir dediğinizi duyar gibi oluyorum. Hazreti Peygamber'in sünneti dikkate alındığında çocuğun anne baba üzerindeki hakları, ona güzel bir isim koyulması, iyi bir eğitim ve öğretim görmesi, evlendirilmesi ve anne babanın çocuklar arasında eşit muamele etmesi şeklinde özetlenebilir. Hazreti Peygamber çocuklara ad koyma konusunda titiz davranılması gerektiğini bildirmiş ve bu konuda ısrarlı tavsiyelerde bulunmuştur. Onun bu husustaki sözlerinden biri şöyledir: "Siz kıyamet gününde kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Çocuklarınıza güzel isimler koyunuz." Peygamber Efendimiz putperestliği çağrıştıran ve İslam adabına uymayan isimlerin değiştirilmesini tavsiye etmiş ve ashabın çocuklarından bu tür isimlere sahip olanları kendisinin değiştirdiği de olmuştur. Çocuğa isim verirken esas amaç ismin tevhid inancını zedeleyici bir mahiyet taşımaması ve bunun yanında çocuğa alay konusu yapılabilecek bir ad konulmaması ve tabii çocuğun taşıdığı isimden utanç duymamasıdır. Hazreti Peygamber çocuklara güzel isimler koymanın yanında iyi bir terbiyeyi, çocuğun anne babası üzerindeki hakları arasında saymış, eğitim ve terbiyeyi anne babanın çocuğuna bırakacağı en güzel miras olarak değerlendirmiştir. Anne ve baba kendilerine ait olan neslin korunması görevini evladının bir yuva kurmasına zemin hazırlamakla yerine getirmiş olurlar. Rabbim bu mürüvveti hepinizin çocuklarına nasip eylesin. Değerli dinleyicilerimiz, bir başka önemli husus da şudur. Peygamber Efendimiz anne babanın çocuklarına eşit muamele yapmasını, bunun çocuğun en tabii hakkı olduğunu bildirmiştir. Bu konuda çocukların kız erkek, büyük küçük olması arasında fark yoktur. Peygamber Efendimiz bu konuda, "Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaleti gözetin." buyurmuş, çocuklara mal bağışlanmasında adil davranılmamasını zulüm olarak değerlendirmiştir. Dolayısıyla anne babanın hibe, hediye, miras gibi maddi konularda olduğu gibi sevgi, ilgi ve şefkat gibi manevi hususlarda da çocuklar arasında adaletli davranması gerekmektedir. Aksi halde kardeşlerin birbirini kıskanması ve birbirine karşı olumsuz bazı duygu ve düşüncelere kapılması kaçınılmazdır. Değerli dostlar, Hazreti Peygamber İslam'ı

0: tebliğ ederken toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden büyük ölçüde destek almıştır. O tebliğe başladığı ilk andan itibaren kadın erkek, genç ihtiyar, zengin fakir, hür köle ayrımı yapmaksızın tüm insanları İslam'a davet etmiştir. Nitekim ilk Müslümanlar incelendiğinde içlerinde toplumun her kesiminden fertlerin yer aldığı görülmektedir. Ancak bu fertler arasında gençlerin çoğunlukta olduğu bilinmektedir. Mekke'nin nüfuslu ve refah içinde yaşayan ailelerine mensup gençler, İslam'a yaşlılar, köleler, fakirler, kimsesiz ve zayıf kimselerin duydukları sempati ve ilgiden daha fazla alaka göstermişlerdir. İslam'ı yayma konusunda Hazreti Peygamber'e asıl destek ve yardımcı olanlar gençlerdir. İlk Müslümanların yaşları incelendiğinde birkaç kişinin 50 yaş civarında, birkaçının 35 yaşın üzerinde, geri kalan çoğunluğunsa 30 yaşın altında olduğu görülecektir. Mesela genç yaşta İslam'ı kabul edenlerden Hazreti Ali 10, Abdullah bin Ömer 13, Zeyd bin Harise 15, Abdullah bin Mesud ve Zübeyr bin Avvam 16, Talha bin Ubeydullah, Abdurrahman bin Avf, Erkam bin Ebul Erkam ve Sa'd bin Ebu Vakkas 17, Musab bin Umeyr 18-19, Cafer bin Ebu Talip 22, Osman bin Hüveyris, Osman bin Affan, Ebu Übeyde ve Hazreti Ömer 25-30 yaşlarındadır. Bunların dışında genç yaşta İslam'ı kabul eden pek çok kimse mevcuttur. Bunlar arasından İslam'ın Mekke ve Medine dönemlerinde ve Hazreti Peygamber'in vefatından sonraki zamanlarda çok önemli fonksiyonlar üstlenen şahıslar yetişmiş, içlerinden devlet başkanları, valiler, hakimler, öğretmenler ve ülkeler fetheden komutanlar çıkmıştır. Bu gençlerin faaliyetlerine örnek olmak üzere Hazreti Peygamber'e evini tahsis eden ve 17 yaşında İslam'ı kabul etmiş olan Erkam bin Ebil Erkam'ın İslam'ın ilk yıllarında üstlenmiş olduğu role burada temas etmek istiyoruz. Peygamberliğinin ilk yıllarında Hazreti Peygamber'in Erkam'ın evindeki faaliyetlerinin önemli bir merhale teşkil ettiği görülmektedir. Kabe hareminde Safa Tepesi'nin eteğinde bulunan bu ev, tebliğ faaliyeti için son derece elverişliydi. Hac ve umre maksadıyla Mekke'ye dışarıdan gelenlerle dikkati çekmeden burada temas kurma imkanı vardı. Ayrıca Mekkeli Müslümanlar da Erkam'ın evine kolayca gelip gidebiliyorlardı. Hazreti Peygamber burada bir yandan sahabeye dini bilgiler öğretiyor, diğer yandan İslam'a davet görevini yerine getiriyordu. Bu evdeki faaliyetler sonucu birçok kişi İslam'a girmiştir. Hazreti Ömer burada Müslüman olanların sonuncusudur. İslam'ın ilk yıllarında büyük hizmeti geçen gençlerden biri de Hazreti Ali'dir. Onun gençliğindeki faaliyetleri herkes tarafından bilinmektedir ki, ün kazandığı kahramanlıklarını gençliğinde 20 ila 30 yaşlar arasında gerçekleştirmiştir. Gençlerin Mekke döneminde İslam'ın Arap Yarımadası'nın dışında tanınmasında da önemli faaliyetleri olmuştur. 25 yaşlarındayken Habeşistan'a hicret eden Cafer bin Ebu Talib'in İslam'ı savunmak üzere Habeşistan hükümdarının, Hristiyan din adamlarının ve saray erkanının huzurunda yaptığı konuşma edebi yönden ve muhteva açısından tarih kitaplarımızı süslemektedir. Daha 25 yaşlarındayken Hazreti Peygamber tarafından Medine'ye öğretmen olarak gönderilen Mus'ab bin Umeyr'in faaliyetleri sonucunda pek çok Medineli Müslüman olmuş, hepsinden önemlisi Hüseyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi iki nüfuzlu kabile reisinin İslam'a girişine vesile olmuştur. Medine döneminde de gençlerin faaliyetleri dikkat çekmektedir. Burada Zeyd bin Sabit'in faaliyetlerine temas etmek yerinde olacaktır. Hazreti Peygamber tarafından komşu hükümdar, emir ve Arap kabilelerine gönderilen mektupların çoğu Zeyd bin Sabit'in kaleminden çıkmıştır. Zeyd bin Sabit, komşu ülkelerden gelen mektupları tercüme etmek ve cevap yazmak için Hazreti Peygamber'in emriyle İbranice ve Süryanice öğrenmiş bir kimsedir. Vahiy katipleri arasında yer alan Zeyd, Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an-ı Kerim'i cem etmekle görevlendirmiş ve bu görevi başarıyla yerine getirmiştir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i cem eden bu sahabinin böylesine ciddi ve önemli bir faaliyeti gerçekleştirdiği sıralarda 22 yaş dolaylarında olması, İslam'ın ilk döneminde gençlerin ne derece büyük rol oynadığını ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz gençleri çoğu yaşlı sahabilerden oluşan ordulara komutan tayin etmiştir. Çoğu savaşlarda sancağı bizzat kendisi gençlere vermiştir. Mesela Bedir gazvesinde sancağı Hazreti Ali'ye, Tebük seferinde Zeyd bin Sabit'e vermiştir. 18 yaşlarında olan Üsame bin Zeyd'i Suriye'ye gönderdiği orduya komutan tayin etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, İslam hukukunda kıyasın şer'i delillerinden biri ve içtihatın meşru olduğuna dair Hazreti Peygamber döneminden bir olay nakledilir. Buna göre Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'i Cene'de kadı ve öğretmen olarak gönderirken kendisine bir dava getirildiği zaman neye göre hüküm vereceğini sorar. Muaz, "Allah'ın kitabına göre hüküm veririm," der. Hazreti Peygamber, "Onda bir hüküm olmazsa neye göre verirsin?" diye sorar. Muaz, "Allah Resulü'nün sünnetine göre hüküm veririm," der. Hazreti Peygamber, "Eğer Allah Resulü'nün sünnetinde de hüküm bulamazsan ne yaparsın?" deyince Muaz, "Kendi görüşüme göre hüküm veririm," der. Hazreti Peygamber onun bu cevabından son derece memnun olur. Muaz'ın Hazreti Peygamber tarafından Yemen'e gönderildiği esnada yaşlı başlı bir insan olduğu düşünülebilir. Halbuki Muaz o tarihte 26 ila 27 yaşlarındadır. Hazreti Peygamber vahiy katiplerini genellikle gençler arasından seçmiş, gençlerin fetva vermesine izin vermiş, onlardan öğretmenler tayin etmiştir. Hazreti Peygamber gençleri asla istismar etmemiş, her daim onları muhtemel tehlikelerden korumak için büyük gayretler göstermiştir. Bu vesileyle konumuzla çok ilgili olduğunu düşündüğümüz Peygamber Efendimizin gençlere gösterdiği ilgi, hoşgörü ve sabrı göstermesi bakımından şu olayı da nakletmeden geçmek istemiyoruz. Genç bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek ondan zina etmesi için kendisine izin vermesini ister. Orada bulunan ve olaya şahit olan sahabiler tabii olarak "sus, sus" diyerek gencin konuşmasını engellemeye çalışır. Allah Resulü genci çağırarak yanına oturtur ve ona "sen zina etmek için izin istiyorsun öyle mi?" dedikten sonra "peki sen annenle zina edilmesini ister misin?" diye sorunca genç adam, "vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır, istemem ey Allah'ın Resulü," deyince Hazreti Peygamber de ona, "diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez," diyerek ekler. "Kızınla zina edilmesini ister misin?" diye sorunca genç yine, "vallahi hayır, ey Allah'ın Resulü, hayır istemem," diyerek cevaplar bu soruyu da. Hazreti Peygamber de yine, "diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. Peki sen kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" der gence. O bu soruya da istemediği şeklinde cevabı verir. Hazreti Peygamber de, "diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemezler," der ve "sen halanla zina edilmesini ister misin?" diye soru sormaya devam eder. Genç bu soruya da "hayır" diyerek cevaplandırır. Hazreti Peygamber de yine diğer insanların da halalarıyla zina edilmesini istemeyeceğini hatırlattıktan sonra "teyzenle zina edilmesini ister misin?" diye sorar gence. Genç bu soruya da "istemem" diye cevap verince Hazreti Peygamber de ona diğer insanların da teyzeleriyle zina edilmesini istemeyeceğini hatırlatır. Bu diyaloğun ardından Allah Resulü elini gencin göğsünün üzerine koyarak "Allah'ım, onun günahlarını bağışla, kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını koru diye dua eder. Bu hadiseyi anlatan ravi, bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi demiştir. Değerli dostlar, genç adam şehevi arzularının baskısıyla Allah Resulü'nden zina etmek için izin istemişti. Onun psikolojik durumunu anlayan Peygamber Efendimiz de onu kınamadan, kırmadan yanına oturtmuş ve empati kurmasını sağlayacak şekilde sorular sorarak kendi yakınlarına yapılmasını istemediği bir fiili başkalarına da yapmasının doğru bir davranış olmayacağını kavratmıştı ona. Kime nasıl davranacağını gayet iyi bilen Hazreti Peygamber, insanların en çok etkilendiği yakın ilgi ve diyalog sayesinde o gençle güzel bir iletişim kurmuş ve onun büyük günahlardan birisi olan zinayı işlemesine engel olmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek programımızda konumuza kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha onu elime sürmem karşılığını vermişti.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde Bismillah deyin.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ezanı duyduğunuz zaman siz de müezzinin dediğini bilin.

Haya imandandır. Abdullah bin Ömer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haya imandandır. Kaygılı gözler her yerde onu arıyor. Kulaktan kulağa herkes birbirine onu soruyordu. Neredeydi? Herkes telaş

Der hep hayasızlığa devam ediyordu. O olmadan insan çalıyordu, sövüyordu, öldürüyordu. Tüm bunlardan Haya'nın yüzü kızarıyordu da insanların kızarmıyordu. Haya'nın başı önüne eğiliyordu da hayasızlık yapanlar başı dik yürüyordu. Çirkinlikler fazilet sayılıyor, hayasızlığın kendisi bir erdem zannediliyordu. Türlü ahlaksızlıklar insanı tamamlıyordu da zavallı Haya eksiklik olarak görülüyordu. Ancak şimdi anlıyorlardı ki Haya olmadan insan tam olamıyordu. Asıl onun yokluğu büyük bir eksiklikti. Ardından ağıtlar yakıyorlardı. Haya onları terk etmişti. Kimseler onu görmemiş miydi? Atına atlayıp çok uzak diyarlara mı gitmişti? Masal ülkesinden haberler getiren o kahraman neredeydi şimdi? Hangi taşın altına saklanmıştı? Yoksa ahlaksızlıklardan utanıp yerin dibine mi girmişti? Sözcüklere mi hapsedilmişti? Aradılar, lügatlerin H harfine sordular, kütüphanelerin tozlu raflarına baktılar, onun izini kitapların satırlarında sürdüler. Ve bir gün, güvenilir hadis kitaplarının başında gelen Buhari'nin sayfaları arasından, Hazreti Peygamber'in sahabisi Abdullah bin Ömer getirdi müjdeli haberi. Çağlar ötesinden, Haya'nın yüzüne en çok yakışanın haberini, göğsünde Haya'yı en güzel taşıyanın haberini, adı güzel, kendi güzel olanın haberini, Muhammed Mustafa'nın haberini getirdi. Haya timsali Nebi, kayıp hazinenin kaynağına şöyle işaret etti. Haya, imandandır. Bu sözle insanlar huzura erdi çünkü aradıkları uzaklarda değil, kendi içlerindeydi. Sevgili Peygamberimizin işaretiyle her bir insan özlemini çektiği, yokluğundan şikayet ettiği Haya'yı kendi özünde, fıtratında, iman dolu kalbinde bulabildi. Demek ki kişi semi olup her şeyi işiten, basir olup her şeyi gören, alim olup kendisinden hiçbir şey gizlenmeyen Rabbine iman ettiğinde Haya'nın tadına varabiliyordu. Zira Rabbi onu her an gözetlemekteydi. Gözler onu göremese de o gözleri görmekteydi. Her an huzurda olmanın bilincini taşıyan kalp nasıl gaflette bulunabilirdi? İhsan şuuruna eren insanın eli harama, dili yalana, yüreği nifaka nasıl bulaşabilirdi? Ağızların susup ellerin, ayakların konuşacağı, gözlerin ve kulakların şahitlik yapacağı güne inanan bir mümin, hayasızlığa nasıl cüret edebilirdi? Rabbinden haya etmeksizin başkalarını nasıl incitebilir, ağlatabilir, aldatabilirdi? Zor sorulara cevaplar sunup kalplerimizi yatıştıran, bizlere izini sürdüğümüz Haya'nın adresini gösteren Allah Resulü, kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olanın Rabbimiz olduğunu haber vermişti. Bunun hakkıyla nasıl yapılacağı yine onun sözlerinde gizliydi. Allah'tan hakkıyla haya etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur. Buna göre Allah'tan gereği gibi sakınmanın, takva elbisesini kuşanmanın yolu hayadan geçer. Hayadan takvaya giden ince bir yol vardır. Haya, kalbi Allah'a bağlamaktan kaynaklanan bir rikkat, bir inceliktir. Böyle kalp sahiplerinde bulunan vakarlı bir duruş, edepli bir bakıştır. Bu latif hal, kalbin günahlarla kirletilmesi neticesinde kişiyi terk eder. Her bir ahlaksızlık, kalpteki hassasiyeti biraz daha öldürür ve onu katılaştırır. Her günah edebimizden bir parça koparır. Her çirkinlik güzelliğimizde bir leke bırakır. Her bir ahlaksızlık utanan yüzümüzü, yaşaran gözümüzü bizden alır ve kişinin bütün sermayesi bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz oluverir. Yüzdeki o ince haya perdesi kalkınca kişi aynadaki yüzünü tanıyamaz hale gelir. Oysa bu çirkinliğin sebebini, hayayı kendisinden öğrendiğimiz, genç bir kız kadar kendisine hayayı yakıştıran sevgili Peygamberimiz şöyle haber vermiştir. Ahlaksızlık bulunduğu şeyi çirkinleştirir, haya ise bulunduğu şeyi süsler. Öyle bir süstür ki haya, insanı Yusuf aleyhisselam kadar güzelleştirir. Hayasızlık, Yusuf tabiatlılara zindandan daha karanlık gelir. Öyle bir süstür ki haya, insanı zarifleştirir, vakurlaştırır, Meryem gibi iffet timsali haline getirir. Osman gibi peygamber övgüsünü hak ettirir, meleklerin dahinden haya ettiği bir mertebeye ulaştırır. Makamlardan makamlara, imandan ihsana, mürüvvetten takva,

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu.

Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.

0: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. İlim sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala, benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere, onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler, hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: يَأْتِ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ
2: Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve şunu böyle kim yarattı, şunu böyle kim yarattı? En son Rabbini kim yarattı deyinceye kadar sürekli sorup vesvese verir. İş bu raddeye gelince o kişi derhal o şeytandan Allah'a sığınsın ve vesvesesine hemen son versin. Hepimiz insanız. Hayatımız boyunca bize vesvese veren şeytanla ve bizi hatalara sevk etmeye çalışan nefsimizle mücadele ederiz. Bu mücadelede bazen kulluğumuzun gereğini yerine getirir, bazen de savrulmalar yaşar, gaflete ve hataya düşeriz. Hata ettiğimizde ise Allah'tan ümidimizi kesmeyiz. Vesvese, kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen fikir, şüphe ve kuruntu demektir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye vesvese vermek denir. Vesvesenin kaynağı şeytandır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, "Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." buyurarak, şeytanın çeşitli vesveselerine karşı kendisine sığınılmasını tavsiye etmektedir. Bunun vesveseyi gidereceğini ifade etmektedir. Şeytanın insanı inkâra sürükleme yollarından biri de, onu şüphe ve tereddüde sürükleyebilecek sorulardır. Kalpten geçen bu sorular şüphesiz şeytanın vesvesesiyle meydana gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Allah dilleriyle söylemedikçe yahut eyleme geçmedikçe ümmetimin gönüllerinden geçirdikleri şeyleri hesaba çekmez. Allah Resulü, insanoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması onu kötülüklere götürmek ve ona hakkı yalanlatmaktır. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmaktır. Kim vicdanında hayra yönelmeyi bulursa, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de içinde şeytanın vesvesesini bulursa, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın buyurarak, şeytandan gelen bu kötü düşüncelere kulak asmamayı öğütlemiştir. Mü'min, vesveselere itibar etmemeli, içine doğan şüphe ve tereddüt hallerinin asılsız olduğunu kendine hatırlatmalıdır. Manevi destek olarak Felak ve Nas surelerini, anlamlarını da düşünerek okuyup, bu halden kurtulmak için Yüce Allah'a dua etmelidir.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur. Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini, hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur. Amr bin Abese radıyallahu anh anlatıyor. Mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanlarında peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve sen nesin dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demek dedim. Beni Allah gönderdi dedi. Ne ile gönderdi diye sordum. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla buyurdu.

Ebul Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş. Allah'ım sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir" derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır.

Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrail oğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrail oğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır buyurdu.

Ayrılığın bağrımda büyüyen bir yaradır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Abdullah bin Muhaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmamla birlikte namaz kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: Sahabe Hatıraları az sonra.
1: Bir gün Hazreti Peygamber'e gelen bir adam, "Ya Resulallah, malımı zorla almak isteyen birine karşı ne yapmalıyım?" diye sorar. Allah Resulü, "Ona Allah'ı hatırlat," cevabını verir. Adam tekrar sorar, "Ya buna aldırmazsa?" "Yakınındaki Müslümanlardan yardım iste," der Allah Resulü. Adam, "Peki çevremde kimse yoksa?" Resulullah, "Ona karşı yetkililerden yardım iste." Adam, "Peki yetkililerin müdahale imkanı yoksa?" Resulullah, "O zaman malını korumak için mücadele et. Ya ahiret şehitlerinden olursun veya malını kurtarırsın." Bir başka rivayette diyalog şöyle devam etmektedir. Adam, "Mücadele ederken ya ölürsem?" Resulullah, "Şehit olursun." Adam, "Ya ben onu öldürürsem?" Resulullah, "Onun yeri cehennemdir," buyurur.

Cabir bin Semure'ye Resulullah'la birlikte oturup diğer insanlarla yaptıkları gibi sohbet ve muhabbet edip etmedikleri sorulunca o elbette çok kereler sohbete dalardık. Resulullah sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kıldığı yerden kalkmazdı. O arada sahabe sohbet edip konuşurlar, cahiliye döneminde yaşadıklarını anarlar ve gülerler, o da tebessüm ederdi diye anlatmıştı. Zeyd bin Sabit ise böyle bir soruya, dünyadan bahsedersek bizimle beraber o da bahseder, yemekten söz edersek bizimle beraber o da söz ederdi şeklinde cevap vermişti.

Bir gün Ebu Hureyre aç kalmış ve bitap düşmüştü. Yolda Hazreti Ömer'le karşılaştı. Kendisinden Allah'ın kitabından bir ayeti okumasını istedi. Gayesi açlığını hissettirmekti. Ancak onun durumunu fark edemeyen Hazreti Ömer, sorduğu ayeti ona okumakla yetindi. Çok geçmeden Ebu Hureyre açlıktan dolayı yüzüstü yere düştü. Bu sırada bir de gördü ki rahmet elçisi başucunda dikilmiş, "Ebu Hureyre" diye sesleniyor. O da "Buyur, emrin olur ey Allah'ın Resulü" diye karşılık verdi. Resulullah elini tuttu, onu kaldırdı ve aç olduğunu fark ettiği Ebu Hureyre'yi evine götürdü. Hemen onun için büyük bir bardak süt getirilmesini emretti. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre'ye, "Tekrar iç Ebu Hureyre" buyurdu. Bir miktar daha içince yine tekrarla buyurdu. O da tekrarlayıp bir daha içti. Artık kendine gelmişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Mus'ab bin Umeyr. Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayacağımıza, Allah'a asla şirk koşmayacağımıza, hırsızlık ve zina yapmayacağımıza, çocuklarımızı öldürmeyeceğimize, hiç kimseye iftirada bulunmayacağımıza,

yaptıkları, ihtilaf ettikleri zaman hakemleridir. İnsanlara yalnızca dine nasıl girileceğini göstermemiştir o. İslam'ın nasıl yaşanması gerektiğini öğretmiştir asıl bütün hal ve hareketleriyle. Ve bir yıl sonra, miladi 622 yılında Mus'ab bin Umeyr, Medine'den 75 Müslümanla birlikte Resulullah'la Akabe'de buluşmak üzere Mekke'ye doğru yola çıkar. Tek kişi olarak ayrıldığı Mekke'ye 75 kişiyle dönüşü memnun eder alemlerin efendisini. Ve rahmet peygamberini, "Kanınız kanımdır, affınız affım, ben sizdenim, siz de benden" ifadeleriyle ikinci Akabe biatında onurlanan heyetin başındadır o. Yesrib'de ilk cuma namazını kıldırandır. Yesrib'i alemler sultanının hicretine hazırlayandır. Uhud'da mübarek sancağı taşıma şerefi bahşedilir Mus'ab'a. Öyle ki giydiği zırhla Allah Resulüne benzer, müşriklerden İbn-i Kamiya'nın gözünde. Efendimiz'e saldırırken İbn-i Kamiya, Mus'ab bin Umeyr çıkar karşısına. Rahmet peygamberi zannederek onu, önce sancağı tuttuğu sağ koluna indirir kılıcını, sancağı sol eline alınca ise sol koluna indirir. İki kesik koluyla sancağı göğsüne bastırıp, "Muhammed ancak Rasuldür, ondan evvel daha nice peygamberler geçmiştir" ayetini okuyarak Hazreti Peygamber'e siper olmaya devam eder Mus'ab. Ve nihayetinde İbn-i Kamiya'nın mızrağıyla son hicretini tamamlar ve 40 yaşında şehadet makamına yükselir. Mus'ab bin Umeyr, çağlar ötesinden bugüne kendi Yesriblerimizi Medine yapacak insan yetiştirmek için nasıl bir samimiyete ihtiyaç duyduğumuzun örneğidir. Sadece bilgi sahibi olmaya değil, bildiklerimizi samimiyetle hayata geçirmeye muhtaç olduğumuzun bir nişanesidir. İşte bu nedenle kim nerede bulunuyorsa, bulunduğu yeri Yesrib kabul etmeli, başta gençler olmak üzere Allah'a ve Resulüne iman eden herkes, kendisini Resulün Mus'ab'ı olarak görmelidir. Vakit, hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan köyümüze, mahallemize, şehrimize, ülkemize, insanlığa Mus'ab bin Umeyr ufkunu taşıma vaktidir. Vakit, kendimizi değiştirmediğimiz müddetçe insanların değişmesini bekleyemeyeceğimizi anlama vaktidir. Vakit, Mus'ablaşma vaktidir.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa, isterim ki borç için sakladığımdan başka bir şey 3 gece dahi yanımda kalmasın. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben hastalandığım

yaptığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve "Allah'ım sağda şifa ver" diye 3 kere tekrarladı.

Hazreti Peygamber namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz, namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti yere ince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraberdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan. Her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun için de son bellidir ve ektiğini biçecektir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: bir sözle başlar az sonra.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

aleyhi ve sellem, müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter," demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyuyla karışsaydı onu dahi bozardı," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ne çok değişiyor insan hayatında. Kimi zaman değişimin kıyısında durup uzun uzun düşünmeye vaktimiz oluyor, kimi zaman da su gibi akıp giden vakit içinde savruluyoruz fark etmeden. Sonradan anlıyor insan neyi kaybettiğini ya da neyi çoğalttığını. Yalnızlaştıkça anlamadık mı biz de? Bildik ki kalabalıkta anlaşılıyormuş insan olmanın değeri. Birbirimize tavrımız, bir diğerimiz için çabalarımız daha çok hatırlatıyormuş meğer insanlığımızı. Soframız ne kadar çeşitli olsa da yoksa paylaşacak kimse doymuyormuşuz. Bir zamanlar sahabenin hissettiği gibi onlar da bu konuda çalmışlar Efendimizin kapısını. Ey Allah'ın Resulü, yiyoruz ama doymuyoruz. Ne ince bir tespit, ne derin bir serzeniş. Maddi açlığın değil, bereketi kaybeden kalbin sızısıydı bu. Peygamber Efendimizin cevabı belli. Ayrı ayrı yiyor olmalısınız. Yemeği topluca yiyin ve Allah'ın adını anın ki bereketli olsun. Evet, sofraları ayrı olanın bereketi eksik olurdu elbet. Çünkü birlikte yenen lokma, çoğalan rahmet demekti. Bereket gönlün genişlemesi, niyetlerin saflığıydı. Birlik merhameti de beraberinde getirirdi. Aynı sofrada buluşmak, aynı kalpte birleşmektir. Parçalanmış tabaklar, parçalanmış kalplerin gölgesidir. Ayrı düşünmüş lokmalarsa kardeşliği inciten sessiz çatlaklardı. Hayat da böyle değil mi? Ömrü yalnız sürdürmek zorunda kalanlar bereketin eksildiğini hisseder. Eğer kalabalıklaşmaya başlarsan, paylaşırsan tek lokmanı ya da omuz verirsen yardıma ihtiyacı olana ne çok şey anlam bulur hayatında. Gönül sofrana davet etmezsen kimseyi, ayrı düşersin insanlarda. Ayrı düştükçe kurursun ama davet edersen gönül bahçelerinin nasıl çiçek açtığını görürsün. Anlarsın, gerçek tokluk karınla değil, kalple ilgilidir. Hakiki bereket sofrada değil, kardeşlikte saklıdır. Ve en büyük zenginlik Allah'ın adını anarak paylaşılan bir lokmadadır.

Yani bir şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale? Nurum mu? Ya Resulallah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir.

Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

Ebu Ümare Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları içerisinde Hatice'yi radıyallahu anha kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona, sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

0: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın en sevdiği namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç Davud aleyhisselamın orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, 1/3'ünü ibadetle, 1/6'ını ise uykuyla geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi. Muaze el-Adeviyye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anha sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri.

Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu, karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.

Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmiş.

geçti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdika ve va'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez.''

0: Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra.
1: Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim." buyurdu.

Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimizin konusu müellif tarafından şöyle belirlenmiş: Hasbun fi cudihi ve keremihi ve sehaihi ve semahatihi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cömertliği, iyilikseverliği ve eli açık oluşu meselelerini ele alacağız inşallah. Ve câehu recülün fese'elehu fekâl mâ indî şey'un velâkin ibtâ aleyye fe izâ câenâ şey'un kabaynâ. İki cihan güneşi Efendimizin yanına bir adam geldi ve para istedi. Peygamberler Sultanı Efendimiz ona buyurdu ki, yanımda para yok. Fakat neye ihtiyacın varsa onu benim adıma satın al. Bir yerlerden para gelince ben de borcumu öderim. Sana verecek param yok. Yokmuş o zaman da parası. Çünkü eline geçeni dağıtıyor. Ertesi güne bırakmıyor. Biz de deriz ki hani biraz saklasaydın da böyle günlerde filan. Onun öyle bir derdi yok. Benim namıma git al, ben sonra borcunu öderim buyuruyor. Şimdi böyle buyuruyor ama acaba Hazreti Ömer ne dedi buna? Şimdi Efendimiz bir borç altına girdi ya, Hazreti Ömer buna razı olmuyor. Ve kâle lehu Ömer, mâ kellefekellâhu, mâ lâ takdiru aleyh. Ya Resulallah dedi, gücünün yetmediği şeyden dolayı Allah Teala seni sorumlu tutmadı ki, kendini niye böyle sıkıntı altına sokuyorsun? Niye borç altına giriyorsun? Ne yaptı Efendimiz? Fekerihen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in bu sözünü beğenmedi. Bir şey söylemedi. Yani bakınız, onun gönlünü de kırmıyor. Yani bu benim, beni düşünüyor, benim iyiliğimi düşünüyor filan diye Hazreti Ömer'e cevap vermiyor. Fekale recülüm minedi ensar. Fakat orada bulunan Medineli bir zat diyor ki, ya Resulallah enfik ve la tehşe minzil arşi iklala. Ya Resulallah ver diyor. İsteyene ver. Arş sahibinin sana vermeyeceğinden korkma. Öyle bir şey yapmaz. Allah Teala sana verecektir. Fetevesseme sallallahu aleyhi ve sellem. Ve urifel bişrufi ve şiri. Efendimiz bu sözden hoşlandı. Tebessüm buyurdu. Hoşlandığı da mübarek yüzünden belli oluyor. Yani ver diyen adamın o sözünü beğendi, hoşuna gitti, gülümsedi. Hazreti Ömer'in sözüne de bir şey demedi. Böylesine cömert bir insan sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâle bihâzâ ömirtu. Ve arkasından da buyurdu ki, ben bununla emroldum işte. İşte ben bununla, yani vermekle emrolun. Allah bana bunu emretti. Zekerahu Tirmizi. İmam Tirmizi bunu zikretti, diyor ki Eşşemailün Nebeviyye de bunu zikretti, biz onu okumuştuk. Ve zükire an Muavviz ibn Afra radıyallahu anh kal. Ashab-ı kiramdan Muavviz ibn Afra'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Diyor ki, eteytün nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme bi kina'in min rutebi yuridu tabakan ve ecri zubi yuridu kıssaya fe ahta mil'e keffihi huliyyen ve zehebe. İki cihan güneşi Efendimiz'e diyor bu Muavviz bin Afra. İki cihan güneşi Efendimiz'e bir tabak hurma ile birkaç tane de salatalık götür. Bahçelerimde var mı? Birkaç hurma ile birkaç salatalık kopardım götürdüm. O günlerde de işte bir yerlerden şeyler gelmiş. Para gelmiş, altın gelmiş, ziynet takımı gelmiş. O da bana iki avuç dolusu ziynet eşyası ve altın verdi diyor. Çünkü onun öyle o hediyenin tam karşılığı diye bir gözettiği bir şey yok ki. Elinde o gün o imkan var. Al diyor sana iki avuç ziynet eşyası. Bu Muavviz dediğimiz sevgili kardeşlerim Medineli bir sahabiydi. Bedir gazvesinde üç kardeşiyle birlikte Bedir gazvesine katıldı. Bu gazvede Ebu Cehil'i iki kardeşiyle birlikte yaraladı. Fakat Ebu Cehil sonradan Müslüman olan oğlu İkrime ile birlikte bu iki kardeşi de şehit etti. Demek ki bu olay daha evvel olmuş. Kâle Enes'un kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme la yettehiru şeyen ligadî. Enes İbni Malik radıyallahu anh ki bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet etmiştir. Diyor ki Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ertesi güne bir şey ayırmazdı. Yani yarın için bir şey saklamazdı. Bu da dursun da bunu da yarın yeriz. Yok. Zaten karnını zor doyuruyor. Yani. Elinde olanı çünkü isteyeni de çok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem isteyeni reddetmez diye herkes biliyor. Açık olan geliyor, istiyor. Efendimiz de evde varsa ne varsa veriyor. Bazen yiyecek bir şey kalmıyor. Bazen karnını doyuracak bir şey kalmıyor. Mesela sabah namazını kılıyor, geliyor. Yiyecek bir şey var mı? Yok ya Resulallah diyor. Öyleyse ben bugün orucum. Evlerinde 3 ay boyunca ocağın yanmadığını da unutmayın. Öyle zamanlar da oldu. Vel haberu bi cudihi ve keremihi sallallahu aleyhi ve sellem kesir. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki Allah ona rahmet eylesin. Peygamberi Zişan Efendimizin cömertliği konusunda, el açıklığı konusunda pek çok hadis vardır. Yani saymakla bitmeyecek kadar çok hadisi şerif vardır. Ve an Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre radıyallahu anh da bu konuda bir şey söylüyor. Diyor ki, Etâ racülün ennebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yes'elhû. Bir defasında Fahri Alem Efendimiz'e bir adam geldi ve ondan yardım kabilinden bir şeyler istedi. Ya Resulallah, ihtiyacım var. Bana şu kadar imkan verebilir misin dedi. فَاسْتَسْلَفَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نِصْفَ وَسْتُ. O da birinden yarım ölçek borç aldı, arpa olabilir bu, ve kendisinden yardım isteyen adama ver. Yok yani adam yardım istiyor, adama verecek imkanı yok ama birine diyor ki bana işte şu kadar borç verir misin diyor, yiyecek verir misin diyor. Vesk dediğine göre bu bir ölçüdür, ölçü birimi. Borç alıyor ve adama veriyor. Ben sonra öderim diye şey yapmış. Fecaer reculu yetekadahu ve atahu veska. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce birinden yine böyle borç almış. Ya kendisi için veya birine vermek için borç almış. Adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de alacağını istemeye geldi. Efendimiz de ona yarım ölçek yerine bir ölçek verdi. Yarım ölçek borç almıştı ya, verirken bir ölçek verdi. Demek o zaman imkanı var. Bir yerlerden bir şeyler gelmiş. Ve kâle nısfuhu kadâ ve nısfuhu nâil. Adama diyor ki sana verdiğim yarım ölçeği borcumun karşılığı olarak veriyor. Senden yarım ölçek almıştım ya, de o yarım ölçek onun karşılığıydı. Diğer yarım ölçek de benim sana hediyemdir. Yani sen bana iyilik yaptın, borç verdin. Şimdi ben de sana böyle bir hediye veriyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte böylesine cömertti sevgili kardeşlerim. Eli açıktı. Yeni bir fasta başlayalım. Fastun fi şecaatihi ve necdetihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bahis, okuyacağımız bahis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yiğitliği ve kahramanlığı hakkındadır. Müellifimiz gene o terimler hakkında bize bilgi veriyor. Diyor ki, ve emme şecaatü ve necde, yiğitlik ve kahramanlık konusuna gelince bunu biraz tanıyalım diyor. Ve şecaatü fadiletü kuvvetil gadabi ve riyadi halil akli. Şecaat dediğimiz yiğitlik şudur. Gazap, yani kızma, öfkelenme gücünün en makbul, en değerli hali, akla boyun eğmiş durumudur diyor. Şecaat dediğimiz yiğitlik, gazabın, öfkelenmenin akla boyun eğmiş halidir. Yani akıl insana der ki sakin ol, kızma der, öfkelenme der. İşte bu şecaat diyor, yiğitlik, öfkelenme gücünün akla boyun eğmiş halidir. Konuyu biraz açalım sevgili kardeşlerim. Gazap gücünün, öfkelenme gücünün aşırı haline tehevvür deniyor. Tehevvür, aşırı öfkelenme. Gazap gücü, ki aslında iyi bir güçtür. Gazap gücü mutedil olursa iyi bir güçtür. Çünkü düşmana karşı ancak gazap gücü vasıtasıyla karşı çıkılır. Yani adam gelmiş, senin vatanına göz dikmiş, dinine saldırıyor. Ona karşı koyacaksın. Gazap gücü olmazsa yapamaz. Ama bunun mutedil hali, orta derecesi makbuldür. Aşırısına demek ki tehevür diyoruz. O doğru değil. Gazap gücü gereğinden az olursa buna cübün diyoruz. Korkaklık diyoruz. Gazap gücünün az olması haline cübün. Gazap gücü aşırı ve gereğinden az olmayıp orta derecede ise buna şecaat diyoruz, yiğitlik diyoruz. Demek ki gazap gücünün orta derecesi yiğitliktir, şecaattir. Makbul olan da birdir. Ve neşvetü sikatün nefsi indestir saliha ilel mert haysu yuhmedu fiiluha dune hak. Kahramanlık, necdet dedik biz ona. Necdet kahramanlıktı. Bu terime gelince, bu ıstılaha gelince manası, nefis dinin ve aklın beğendiği bir işi yaparken, mesela vatanını, namusunu korurken Allah Teala'ya güvenir ve ölümden korkmaz. Nefis dinin ve aklın beğendiği, hoş gördüğü bir şeyi yaparken Allah'a güvenir, ölümden korkmaz. İşte buna kahramanlık, yani necdet denir. Şimdi bu terimler hakkında bilgi verdikten sonra Mevlimiz diyor ki, ve kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme minhuma bil mekânillezî lâ yüçel. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne kadar üstün bir yiğit olduğu, ne derece eşsiz bir kahraman olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Söze böyle baş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin korkmadığı, düşmandan asla korkmadığı, hiçbir şeyden korkmadığı daha doğrusu malum bir şeydir. Kad hadaral mevakife sâbe. Yiğit Efendimiz nice zor savaşlar yaptı. Hazreti Ali ne diyor? Bedir Savaşı'nda biz onun arkasına sindik diyor ya. Onun arkasında yer aldık diyor. Ve feral kümâtu vel ebtâlu anhu gayra merretin. Birçok defa yanında, Efendimizin yanında yer alan pek çok cesur ve yiğit adamlar geri dönmek, kaçmak durumunda kaldılar. Efendimizle beraber bulunan bazı insanlar, şimdi onun misalini göreceğiz, geri dönmek, kaçmak durumunda kaldılar. Ve huve sabitun la yebrah ve mukbilun la yudbir ve la yetezahsa. Ama Fahri Alem Efendimiz yerinden kıpırdamadı. Geri dönmeyi düşünmedi. Hatta Huneyn Savaşı'nda olduğu gibi düşmanın üstüne üstüne gitti. Nasıl oldu acaba? Şimdi onu göreceğiz. Ve mâ şuca'un illâ vekat uhsiyet lehu ferra ve hufizat anhu cevle siva. şu husus bilinir, söylenir, kitaplarda yazılır diyor müellifimiz. Kainatın efendisi dışında hemen her yiğit, her kahraman savaş meydanından en az bir defa tekrar hücum etmek için de olsa geri dönmüştür. Yani biraz geri döneyim, yeniden manevra yapayım, saldırayım kabilinden de olsa geriye dönmüştür. O müstesna diyor. O hiç dönmemiştir. Düşman karşısında hiç dönmemiştir. Ve ilk hadisini müellifimiz gene ederken bir senet zikredecek. Haddesena Ebu Ali el-Ceyyani fîmâ ketebeli, kâle haddesena el-Kâdî Sirâç, kâle haddesena Ebu Muhammed el-Asîlî, kâle haddesena Ebu Zeyd el-Fakîh, kâle haddesena Muhammed ibn-i Yusuf, kâle haddesena Muhammed ibn-i İsmail, daha Buhari'ye yeni geldik. Kâle haddesena Muhammed ibn-i Beşşâr, kâle haddesena Gunder, kâle haddesena Şûbe, an Ebi İshâka, semi'al berâ'e. Bu uzun senetten sonra şimdi hadisimize geldik. Tabi'in muhaddislerinden Ebu İshak es-Sebi'yi, ashab-ı kiramdan Berâ bin Azib radıyallahu anh'ın şöyle dediğini duymuştur. Ashab-ı kiramdan Berâ diyor ki, Vese'elehu racülün, bir adam sordu. Berâ'ya bir adam dedi ki, Eferartum yevme Huneyn'in an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Adam diyor ki Berâ bin Azib'e, Huneyn savaşının yapıldığı gün siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bırakıp kaçtınız. Bu olay çok meşhur. Ne dedi acaba Berâ bin Azib? Böyle soruyor. Kale, lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme lem yefirre. Berâ bin Azib diyor ki, evet biz kaçtık ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerinden kıpırdam ayrılın. Böyle diyor Berâ bin Azib. Sümme kâle, sonra dedi ki Berâ bin Azib, لَقَدْ رَأَيْتُهُ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْدَى. Huneyn savaşı devam ederken ben Fahri Alem Efendimiz'i şu vaziyette gördüm. Beyaz katırının üzerinde duruyordu. O beyaz katırın adı ne? Düldül. Düldür. Düldülü at zanneder birçoğumuz. Düldül katırdır. Ve Ebu Süfyan'ı ahizun bilicamiha. Peygamber Efendimiz'in amcası Haris'in oğlu Ebu Süfyan. Bu bizim bildiğimiz Ebu Süfyan değil. Yani Mekkelilerin komutanı, Mekkelilerin ileri geleni Ebu Süfyan değil. Efendimiz'in bir amcası var, adı Haris. Bu onun oğlu. Amcası Haris'in oğlu Ebu Süfyan da katırın gemini tutuyordu diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın üzerine katırı sürmek istiyor. Ama Ebu Süfyan katırın gemine yapışmış, ileri gitmesin diye tutuyor. Ve Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yakul enen nebiyyü la kezib. Şimdi sevgili kardeşlerim, kiminle Efendimiz savaşıyor? Hevazin kabilesiyle. Hevazin kabilesi nesiyle meşhur? Okçuluğuyla meşhur. Çok isabetli ok atar bu kabile. Bir yere sinmişler, Efendimiz savaş meydanına gelirken birden ortaya çıkıyorlar ve ok yağmuruna tutuyorlar Müslümanları. Şimdi şurayı da hatırınızda tutun. Demin biraz temas etmiştim ya, Mekke fetholmuş. Bu savaş 15 gün sonra yapılıyor. Yeni Müslüman olan bir takım insanlar, ki 2000 kadar, bu savaşa katılıyorlar. Savaşta işte bir şeyler alalım, kazanalım, ganimet alalım diye. Ok yağmuru başlayınca önce bunlar kaçmaya başlıyor. Bunlar geri dönüp kaçınca diğer Müslümanlar üzerinde de etkili oluyorlar. Onlar da geri dönüyor. Böyle çok enteresan bir sahne. İşte o durumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katırı düşmanın üzerine doğru sürüyor ve buyuruyor ki enel nebiyyü la kezib. Yalan yok, ben peygamberim. Yani Müslümanlara diyor ki, nereye gidiyorsunuz? Unuttunuz mu? Ben peygamberim. Ve zâde gayruhu ene ibn-i Abdülmuttalib. Başka Berâ bin Azib'den başka raviler Buna bir mısra daha eklemişler. Mısra demek doğru değil ama şiiri andırıyor çünkü bu söz. Enen neviyü la kezib, enebnu Abdülmuttalib buyuruyor. O ikinci sözü de diyor bir başkası rivayet etmiştir. Ben peygamberim, yalan yok mısranın arkasında. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Unuttunuz mu? Demeye getiriyor o geri dönüp kaçanlara. Kıyla fema ru'iye yevne izin adun kâne eşedde minhu. Huneyn savaşıyla ilgili olarak şu söylenir. O gün peygamberi Alişan Efendinizden daha yiğit bir kimse görünmüştür. Huneyn savaşı hicretin 8. yılında oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sadece 9 kişi kalmış. Hazreti Abbas bür sesiyle Efendimizin bu buyruğunu söyleyince millet kendine geliyor, zık diye duruyor ve gerisin geri dönüyorlar. Efendimizin yanında yerlerini alıyorlar ve o 6000 kişilik düşmanı mağlup ediyor. Ve gâle hayruhu nezelen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme an bağletihi. Bera bin Azib'den başka bir zat da demiş ki o gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem katırından indi demiş. Gerisini söylemiyor ama gerisini ben söyleyeyim. Katırından indi Efendimiz, yerden bir avuç kum aldı, düşmana doğru savurdu ve attığı o kum, toprak düşmanın gözüne girdi. Evet, bir mucize olarak düşmanın gözüne girdi. Hatırlar mısınız? Efendimiz hicrete giderken de öyle yerden bir avuç kum almış, kendisini öldürmek için bekleyenlerin yüzüne doğru savurmuştu ve o kendisini görememişlerdi. Bu savaşta da yerden aldığı bir avuç toprağı, kumu düşmana doğru savurdu. O hepsinin gözüne girdi ve mağlup oldular. Adamlar mağlup oldu. Evet, inşallah önümüzdeki derste devam ederiz güzel kardeşlerim. Yüce Rabbim bizleri salih kullarından eylesin. Çocuklarımızı, torunlarımızı, yakınlarımızı salih kullarından eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatih.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Büreyde'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra, "Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır." duasını okursa, kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir." buyurdu.

0: Osman bin Affan'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tumari ahak ve la tumazih ve la ta'idhu mev'iden fetuhlife.
2: Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Konuşmak, düşünceleri, verilmek istenen mesajları yansıtmada en güçlü araçtır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et emrinin ilk muhatabı olan sevgili Peygamberimiz bu aracı en etkili şekilde kullanmıştır. Bu, onun tebliğde başarılı olmasında en önemli etkendir. Peygamber Efendimiz açık ve net sözlerle konuşur, gerekirse konuşmasının önemli bölümlerini tekrarlardı. Kelimeleri çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı. Sözleri az ve özdü. Konuştuğu zaman onun kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi. Ben az, öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim. Konuşmada sözün içeriği elbette önemlidir. Bununla birlikte onu destekleyen bir vücut dili konuşmanın etkisini artırır. Peygamberimiz konuşurken sadece başını çevirerek konuşmazdı. Muhatabına bütün vücuduyla dönerdi. Boş sözler ve boş işlerden uzak durmak mümin davranışıdır. Allah Resulü gerekmeyen yerde konuşmaz, boş konuşanlardan uzaklaşırdı. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. İnsanların kesin bilgi sahibi olmadıkları konularda konuşmalarını onaylamazdı. Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer. Kaba, argo ve müstehcen şeyler konuşmaktan sakındırırdı. Allah katında en kötü kimse, ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisiyle buluşmayı ve görüşmeyi terk ettiği kimsedir. Küçük gruplar halinde otururken iki kişinin fısıldaşarak konuşmasına uygun bulmazdı. Üç kişi bir aradayken diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın. Muhatabını incitecek sözler söyledikten sonra özür dilemek her zaman kırgınlıkları gidermeye yetmez. Sevgili Peygamberimiz bu konuda ümmetini uyarmıştır. Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme.
0: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste. Acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip Esselamu aleyküm dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir. Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde kavminden uzakta yaşardı. Olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer Ümmü Mabet'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabet çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz, onun yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabet'e kendilerine satabileceği bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabet ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabet de o çobanın sürüye katmadığı süt vermeyen çelimsiz bir koyundur dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabet hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde Peygamberimiz "Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl" diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabet'in eşi Ebu Mabet geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabet, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı" diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabet, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir"

0: dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabet, sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. O, tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı, vücut yapısı güzeldi, güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi, beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı, gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu, tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı, uzun boyunluydu, gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor, konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki iki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şuydu. Allah'ım, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Beni defnettiğinizde bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin başında durun ki sizin de yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine vereceğim cevabı düşünebileyim. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi. Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: hadis sohbetleri az sonra.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisi, en cömerti ve cesuruydu. Bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuştu. İnsanlar sesin geldiği yöne doğru gittiler. Herkesten önce sesi araştırmaya giden ve geri dönmekte olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıladı ve boynunda kılıcıyla onları "Korkmayın" diyerek teskin etti. Bir gün sahabilerden Miktat bin Esved ile iki arkadaşı yoldan gelmişlerdi. Yorgunluktan ve açlıktan gözlerinin feri gitmiş, neredeyse kulakları duymaz hale gelmişti. Sahabeden kendilerini misafir etmelerini istediler. Ama hiç kimse onları kabul edecek durumda değildi. Derken rahmet elçisi geldi ve onları hanesine götürdü. Kapıda üç keçi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu keçilerin sütünü aramızda paylaşmak üzere sağın" buyurdu.

0: Bunun üzerine misafirler keçileri sağdı ve her biri kendi nasibini içti. O gece Hazreti Peygamber misafirlerini sütle ağırlamıştı. Yemenli sahabi Tarık bin Süveyd, Peygamber Efendimiz'e içki imalatıyla ilgili soru sorduğunda, Efendimiz ona şarabın yasak olduğunu söylemiştir. Tarık, ben içkiyi ilaç yapımında kullanmak için yapıyorum dediğinde ise, Efendimiz, o şifa değil, bilakis hastalıktır buyurmuştur. Yine Allah hastalığı da şifayı da gönderdi ve her hastalık için bir şifa var etti. Tedavi olun, fakat haramla tedavi olmayın demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Kibir ve Gurur. İmam Nevevi adeti olduğu üzere bölüm girişlerine ayet-i kerimeler yerleştirmiş. Sıradaki ayet-i kerimemiz Estaizu billah. Ve la temşi fil ardi maraha. Cenab-ı Hak buyurdu ki, ne de yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Yürümek Allah Azze ve Celle'nin Adem'in çocuklarına nasip ettiği önemli bir beceri. Etrafımızda bizim gibi ayakları üzerinde doğrularak gezip dolaşan, yürüyen başka bir canlı yok. Hak Teala وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ. Adem'in çocuklarına biz değer verdik, onlara kıymet verdik. Bu değerli oluşumuz da kuşkusuz öylesine değil, sebepsiz değil. Çok anlamlı bir karşılığı var. Çünkü diğer canlılar ve varlıklar içerisinde İnsan dediğimiz bu varlık Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiyi ispat etmek üzere emaneti yüklendi. Üzerindeki cebir kaldırıldığında, serbest bir ortama kavuşturulduğunda dahi Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgiden ötürü bağlılığını sürdürecek, emir ve yasaklara yine dikkat edecek, kopmayacak, alıp başını gitmeyecek. Ben varım diyenlerin, Hakk'a duydukları sevgi hususunda iddialı olanların وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ bu sorumluluğu insan yüklendi diye haber verdiği Cenab-ı Hakk'ın bu dünyaya insan olarak geldikleri ve bu süreçte tam da iddialı oldukları, bu açıdan yoklandıkları bir hayat. Dolayısıyla elbette ki diğer canlılardan çok farklılar. Hatta diğer canlılar ve varlık ortamının tamamı onların yaşayacakları bu süreç için var. Bu sürece hizmet ediyor. Dolayısıyla sürecin öznesi insanlar. Hak Teala buyurdu ki وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa hepsini size müsahhar kıldı Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla daha saygın, yaratılışı daha güzel, ahsen-i takvim üzere olması anlamlı. Çünkü o sürecin öznesi. Her şeyin onun için var edildiği, onun Hakk'a duyduğu sevgiyi ve saygıyı yaşama iddiasının ve arzusunun ne kadar kıymetli olduğuna karşılık geliyor. Bunu başaranlar âlâ-yı illiyyine yükselirler. Hakk'ın katında onların Allah'ı sevdikleri, Allah'ın da onları sevdiği karşılıklı sevgi

0: cahiller olarak sonsuz bir geleceğe taşınırlar. Ama yok, bu dünyaya geldikten sonra büyüklenmeye başlayanlar, diklenmeye başlayanlar, vaktiyle sevdiği için her emre boyun eğmeye hazır olduğu iddiasıyla hayata gelenlerin, şimdi kendilerini serbest hissedince Cenab-ı Hakk'a sırtlarını dönmeleri, varsa da yoksa da bu hayatı yaşamaya girişmeleri onlar açısından son derece talihsiz ve bedbaht bir durumdur. Akıbetlerini karartır. Dolayısıyla verilen bu imkanları dünya hayatında Cenab-ı Hakk'ın bir nimeti olarak şükür ile karşılamalıyız. Zaten bizimmiş, biz hep böyle olmalıymışız gibi kendimizden menkul bir üstünlük algısı bizi helak eder. İşte kibir budur, büyüklenme budur. Bunun şeklen en görünen ve belirgin tarafı kişinin iki ayak üzerinde durduğu o heybetidir. Tüm canlılar insanın bu heybetinden çekinirler. Allah'ın ona verdiği bu haşmet, iki ayağı üzerinde rahatlıkla durması ve yürümesi, adım atması muazzamdır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Diğer canlıları elleri ve ayakları üzerinde yere bağlamışken Cenab-ı Hak insanı doğrultup kaldırmış. Yetmemiş, bir de başka canlıların sırtına bindirip وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada ve denizde diğer canlıların sırtında taşımış, denizi buna müsahhar kılıp orada fulk dediğimiz gemiyi yaparak denize binmesini sağlamış. Yetmemiş وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ Atların, katırların, eşeklerin yanı sıra binsin bunlara, heybetini daha bir yükseltsin. Bir insanın at üzerindeki görünümü muhteşemdir. Hak Teala bir de وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ buyurdu. Bir de henüz bilmediklerinizi Cenab-ı Hak sizin için yaratır diye önünü açtı. Bugün için bindiğimiz bisikletleri, motosikletleri, otomobilleri, uçakları, gemileri hepsini içine alacak şekilde kıyamete kadar yeni yeni yaratacağı her şeyi de insanın öğrenen ve öğrendikleri üzerinden geliştiren yanıyla Cenab-ı Hakk'ın ona baştan sunduğunu haber vermiş oldu. Allahu halakakum ve ma ta'malun. Sizi yarattığı gibi Allah yaptıklarınızın da aslında yaratılışı Cenab-ı Hakk'a dönüyor. Çünkü sizdeki öğrenmeyi ve öğrendiklerini yeni şeyler oluşturmaya ya dair becerisi Hakk'ın bir vergisi. Tüm bunları sıraladığımızda en temel olanı içlerinde ve anatomik olarak insanın en belirgin yanı olan ayakta duruşu, iki ayak üzerindeki yürüyüşü. Bu hiçbir zaman kaybolmayacak. Ne kadar araçlar geliştirirsek geliştirelim, eninde sonunda o araçlardan inip bütün heybetimizle ayaklarımız üzerinde yürüyeceğiz. Bugün devlet başkanları son model araçlarla geliyorlar ama en sonunda inip o kırmızı halılar üzerinde arzu endam ediyorlar. Kendi bedenleri üzerinde o heybeti kameralar önünde sergiliyorlar. İşte tam bu noktadan ayeti kerime bizi kibirlenmemeye davet ediyor. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Kime caka satıyorsun? Kendini ne sanıyorsun? Civardaki küçük dağları sen mi yarattın? O heybetin ne öyle? Biraz büyük düşün. Resmi biraz büyült. Ne kadar mini minnacık kaldığını göreceksin. Ayetin devamında Cenab-ı Hak resmi büyüttü. Buyurdu ki اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ Sen ayaklarınla yeri delemezsin. Yer o kadar büyük ki arz dediğimiz büyüklüğü soktu resmin içerisine. Ve kulun ayaklarının ne kadar mini minnacık kaldığını gösterdi bize. O ne heybet öyle yürüyorsun çalım ata ata. O ayaklarınla yeri delemezsin. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا O boyunla, o arzı endam ettiğin boyunla, dağlarla boy ölçüşemezsin. Kendini ne kadar iyi hissedip hava atsan da o kadar miniksin, o kadar küçüksün ki yarattığımız dağların dibine düşmektesin. Yarattığımız arzın üzerinde küçücük kalmaktasın, kaybolmaktasın. Akledip kendi o mini minnacık gerçeğini görmelisin. Ne Allah'a karşı ne de Allah'ın kullarına karşı büyüklenmeye kalkışma, çünkü baştan kaybedersin. sen küçüksün ve Allah'ın karşısında hep küçük kalacaksın. O yüzden yükselen ezanlar caddelerde, sokaklarda, şehirlerin bütün köşelerinde hep aynı gerçeği hatırlatarak başlar. Allahu Akbar. Sizler küçüksünüz, Allah en büyüktür. Asla büyüklenmeye girişmeyin. Mutlak büyüklük ona aittir. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde. Kibriya, o mutlak büyüklük, Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Sizler sonradan yaratıldınız ve ölmeye mahkumsunuz. Kul haddini bildiği oranda gerçeği kavramaya başlar, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü anlamaya başlar. Bu onun yürümesine de yansır, konuşmasına da yansır, oturmasına, kalkmasına da yansır, tevazu olarak yansır. Ayetin devamında Cenab-ı Hak kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Anılan bu durumlar, ki öncesinde başka durumlar da anıldı. Cana kıymak gibi, yetimin malını gözetmemek gibi, ahde riayet etmemek gibi, söz verdiğinde sözünü tutmamak gibi, ölçüde, tartıda hilekarlık yapmak gibi, doğru ölçeklerden sapıp yanlış ölçekler ile müşteriyi aldatmak gibi, bilmediğin şeylerin peşine düşmek, anlamadığın, kavramadığın bir sürecin içine girmek gibi. Çünkü Allah insana işitme verdi, basiret verdi, kalp, gönül verdi. O yüzden kişinin kendisini sorumlu tutuyor. Filancaya uydum, ona güvendim demesini kabul etmiyor. Tüm bunları Cenab-ı Hak sıraladı, sıraladı ve sonra yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. İnneke len tahrikal arda. Sen yeri delemezsin. Ve len tebluğal cibale tuğla. Boy olarak da dağlarla yarışamazsın. Her halükarda küçücük kalırsın. Kullu zalika kâne seyyi'uhu inde rabbike makruha. Tüm bunların, bu kötü davranışların kötülüğü Allah Azze ve Celle'nin katında hep nahoştur. Cenab-ı Hak istemez, sevmez, böylelerine kıymet vermez. Bunları Cenab-ı Hak, ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ Allah'ın sana vahyettiği hikmetlerdendir diyerek altın öğütler olarak sıraladı. Kul bunlara sıkı sıkı sarılmalı, içinde de bizim konumuz olan böbürlenmemek, kibirlenmemek, büyüklenmemek, yürürken dahi, gezip dolaşırken dahi tevazuyu benimsemek, Cenab-ı Hakk'ın beklediği, kula yakışan güzel bir davranıştır. İmam Nevevi'nin bu ayeti kerimeyi seçmiş olması, dikkatimizi Cenab-ı Hakk'ın tevazu ile, yani kibirlenmemek, büyüklenmemek ile hayatımız arasında, davranışlarımız arasında yakın bir ilişki olduğunu vurgulamak için olsa gerek. Eğer bir kimsenin kibirlenmemesi, gururlanmaması onun davranışlarında karşılık bulmuyorsa, ki bunlar içerisinde en önemlisi, en yaygını, en çok görüneni yürümektir, o zaman o tevazu sözde kalır. Yürürken kibirli kibirli yürüyen kimseler gurur ile bunu kendisiyle övünür bir halde dışarı yansıtan kimseler, ortamlarda konuşurken kendilerinin ne kadar mütevazi olduğunu söylemeleri tutarsızlık olur. Eğer sen insanlara saygılıysan, eğer başta Allah Azze ve Celle'ye karşı saygı duyuyorsan, mütevazı isen, yürürken de öyle ol. Aracını trafikte kullanırken de öyle ol. Sadece ortamlarda kendini överken değil, muaşeretin de böyle olsun. Yoksa sözde kalır, sende olmayan bir şey ile kendini övmeye çalışmış olursun. وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا Cenab-ı Hak böylelerini yapmadıkları şeyler üzerinden övgü bekleyenler diye ironik bir biçimde kınadı, eleştirdi. Rahman'ın kulları öyledirler. Kulluklarını bilirler. O muktedir melikin, her şeye gücü yeten, her şeyi yaratmış bulunan Allah'ın yarattığı bu zeminde saygıyı esas alırlar. Bu onların yürümesine de yansır. Cenab-ı Hak burada böbürlenerek yürümeyin diye sakındırırken, diğer taraftan Rahman'ın kulları diye övdüğü güzel kullarını yürüyüşleri üzerinden bizlere takdim etti. Ve ibadur rahmanillezina. يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا O Rahman'ın kulları, onlar yeryüzünde yürürken alçak gönüllü yürürler. Bu da meraha'nın tersi. Meraha, böbürlenerek her adımını bastığı yerde sanki bütün zemin sarsılıyormuşçasına, hele hele buna eşlik eden bir müzik varsa, yoksa da ekletir onu, bununla diğer insanlar üzerinde üstünlük taslamaya çalışır. Bindiği araç vesaire varsa onlara da tabii yürüyüşü böyle olanın aracı vesaire de hep buna dönüktür. Başkalarına caka satmak, ben üstünüm diye dikkat çekmek. Karun da böyleydi. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ Bütün ziynetlerini kuşanarak insanların arasına çıktı. Öyle normal bir insan olarak çıkmayı yeğlemedi. Küçük düşer, incileri dökülür. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ Ziyneti üzere, olabildiğince süslenmişken çıkıverdi insanların içerisine. Onların gözlerini büyüledi, dikkatlerini çekti. قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُتْيَ قَارُونُ Dünyayı murad etmiş olanları etkiledi. Onlar bakınca keşke bizim de Karun'unki gibi olsa diye iç geçirdiler. Onun bu heybetinden etkilendiler, ona özendiler. Onun gibi olmayı delice istediler. Kendilerini kötü hissettiler. Karun ne kadar iyi. İnnehu lezu hazzin azim. Ne büyük şansı var. Şuraya bak diye, bir de kendi hallerine bak. Karun'un da istediği buydu. Onlara kendilerini kötü hissettirmek. Böylece kendinin ne kadar ulu, yüksek olduğu zehabını etrafa yaymak. Ancak Rahman'ın kulları tam tersidir. Onlar ne kadar güce imkana kavuşsalar da Rahman'ın kulları Rahman'ın kulları gibi davranırlar. وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا Rahman'ın kulları ise yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürür dolaşırlar. وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ Cahiller ile karşılaşsalar, muhatap olsalar uzatmazlar, onlarla didişmezler. Bakarlar ki bu hakkı görmezden gelmeyi bile isteye seçiyor. Özellikle seçiyor. Dolayısıyla kendilerini yıpratıp uzun uzun tartışmazlar. Çünkü anlamak isteyen biri değil, öğrenmek isteyen biri değil. Tam tersi, anladığı, bildiği, öğrendiği halde görmezden gelen birisi. Bunu fark edince, ha bu cehaleti özellikle seçiyor. O zaman bununla muhatap olmaya da gerek yok. Daha fazla size selam olsun der, ayrılırlar. Bunlar Rahman'ın kulları. Hazreti Ömerler böyleydi, Hazreti Ebu Bekir böyleydi, başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi. Olanca güce, imkana, kuvvete kavuşmasına rağmen ashabı arasında onlardan ayırt edilmez. Onlar gibi giyinir, kuşanır. Onlar gibi çarşıda, sokakta, pazarda dolaşır. Yürürken heybetli heybetli yürümeyi, etrafında insanların sıralanıp kendisine tazimde bulunmasını vesaire beğenmez ve hoşlanmazdı. O Rahman'ın kullarından biriydi. La tutruni kema atratin nasara el mesih ibne maryem buyurdu. Siz de beni abartıp yüceltmeyin. Tıpkı Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı abartıp yücelttikleri gibi diye ümmetini uyardı. Kulluğunu ve tevazusunu ölünceye kadar, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varıncaya kadar kesintisiz sürdürdü. Ona salat ve selam olsun. Okuduğumuz bu ayeti kerime İsra suresinin, yani 17. surenin 37. ayetinden seçilmiş efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah zalime biraz mühlet verir. Bir kere de onu yakaladı mı kaçmasına imkan vermez buyurdu. Sonra zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir. Ayetini okudu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demen de bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ölüm, kaçınılmaz hakikat. Hayat hızla akmaya devam ediyor. Herkesin günlük telaşeleri, gelecekle ilgili planları, beklentileri var. Sürekli bir koşuşturmaca halindeyiz. Zaman acımasız, zamanın nasıl geçtiğini anlamaksa imkansız. Geçen her saniye, her dakika bizi biraz daha yaşlandırıyor, ömrümüzden çalıyor. Her an ona bir adım daha yaklaşıyoruz, fakat unutuyoruz. Belki de nefes aldığımız her defa aklımıza getirmemiz gerekir onu. Saatler sonra uykudan uyandığımızda düşünmeliyiz belki bir an. Ya hiç beklemediğimiz anda kesinlikle.

kesilirse nefesimiz, uyumak üzere kapattığımız gözlerimizi bir daha hiç açamazsak, hayatımızdaki en kıymetli varlığı, annemizi, babamızı, eşimizi, gözümüzden sakındığımız evladımızı ya da en iyi dostumuzu hiç beklemediğimiz bir anda kaybedersek, ne kendimize ne de sevdiğimiz insanlara onu yakıştıramıyoruz bir türlü. Onun adı anıldığında çoğumuzun tüyleri diken diken oluyor, bakışlarımız donuklaşıyor, rengimiz soluyor. Ölümün her an kapımızı çalacağını aklımızdan bile geçirmiyoruz. Bugün çoğumuzun unuttuğu gibi belki de ashabtan bazıları bir gün Resulullah'ın mescidinde oturmuş gülüşüyorlardı. O esnada Hazreti Peygamber içeri girdi. Gülüşmelerini görünce şöyle nasihatte bulunma ihtiyacı hissetti. Aslında sizler ölümü çok sık hatırlamış olsaydınız, şu gördüğüm vaziyette olmazdınız. Öyleyse lezzetleri yok edeni, yani ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü'nün hatırlattığı üzere ölüm ağız tadını kaçıran bir gerçektir. Hatta insanın dünyadaki serüvenine dikkatle baktığımızda bu hayatta tek hakikat varsa o da ölümdür. Dünyaya gelen her canlı muhakkak ölümü tadacaktır. İnsan nerede olursa olsun, ne kadar kaçarsa kaçsın, ne kadar çare ararsa arasın nafile, ölüm herkese ulaşacaktır. Bununla birlikte maddiyatın hükmü altına girdiğimiz günümüzde geleceğe dair bitmek bilmeyen emellerimiz uğrunda çabalarken ölümü aklımızın ucundan dahi geçirmiyor, yaratılış amacımızı unutuyoruz. Hatta öylesine bir gaflet içindeyiz ki her gün haber bültenlerinde karşılaştığımız ölüm olaylarını bile sıradan karşılıyor, aldırış etmiyoruz. Açlık, hastalık, kaza ve savaşlar nedeniyle nice insanlar hayatını kaybediyor. Çocuk, yetişkin, kadın, erkek, hasta, sağlıklı, güçlü, zayıf demeden ölüm herkesi buluyor. Zamanı asla bilinmeyen, kim olursa olsun herkes için kaçınılmaz bir gerçek olan ölümden ürküyoruz ve unutmak istiyoruz. Kimimiz korkudan, kimimiz dünyanın aldatıcı nimetlerine kapılıp gittiğinden, kimimiz de onu bir yok oluş saydığından. Yüce Allah, hayatı da ölümü de dünyada kimin daha güzel ameller işleyeceğini sınamak için takdir etmiş. Ve kullarını ölüm gelinceye dek kendine ibadetle sorumlu tutmuştur. Dolayısıyla insanın dünyaya geliş amacını unutmaması, hayatını istikamet üzere devam ettirerek ahiretini kazanabilmesi için ölümü hatırından çıkarmaması gerekir. Hazreti Peygamber dünyada bir garip ya da bir yolcu gibi olunmasını tavsiye etmiş, ölüm ansızın gelmeden iyi işler yapmak için acele edilmesini istemiştir. Ahirete hatırlatması hasebiyle kabirlerin ziyaret edilmesine izin vermiştir. Müminlerin en akıllısının ölümü en çok hatırlayanlar ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlar olduğunu belirtmiş, gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan, azıp haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kimsenin ise ne kadar bedbaht bir kul olduğuna dikkat çekmiştir. Osmanlılar zamanında ecdadımız da peygamberimizin ölümü hatırda tutmakla ilgili hadislerini göz önünde bulundurmuş olmalılar ki mezarlıklar için şehrin en güzel yerlerini, herkesin gelip geçtiği, kolayca görebileceği alanları tercih etmişlerdir. Böylece ölümün korkulacak bir şey olmayıp aksine hayatla iç içe ve hayatı anlamlandıran yönünü ön plana çıkarmak istemişlerdir. Zira ölüm bir yok oluş değil, bizi bizden daha çok seven ve gözeten Rabbimize kavuşmanın ilk adımıdır. İmtihan dünyasının sonu olmakla birlikte ahiretteki sonsuz hayatımızın başlangıcıdır. Bize nereden gelip nereye gittiğimizi hatırlatan en güzel nasihatçidir. Dünyaya gelen her insan kendisine takdir edilen ömrü yaşayacak ve sonunda mutlaka ölecektir. Bu süre zarfında önemli olan istikametimizi şaşırmadan Allah'a layık bir kul olabilmektir. Bunu başarabildiğimiz takdirde ölümden korkmamızı ve ölüm düşüncesini ötelememizi gerektirecek hiçbir sebep kalmaz. Artık ölümün anlamını kavramışız demektir. Biliriz ki Rabbimiz bizden hoşnut, biz de Rabbimizden hoşnut bir şekilde ona döneceğiz. Fakat dünyanın aldatıcılığına kapılıp geçici zevkler peşinde bir ömür tüketirsek, ölümle yüzleşmekten korkar, hatta onu hatırlamak bile istemeyiz. Bu durumdaysa ölümün anlamını yitirmiş ve Rabbimizin huzuruna hazırlıksız bir şekilde çıkacağız demektir. Dünyada ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olmamak için ölümü her zaman hatırımızda tutmalı, ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlanmalı ve Yüce Allah'tan hayatın da ölümün de hayırlısını niyaz etmeliyiz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

baygın bir halde görünce, yoksa öldü mü diye sordu. Hayır ey Allah'ın Resulü dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, yani Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. Cabir'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğaz

zanna kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ile Ali İmran sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tensih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, "Ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir" desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir.''

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennettekilere, "Ey cennettekiler!" diye seslenir. Onlar, "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala, "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da, "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala, "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar, "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un oğlu Süleyman peygamberin annesi Süleyman'a şöyle demişti. Evladım, geceleyin fazla uyuma. Zira geceleyin fazla uyumak kişiyi kıyamet günü fakir bırakır.

Abdullah bin Selam anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiğinde insanlar ona doğru koşuştular. Söylediği ilk sözler şunlardı. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete gidesiniz. Hazreti Peygamber aralarında Cabir bin Abdullah'ın da bulunduğu birkaç arkadaşıyla oturmaktaydı. Bu sırada Ebu Husayn es-Sülemi elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek bundan başka bir malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti. Ebu Husayn isteğinde ısrarlıydı. Hazreti Peygamber'e önce sağından sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Eğer ona değseydi incitebilirdi. Ardından da şöyle buyurdu. Biriniz sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor. Sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca camiye girmek üzereyken öğrencilerden Hasan kendisini kapıda karşıladı. Hasan hüzünlü, hatta ağlamaklıydı. Onu bu halde gören Nasreddin Hoca hemen ilgi ve şefkatle sordu.
3: Ne oldu yavrucuğum, niçin ağlıyorsun?
2: Bu soru üzerine Hasan kendini tutamadı, hıçkırıklara boğuldu.
3: Tamam Hasancığım, sakin ol bakalım. Önce ne oldu bir anlatır mısın?
2: Hasan kesik kesik konuştu.
4: Babam çok hasta hocam, galiba ölecek.
2: Nasreddin Hoca şefkatle Hasan'ın elinden tuttu.
3: Hasancığım, kimin ne zaman öleceğini biz bilemeyiz, onu Allah bilir. Fakat sen de biliyorsun ki hepimiz bir gün öleceğiz. Ancak şimdi bunları konuşma zamanı değil. Hadi gidip babanı bir ziyaret edelim bakalım.
2: Nasreddin Hoca Hasan'ı alıp babasına gitti. Karşısında Nasreddin Hoca'yı gören Ali Efendi'nin yüzünde tebessüm belirdi. Yatağında doğrulmaya çalıştı ama başaramadı.
3: Hiç rahatsız olma kardeşim, geçmiş olsun, Allah şifa versin.
5: Teşekkür ederim hocam.
3: Doktora gittiniz mi?
2: Cevap Hasan'ın annesinden geldi. Evet hocam, doktor muayene etti, bazı ilaçlar verdi.
3: Tamam, aman o ilaçları güzelce kullanın. Tedbir almak bizden, sonuç Allah'tandır.
2: Nasreddin Hoca Hasan'ın babasına teselli edici sözler söyledi, aileye moral vermeye çalıştı. Bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Onlar da teşekkür ettiler. Nasreddin Hoca bir müddet daha kalıp bazı latifelerle onları neşelendirdikten sonra evden ayrıldı. Ayrılırken de yatağın altına ihtiyaçlarını karşılamaları için biraz para bıraktı. Nasreddin Hoca birkaç gün sonra ders vermek için camiye gittiğinde öğrenciler toplanmıştı. Selamdan hemen sonra Hasan'ın arkadaşı Ömer üzüntülü bir sesle haber verdi.
4: Hocam duydunuz mu? Hasan'ın babası vefat etti.
3: Nasreddin Hoca elbette duymuştu.
2: Ali Efendi'nin vefatından önce yanına gitmiş, ona Kur'an-ı Kerim okumuş, kelime-i şehadet getirerek onu hatırlamasını arzu etmişti. Ve Ali Efendi de ailesiyle helalleşerek, dualar ederek vefat etmişti.
3: Evet haberim var çocuklar, Allah mekanını cennet eylesin. Ben taziye için evlerine gittim, sizler de birlikte gidebilir, Hasan'a teselli verebilirsiniz. Sevgili çocuklar, bizler bu dünyaya geçici olarak geldik. Bir müddet kalıp asıl yurdumuz olan ahirete gideceğiz. Yüce Rabbimiz biz müminler için cennet hazırlamıştır. Biz de çalışmalıyız. Dünyaya gelen hiç kimse burada ebedi kalmamıştır. Herkes bir gün dünyadan ayrılıp gitmiştir. Ölüm işinde ne torpil ne de sırasını verme vardır. Allah'ın en sevgili kulu, yaratılmışların en üstünü ve tüm zamanların efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bir müddet yaşadı ve sonra bu dünyadan ayrıldı. Bugünkü dersimiz de zaten sevgili peygamberimizin vefatı üzerine olacak.

Dediğim gibi dünyanın en güzel, en temiz, en merhametli, en şefkatli, en yardımsever insanı Hazreti Muhammed de bu dünyadan göçtü. Zeynep Nasreddin Hoca'dan izin alarak sordu. Hocam, Peygamber Efendimiz nasıl vefat etti? Anlatacağım yavrum ama biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Allah Resulü vefat etmeden önce görevini tamamlamıştı. 23 sene boyunca vazifesini en güzel biçimde yerine getirmiş, insanları İslam'a davet etmişti. Bu kısa zamanda Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmı da Müslüman olmuştu. Peygamber Efendimiz için adeta görev sona ermişti. Yüce Rabbimiz dinin tamamlandığını belirten ayeti göndermişti. Hatta bu ayet inince Hazreti Ebubekir ağlamaya başlamıştı. Kendisine niçin ağladığı sorulduğunda ise şu cevabı vermişti. İslam dini tamamlandığına göre Peygamber Efendimizin görevi de sona ermiş oluyor. Ben sevgili Peygamberimizin vefatının yakın olduğunu hissediyorum. Aslında Allah Resulü Hazreti Muhammed'in vefat edeceğinin başka belirtileri de ortaya çıkmıştı. Akif hemen ileri atıldı. Hocam, Peygamber Efendimiz veda hutbesinde, biliyorum belki de bu seneden sonra ebediyen sizinle burada bir arada bulunamayabilirim demişti. Bu bir işaret sayılır mı? Nasreddin Hoca Akif'i tebrik etti. Aferin, dersimizi güzelce dinlediğin ve kavradığın belli oluyor. Elbette bu söz ashabına bir işaretti. Bir başka olay hatırlıyor musunuz çocuklar? Rümeysa da bir olay aktardı. Hocam, ben de bir olay hatırlıyorum ama inşallah yanlış söylemem. Eğer yanlış söylersen biz düzeltiriz, sen anlat kızım. Peygamber Efendimiz ailesiyle otururken bir ara kızı Hazreti Fatıma'nın kulağına eğilir ve bir şeyler söyler. Bunun üzerine Hazreti Fatıma ağlamaya başlar. Sonra tekrar kulağına eğilir, bir şeyler daha söyler. Bundan sonra da Hazreti Fatıma gülmeye başlar. Serra dayanamayıp Rümeysa'ya sordu. Rümeysa abla, Hazreti Fatıma niçin ağlamış? Rümeysa cevap verdi. Bunun sebebini sorduklarında Hazreti Fatıma şöyle cevap vermiş. Sevgili babam benim kulağıma Allah'tan aldığı bilgi üzerine bir müddet sonra vefat edeceğini söyleyince ben ağladım. Çünkü babam bizden ayrılacaktı. Sonra kulağıma tekrar eğilerek aileden kendisine ilk kavuşacak kişinin ben olduğumu söyleyince de sevindim. Ben öyle hatırlıyorum. Nasreddin Hoca, çok doğru hatırlıyorsun kızım. Gerçekten de bu olaydan kısa bir müddet sonra Peygamber Efendimiz vefat etti. Ondan 6 ay kadar sonra da Hazreti Fatıma vefat etti. Akif ve Rümeysa'nın söylediklerinin dışında da bazı olaylar var ama ben iki tanesini anlatmak istiyorum. Bunlardan biri şudur. Allah Resulü hastalanmadan kısa bir müddet önce Uhud şehitlerini ziyaret etti. Onlara dua etti, kendisinin de onlara kavuşacağını ve Kevser'de bekleyeceğini ifade etti. Diğer bir olay da şu. Peygamber Efendimiz hastalığının ilk döneminde mescitte arkadaşlarıyla otururken şöyle buyurmuştu. Yüce Allah bir kulunu dünyada kalmakla kendisine kavuşma arasında serbest bıraktı. Kulu da Rabbine kavuşmayı tercih etti. Ve Peygamber Efendimiz vefat edeceği sene Cebrail'le her yıl yapmış olduğu mukabeleyi iki kez yapmıştı. Tüm bu ve benzeri olaylar sevgili Peygamberimizin vefatının yakın olduğunu gösteriyordu. Allah Resulü bir Müslüman cenazesine katılmıştı. Eve döndüğünde başında bir ağrı hissetti. Baş ağrısı gün geçtikçe ilerledi. Ateşi de yükselmeye başladı. Peygamber Efendimiz hasta haldeyken bile mescide devam ediyor, namazlarını kılıyordu. Tam 11 gün böyle devam etti. Çektiği şiddetli acılara rağmen imamlık yaptı. Son 3 günde ise Hazreti Ebubekir namazları kıldırdı. Peygamber Efendimiz son bir haftasını Hazreti Ayşe'nin odasında geçirdi. Hazreti Ayşe ve diğer Müslümanlar Allah Resulü'nün hastalığına çok üzülüyor, sürekli dualar okuyorlardı. Peygamber Efendimiz zaman zaman hastalığın şiddetinden dolayı kendinden geçiyordu. Ayılınca etrafındakilerle sohbet ediyor, namaz vakitlerinde mescide yönelerek ashabına bakıyordu. Özellikle son 3 gün kendisi namaz kılamadığı için gözü hep mescitteydi. Peygamber Efendimizin rahatsız olduğu günlerde zaman zaman ziyaretçileri de oluyordu. Tabii onu rahatsız etmek istemedikleri için yanında fazla kalmıyorlardı. Peygamber Efendimiz ise son anlarında bile Müslümanlara nasihat ve vasiyetlerde bulundu. İşte bu günlerde Allah Resulü'nün Müslümanlara yaptığı bazı tavsiyeler. Yahudi ve Hristiyanlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler. Benim kabrimi tapılan bir put eylemeyin. Arap Yarımadası'nda İslam'ı tamamen hakim kılın.

0: Ankara'dan gelen heyetlere, misafirlere güzel davranın. Namaza devam edin. Hanımların ve emriniz altında çalışanların haklarına riayet edin. Medineli Ensar'a iyi davranın. Kur'an ve sünnete sarılın. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kâbe'ye yürüyecek. Sahraya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emrolunur. Rızkı, eceli, ameli, şaki kötü yahut sait iyi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz

cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır, fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Diyanet'e soralım az sonra.
1: Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen üç kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, "Biz kim, peygamber kim? Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır," demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, "Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir," buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.

0: Allahi ve berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonu'ndan, Diyanete Soralım programından her birinize Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca kabul ederseniz hanelerinizde misafir olacağız ve dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı Mehmet hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanete Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Diyanete soralim et diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Bu mail adresini kullanarak soru sorabilir. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Facebook ve Instagram'dan soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen dostlarımız her iki sosyal medya platformundan arama bölümüne Diyanete soralım yazdıklarında karşılarına çıkacak muhtemel ilk sayfa bizim sayfamız. Takip ederlerse hem bizi kaçırmadan takip etmiş olur hem de sorularını sosyal medya üzerinden sorabilirler. Bizleri televizyonları başına izleyenler olduğu gibi radyoları başına dinleyenler de var. Diyanet Risalet Radyo'nun aziz dinleyicilerini de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Muhterem hocamız Sayın Mehmet Kapukaya'ya bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde günün ilk telefon bağlantısını Şanlıurfa'dan gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Furkan'cığım.
0: Nasılsınız efendim?
1: Elhamdülillah. Siz nasılsınız?
0: Elhamdülillah hocam. Sizinle beraber olduğum için çok iyiyim.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Allah var etsin. Müsaadeniz var mı? Telefon bağlantısı için. Şanlıurfa'ya gideceğiz demiştik. Murat Bey hattımızda. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Çok teşekkür ederim hocam. Selamünaleyküm.
0: Ben teşekkür ederim ve aleykümselam.
2: Hocam ben itfaiye personeliyim.
0: Evet.
2: Namaz kılarken örnek veriyorum, öğlen namazının ilk sünneti veya farzını kılarken siren çaldığı anda görevimiz üzere biz koşarak itfaiye aracına doğru hemen binip olay yerine intikal ediyoruz.
0: Evet.
2: Şimdi bu namazın ortasındayken bu durum gerçekleştiğinde kimi zaman gidiyorum, kimi zaman benden önce arkadaşlarım araca binmiş oluyor. Tekrar geri döndüğümde namazımın kaldığı yerden mi devam edeceğim, örnek veriyorum ikindi namazının farzının İkinci rekatından sonra mı devam ediyorum yoksa tekrar baştan mı devam edeceğim? Artı nasıl devam edeceksem de nasıl bir niyet etmem gerekiyor? Yani çünkü namazı bozduğum için tekrar döndüğümde kaza namazına mı niyet ediyorum yoksa tekrardan baştan mı niyet alıyorum? Bunu öğrenmek
0: istiyorum. Hemen soralım Murat Bey. Biz teşekkür ederiz. Bu vesileyle hem çalışma arkadaşlarınıza hem de diğer itfaiye personeline sağlık afiyet diliyoruz. Rabbimiz kolaylıklar ihsan etsin. Sizler bizim kahramanımızsınız. Şanlıurfa'ya selamlar. Evet hocam, hakikaten zor bir meslek. İcra edilmesi bir hayli zor. Bazen böyle belgesellerini falan izlediğimde duygulanıyorum yani. İşlerini güçlerini bırakıp ivedi bir şekilde olay yerine intikal etmeye çalışıyorlar. Bu namazdayken başına gelirse nasıl hareket etmeli?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bu kardeşimiz tabii ki görevi icabı gittiği için namazı bozulur. Geldiği zaman da kaldığı yerden devam edemez. Namaza yeniden başlaması lazım.
0: Peki diyelim ki hocam öğle namazının sünnetini kıldı, ilk sünnetini. O ara olay yerine intikal etmesi icap etti. Vakit çıkmadan döndü. Tekrar öğle namazının ilk sünnetini tekrar kılmasına gerek
1: Hayır,
0: var mı?
1: Hayır, sünneti tekrar kılmasına gerek yok.
0: Peki yani.
1: Sadece farzı yeniden kılması gerekir.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Özlem Hanım'ın selamları var. İçerisinde az da olsa ayet bulunan kitapları abdestsiz olarak okumak uygun mudur demiş. Bu soruyu daha evvel de cevaplandırmıştık ama tekrar yazılmış. Ne dersiniz?
1: Evet, yani burada bu kitapların büyük bir bölümü Kur'an değilse bu tür kitapları okurken sadece Kur'an'ın bulunduğu metne elini dokundurmaması yeterlidir. Geri kalan bölümleri okuyabilir.
0: Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan bir telefonumuz var. Hasan Bey hattımızdaymış. Alo.
3: Buyurun.
0: Hoş geldiniz Hasan Bey.
3: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
3: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
0: Elhamdülillah efendim, iyi. Siz de iyisiniz inşallah.
3: Hamdolsun yaratana çok şükür.
0: Maşallah. Rabbim şükrünüzü artırsın.
3: Ben hocama şunu

0: sormak istiyordum. Namazda buyurun. Okurken, kıraat okurken bir kelimeyi veya bir harfi iki defa tekrarladın mı sehir secdesi gerekiyor mu?
1: Hemen soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Allah kabul etsin ibadetlerimizi. İstanbul'a selamlar, hayırlı akşamlar. Yani farzın tehir edilmiş sayılması için o kıraatteki tekrarlamalar, geri almalar bunun bir sınırı var mı?
2: Öncelikle lüzumsuz yere bir tekrar yapılmamalıdır. Fakat kişi okuduğu esnada ya ben bu harfi iyi çıkartamadım veya bu kelimeyi iyi söyleyemedim diye bunu tekrar ederse bundan dolayı sehiv secdesi gerekmez.
1: Eyvallah. Bizim bir Müzeyyen teyzemiz var hocam Ankara Beypazarı'ndan. Namazla alakalı bu sehiv secdesinin kasten terk edilmesiyle alakalı. Şayet böyle yapılırsa namaza bir zararı olur mu diye bir soru sormuş. Ne dersiniz?
2: Sehiv secdesinin kasten terk edilmesi doğru değil. Öncelikle onu söyleyelim. Bu konuda sehiv secdesi kasten terk edilirse bu namaz iade edilir mi, edilmez mi konusunda kasten terk edildiği takdirde bazı alimlerimiz diyor ki bu namazını iade etmelidir. Ama Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu konuda diyor ki namazı iade etmesine gerek yok. Yaptığı yanlıştır, doğru değildir. Lakin bu namazı iade etmesine gerek yoktur.
1: Eyvallah. Ama bir hata ve kusurumuz varsa onu sehivle toparlamak en makulü.
2: Tabii.
1: Kasten terk etmek gibi bir yanlışa düşmeyelim. Hulusi Bey hattımızda efendim, İstanbul'a gidiyoruz tekrar. Alo.
0: Selamünaleyküm hocam.
1: Ve aleyküm selam Hulusi Bey.
0: Hocam bir sorum olacaktı da.
1: Buyurun efendim.
0: Benim çocuklar 3 kardeş annesine kurban kesecekler. Parasını.
1: Evet.
0: Çocuklar veriyor annesine, kurban kesecekler. Yalnız kesilen kurbanın etini gerisin geri kendiler alıp bölüşecekler.
1: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Allah selamet versin hem oğullarınıza hem size hem de kıymetli eşinize sağlık afiyet diliyorum. İstanbul'a selamlar. Anneler adına bir kurban kesilsin istiyorlar ama eti daha sonra bölüşeceklermiş. Bunu böyle ön bir pazarlık gibi ya da şart gibi yapmak ne kadar doğru?
2: Bu çok ahlaki olan bir durum değil. Yani annelerine kurban kesmeleri, tamam senin kurbanını biz alacağız, keseceğiz demeleri ve akabinde de etlerini bize vereceksin gibi bir şart koşmaları, bu doğru bir şey değildir. Bunların böyle söylemeleri, yani etini bize vereceksin demelerinin bir hükmü yoktur. Annelere vermesi gerekmez. Ama anne adına bu kurban geçerli olur mu olmaz mı sorusuna geldiğimiz zaman evet, yani burada anne adına bu kurban geçerlidir. Lakin çocuklarının yaptıkları da çok doğru bir şey değil yani.
1: Eyvallah hocam. Sami Bey'in selamları var size, yine kurban ve kurbanlıkla alakalı bir soru. Muhterem hocam, kurban alırken kilo veya canlı kiloyla pazarlık usulü almak uygun olur mu? Son dönemde popüler bir uygulama. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyoruz demiş.
2: Bir kurbanı canlı olarak tartıp satmak, satın almak caizdir. Burada bir sıkıntı yok. Peki bir kurbanı kesildikten sonra etinin tartılması suretiyle almak caiz midir? Ve böyle bir hayvan kurban edilmiş olur mu? Önceden fiyatı belirlemek şartıyla, bakın fiyat burada belirli. Hı hı. Kilosunu karkas olarak veya işte et olarak biz şu fiyattan alacağız. Önceden fiyatını belirlemek şartıyla, kilosu şu kadar fiyattan olmak kaydıyla. Bu bir. İki, hayvanın herhangi bir cüzünü istisna etmemek, yani ben bunun parasını vermem dememek kaydıyla. Mesela işte kellesidir, paçasıdır, derisidir veya diğer işe yaramayan bölümlerin parasını vermem. Böyle söyleyemez. Bunlar tamamlandıktan sonra aldanmamak için karkas kilosu neyse veya işte eti fiyatı neyse biz bunun üzerinden bu hayvanı satın alacağız diye bir pazarlık yapılırsa
1: yani bu şekilde fiyat da belli olacak o zaman.
2: fiyat çok önceden, yani alım esnasında belli olacak. O başta şarttır. Yani bazıları diyor ki işte belirsizlik var. Hayır, fiyat burada belli. Efendim etin ne kadar geleceği belli değil falan diyor. Orada da bir belirsizlik, niza ve ihtilafa sebep olmayacak derecede. Onu da aralarında anlaşıyorlar. Burada bu kurbanın geçerliliği açısından bir engel teşkil etmez.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Cenab-ı Allah bizi kurban günlerine eriştirsin inşallah. Zeynep Hanım'ın sorusu şöyle. Muhterem hocam, bir tavafı bitirdikten sonra tavaf namazı kılmadan diğer tavafa başlamamız mümkün müdür? Örneğin 3 tavaf yapıp namazların sonra peşi sıra kılmak.
2: Hanefi mezhebine göre her bir tavafın arkasından tavaf namazı kılınmalıdır. Eğer böyle yapılmayıp da birkaç tavaf birleştirildikten sonra tavaf namazları kılınırsa, bu tavaflar geçerli olmakla birlikte mekruhtur. Şafii mezhebine göre ise arka arkaya birkaç tavaf yapmak mümkündür. Onlara göre mekruh değildir. Eğer tavaf esnasında bir izdiham söz konusu ise, kalabalık, izdiham, çıkıp tekrar girmek problem oluyorsa, Şafii mezhebinin görüşüyle bir Hanefi amel edebilir. Birkaç tavafı arka arkaya yaptıktan sonra daha sonra tavaf namazlarını kılabilir.
1: Peki, Allah kabul etsin. Hülya Hanım selamlarını iletmiş. Muhterem hocam, eşimle anlaşamadığımız için resmi olarak boşandık ama dini nikah duruyor demiş. İleride tekrar birleşme olursa dinen bunun hükmü nedir merak ederiz, lütfen cevap verin diye not etmiş ama sorunun içerisinden bir soru daha çıktı. Resmi olarak boşama gerçekleştikten sonra kişiler dinen de boşanmış sayılır mı yoksa nikah durur mu?
2: Resmi olarak boşanan kişiler dinen de boşanmış olurlar. Burada dini nikahın kalması, baki olması söz konusu değildir. Bu kişiler ileride talak hakları dolmadığı takdirde, 3 boşanma hakkı şayet dolmamışsa, yeniden bir nikah yapmak suretiyle evliliklerini devam ettirebilirler.
1: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ankara'dan bir telefonumuz var. İbrahim Bey telefon hattımızda. Alo.
3: Alo.
1: Hoş geldiniz İbrahim Bey.
3: Selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Aleykümselam. Teşekkür ederiz.
3: Hocam şimdi ayın 29'unda Ağrı'dan bir kardeşimiz bağlanmıştı. Bir soru sormuştu kurbanla ilgili ama.
1: Neydi efendim?
3: O sorunun sonunu ben anlamadım. Onun için soruyu tekrar şimdi aklımda kaldığı kadarıyla size söyleyeceğim ama.
1: Buyurun.
3: Şimdi 3 kişi bir kurbana giriyor. Daha sonra 3. ortak kendi hissesine bir ortak daha alıyor. Yani hocam şöyle örnek vermişti o zaman. İşte diyelim ki kurban 300 bin lira. Kişi başı 100 bin lira düşüyor. Bunu 3. kişi bir kişi daha katıyor yanına. Yani 50 bin lira o veriyor. 50 bin lira öbür vatandaş veriyor.
1: Evet.
3: Böylelikle kurban ortak olmuş oluyor. Hisseye daha doğrusu. Hı hı. Hocam şey demişti. Yani bu işte 300 bin liralık kurban 7 hisseye bölündüğü zaman işte çıkan rakam o aldığı paranın altındaysa olur, üstündesi olmaz gibi bir şey söylemiştim ama orayı ben tam anlamadım.
1: Hay hay, tekrar muhterem hocamdan bir izahat isteyelim. Ankara'ya selam ediyoruz. Dua bekleriz sizden de. Hayırlı akşamlar. Doktor Fatih Mehmet Aydın hocamla bu konuyu görüşmüştük. Hocamız cevaplamıştı. Ne dersiniz muhterem hocam?
2: Burada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu düşünüyorum. Hocamız burada şöyle söylemiş olabilir. İşte biz 3 kişi bir kurbanı aldık. Burada 4. bir kişiyi almak istiyoruz. Bunu alabilir miyiz diye. Burada demiştir ki muhtemelen bunu alabilir. 7 hisseye böldüğümüz zaman her bir kişiye bir hisseden fazla düşüyor. En az bir hisse düşmesi lazım. Şimdi yanlış anlaşılma dediğim husus hangisi peki? Bir hisseye 2 kişi kesinlikle giremez. Yani şöyle diyelim, daha net olması açısından 2 kişi büyükbaş bir hayvan alsalar ve burada 7'de birden fazla her birine 3,5 düşüyor değil mi?
1: Evet.
2: Şimdi bu ortaklardan bir tanesi dese ki ben kendi hisseme tek hisse olmak kaydıyla bir kişi daha almak istiyorum dese, işte Fatih Hocam'ın söylediği budur. Bunu alabilir. Çünkü burada 7 hisseye böldüğümüz zaman bir hisseden fazla düşüyor. Ama 7 kişi bir araya gelmişler.
1: Artık bir 8. kişi olmaz.
2: 8. kişi olmaz. Veya orada kişinin tek bir hissesi var. Bu hisseyi iki kişi bölmek istiyor. Bu olmaz. Yani tek hisseyi iki kişi bölemez. Yani diyelim ki 7 kişi var. 7 kişiden bir tanesi diyor ki ben hisseme parası bana çok geldi 100 bin lira. Ben bir kişi daha alacağım, onu söyleyemez.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Ali Bey'in selamları var size. Muhterem hocam, babam dedemden önce vefat ettiği için babam yerine biz mirasçı olur muyuz? Babam, amcam ve halamlar 4 kardeşler. Babam hariç diğerleri sağ demiş. Allah rahmet eylesin babam.
2: Evet, yani buna biz dede yetimi diyoruz halk arasında. Halk böyle söylüyor daha doğrusu. Burada bizim tavsiye ettiğimiz şey şudur. Sanki baba hayatta olsaydı ne kadar miras alacaktı kendi babasından, o kadar bir miras ayrılıp, o kadar bir hak ayrılıp, o kişinin yani dede daha sonra vefat ettiği için işte oğluna ne kadar miras kalacaksa o kadar bir hakkın çocuklarına, eşine verilmesini biz tavsiye ediyoruz. Bu bir tavsiyedir.
1: Peki efendim. Manisa'dan bir izleyicimiz telefon attığımızda. Cavide Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Televizyonun sesini kapatmanız lazım.
4: Hoş bulduk. Kapattım.
1: Buyursunlar efendim.
4: Biz bir cenaze olduğu zaman cüz paylaşıyoruz arkadaşlarla. Evet. Bu cüzü ölünün ruhuna hediye ediyoruz. Bu tam hatim oluyor mu?
1: Hemen soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Cenab-ı Allah kaybettiğimiz bütün yakınlarımıza rahmetiyle muamele eylesin. Manisa'mıza selam eder, dua bekleriz. Hayırlı akşamlar. Bunu sadece Cavide Hanımlar değil, hemen hemen Anadolu'daki bütün Müslüman kardeşlerimiz bir yakınlarını kaybedince yapıyorlar. Yani Bir araya geliyoruz. 10 kişi, herkes 3'er cüz okuyor. 30 cüz şöyle birkaç saat içerisinde bitiyor. Bu tam bir hatim olmuş olur mu?
2: Bir kişi başından sonuna kadar bir hatim yapabilir. Ama böyle yapmayıp da şayet cüzleri bölüştürmek suretiyle, 30 cüzü bölüştürmek suretiyle şayet bu şekilde hatim okurlarsa bu da bir hatimdir. Yani ben görüyorum, hani sosyal medyada bazen görüyorum. Hayır diyor, bu bir hatim değildir. Kişi bunu baştan sona okumamıştır diyor. Bu bir hatim değildir. Hatim demek adı üzerinde Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunmasıdır, bitirilmesidir. Burada da bu işlem yapılmıştır. Cüzler bölünmek suretiyle bu yapılmıştır. Burada da bir hatim vardır. Yani imece usulüyle bölüşmek suretiyle vardır. Yani bunun efendim dini bir delil aramak her iki taraf açısından. Efendim bu nerede var? Yani kalkıp da Kur'an'dan veya sünnetten bu konuda bir delil aramaya gerek yok. Yani bu iş mantıklı olarak da böyledir. Şöyle örnek verelim. Efendim ziraat açısından bir insanın bir tarlası var, orada ekini var. Bu ekini isterse tek başına biçebilir veya köylüler bir araya gelerek de onun ekinini biçebilirler. Netice itibariyle tarla biçilmiştir.
1: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Müzeyyen Hanım da aslında bu konuyla bir noktada benzeşen bir şey var hocam. Hani şimdi biz bir takım hayır hasenat yapıyoruz, birine bağışlıyoruz veya Kur'an-ı Kerim okuyoruz, hatmediyoruz. Onun ruhuna bağışlıyoruz. Müzeyyen Hanım diyor ki bunu yaptığımızda bize ne kalır? Şimdi bağışlayınca elimizde hiçbir şey kalmayacak mı? Bir de böyle bir şey yaptığımız zaman baştan niyet etmemiz gerekir mi?
2: Evet. Yani burada hatim bölüştürüldüğü zaman kaç cüz okumuş? Bir cüz. Cenab-ı Allah şöyle bir şey söylemiyor. Veya Peygamber Efendimiz de buna benzer bir şey söylememiş. Efendim kişi örnek veriyorum, bir hatim okuduğu zaman bunun 10 milyon sevabı vardır. Ama bunu bölerse bu 10 milyon sevap orada bölüşülür. Böyle bir şey söz konusu değil. sevap azalmaz. Yani her kişi ne kadar okursa okusun, netice itibariyle Cenab-ı Allah hepsine aynı sevabı verir. Cenab-ı Allah insanlar gibi düşünmemek lazım. Şimdi mantıklı olarak burada mantık yürütülmez işte. Şimdi kişi diyor ki, efendim ben bir kişiye tutup 200 lira veriyorum. Ama 200 lirayı diyor ben 10 kişiye versem o zaman 20 lira olacak diyor. Bu onun gibi değil yani.
1: Eyvallah. Yani bu şekilde hediye ettiğimiz zaman bir eksilme değil artı, hatta belki bir bereketlenme oluyor. Bunu bilmek lazım.
2: Evet, yani bir bereket var, yardımlaşma var. Ondan sonra belki kişi tek başına bu hatmi yetiştiremeyecek, tamamlayamayacak. Cenaze işte yeni bunu defnedecekler. O zamana kadar bunu nasıl okusun? Bunun o kişiye bir faydası var değil mi? Yani faydası olduğu için okuyoruz. Dolayısıyla burada en doğrusu bu şekilde yapmaktır bir an önce. Hatta birkaç hatim bile okunabilir. Hani bir kişi olsa o hatmi okuyamaz ama orada diyelim cenazede 50 kişi varsa onlara ikişer üçer cüz verdiğimiz zaman çok rahat okunur. Kaç tane hatim olur yani?
1: Aynen öyle. Teşekkür ederiz hocam. Ayşegül Hanım hattımızda efendim. Kayseri'ye gidiyoruz. Alo.
5: Alo.
1: Hoş geldiniz Ayşegül Hanım.
5: Hayırlı akşamlar.
1: Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.
5: Yayının yapımında ya bize ulaşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Rabbimin rahmeti, amin, bereketi de üzerinize olsun inşallah.
1: Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok mutlu ettiniz bizi. Ben de
5: 90 yaşında annem var. Onunla birlikte izliyoruz hocam.
1: Çok selamlarımızı iletin. Duasını bekliyoruz onun da. Ellerinden öpüyorum.
5: Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hocam ben yatsı namazını kıldıktan sonra Tebareke suremizi de okuyorum. Annemle birlikte başlanma suremizi de okuyoruz.
1: Ben ne suresi okuyorsunuz?
5: Ayşe, evet, sürekli okuyorum.
1: Bağışlanma suresi.
5: Duasını. Bağışlanma duasını okuyorum. Duayı okurken orada Peygamber Efendimiz diye ben zikrettiğim zaman benim de duayı bölüp salavat getirmeme gerek var mı? Yoksa sadece dinleyen annem olduğu için annemin mi getirmesi gerekiyor?
1: Peki, hemen soralım. Rabbimiz kolaylıklar ihsan etsin. Ekip adına çok teşekkür ediyorum bu güzel sözleriniz ve dualarınız için. Anneciğiniz başta olmak üzere bütün Kayserili hemşehrilerimize de selam ediyorum. Hayırlı akşamlar. Bağışlanma duasını ilk defa duydum da hocam. O yüzden bir de sure dedi, kafam karıştı bir anda. Siz daha önce duydunuz mu bağışlanma duası diye?
2: Yani halk arasında böyle bir tabir var, bağışlanma duası diye.
1: Nedir hocam o?
2: O Kur'an-ı Kerim'in sonunda yer alan, o işte Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan bir dua. Veya o olmasa bile motomot işte kişi başlıyor. Öncelikle onun kabul olması için bir dua ediyor kendiliğinden. Sonra Peygamber Efendimiz'e, sonra bütün peygamberlere. Buna bağışlanma duası deniyor halk arasında. Bu esnada Peygamberimiz Efendimiz'in adı geçtiği zaman zaten biz orada Peygamber Efendimiz'e diyoruz. Peygamber Efendimiz'e dediğimiz zaman sallallahu aleyhi ve sellem veya Allahümme salli ala Muhammed dememiz gerekmiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'e diyoruz. Ama Peygamberimizin ismi geçse orada, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dese
1: zaten
2: sallallahu aleyhi ve sellem diye söyleniyor. Burada her iki durumda da herhangi bir sorun ortaya çıkmıyor. Bir vebal ortaya çıkmıyor.
1: Eyvallah. Yani aslında okuyan kişi de orada durup salatü selam getirebilir. Bunda da
2: getirebilir. Ama yani Peygamber Efendimizin ruhuna dediği zaman orada salatü selam getirmelere gerekmiyor.
1: Anladım. Asena Hanım'ın selamları var size. Muhterem hocam, cevaplarsanız çok seviniriz. Biz eşimle beraber 5 yıl önce resmi olarak boşandık. Şimdi tekrar evlenmeyi düşünüyoruz ama bunun için yapmamız gereken özel bir şey var mı demiş. Bu nikah konularıyla alakalı bazen detay isteyen meseleler var. Şimdi muhtemelen hocam da değinecektir ona. Ne dersiniz hocam, Asena Hanım'a ne tavsiye edersiniz?
2: Öncelikle burada boşanma hakları dolmuş mu dolmamış mı ona bakarız. Yani 3 boşama burada var mı yok mu? Eğer 3 boşama olmamışsa aradan ne kadar süre geçerse geçsin kişiler resmi boşanma halinde yeni bir nikahla sanki yeniden evleniyormuş gibi şahitler, mehir hepsi, yani daha önceden sanki hiç evlenmemişler de ilk önce evleniyorlarmış gibi bütün şartların orada mevcut olması gerekir.
1: Eyvallah. Bununla alakalı şöyle bir tavsiyede bulunabilirim ben. Asena Hanım ve benzer durumda olan diğer izleyicilerimiz yaşadıkları ilde il müftülüğüne veyahut da ilçelerindeki ilçe müftülüğüne giderek aile ve dini rehberlik bürolarına müracaat edebilirler. Evlilik hayatlarında bu yaşadıkları problemleri, işte hocamın bahsettiği boşama haklarının kaçı kullanılmış, kaçı kullanılmamış gibi şeyleri oradaki hocalarımızla ve hoca hanımlarla istişare ederek daha doğru bir sonuca erişebilirler. Bu manada aile ve dini rehberlik bürolarının varlığını hatırlatmayı önemsiyorum. İnşallah ilgililere duyurulur. Eskişehir'den Cahit Bey hattımızda. Cahit Bey, hoş geldiniz.
6: Evet, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
6: Hayırlı akşamlar.
1: Çok teşekkür ederim. Hocama,
6: Mehmet hocama saygılar sunuyorum.
1: Saygı hürmet benden efendim, sağ olun.
6: Emekli yılların emeklisi bir din görevlisi.
1: Maşallah.
6: Kardeşiniz arıyor.
1: Maşallah hocam, Allah selamet versin.
6: Ama genç daha, 85 yaşında.
1: Maşallah. Sesiniz genç geliyor ama.
6: Sizlerin karşısında olunca, sizlerin halini görünce ben gençleşiyorum.
1: Elhamdülillah. Teşekkür ederiz.
6: Değerli hocama bir sorum var da.
1: Buyurun hocam.
6: Şimdi Furkan'cığım, bazı kişilerin burada bizleri öyle bir sapık duruma düşürüyorlar ki artık ne demekten de aciz kalıyoruz. Öyle ki ben diyor hocam diyor, namaz kılarken diyor elhamı onun diyor anlamını okuyarak diyor, surelerin anlamını okuyarak namaz kılıyorum diyor. Bunun mümkün değil. Neden yapıyorsun bunu diyorum. Hayır diyor, daha öyle diyor hoşuya geliyorum diyor. Daha fazla diyor ferahlıyorum diyor falan. Yanlış yapıyorsunuz diyorum. Hayır diyor, yanlış değil diyor. Birçok yerlerde diyor böyle yapılıyor diyor. Böyle bir şey var mı herhangi bir mezheplerde?
1: Soralım hocam. Rabbimiz sağlık afiyet ihsan eylesin. Din gönüllüsünün, din hizmeti gören insanların emekliliği çok mümkün olmaz. Her zaman irşat halindelerdir. İnşallah siz de etrafınıza böyle bir ışık gibi aydınlatmaya devam edersiniz. Eskişehir'e selamlar. Ama benim aklıma şu geldi şimdi. Bazen biz de mesela hocam, hani sizden duymuştum bunu, hatırlıyorum. Daha doğrusu teyitlemiştim sizden. İşte namaz içinde huşusu kaçan bir kimse, aklıma başka şeyler geliyor diyen bir kimseye, ya okurken okuduğunuz şeylerin manaları da bir taraftan aklınızdan geçirin. Bu belki bizi biraz daha huşuya doğru sevk eder mi diye sormuştum. Sanki siz de evet olabilir demiştiniz. Böyle bir kasıtla düşünüldüğünde ne dersiniz acaba?
2: Evet, güzel Furkan'cığım. Şimdi manalarını düşünerek okumak mümkündür. Burada bir problem yok. Lakin bir kimse lafzını değil de meal okusa, yani Fatiha suresinin mealini okusa namaz esnasında, kıldığı bu namaz geçerli değildir. Yani çok açık ve net bir şekilde kıldığı namaz geçerli değildir. Neden dediğimiz zaman, fakra'u ma teyessera minel Kur'an. Yani namaz esnasında bununla ilgili Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Kur'an'dan siz kolayınıza geleni okuyunuz buyuruyor. Fakra'u ma teyessera minel Kur'an. Fakra'u okuyun, ma teyessera kolay olanı, minel Kur'an, Kur'an'dan kolay olanı okuyunuz buyuruyor. Furkan'cığım, ben bir meal yazsam, benim yazdığım meal Kur'an'ın aynısı mıdır?
1: Değildir.
2: Değildir. Bak, meal ne demek zaten?
1: Yaklaşık sonuç mana. Demek.
2: Yani yaklaşık mana bu demektir. Yani ben şunu iddia edemem. Benim yazdığım meal Allah'ın indirdiği kelamın aynısıdır. Kur'an yerine geçer diyebilir miyim? Diyemem. Şimdi piyasada 100 tane, 500 tane, 1000 tane meal var. Belki 1000'e yaklaşmıştır. Yani 600'ü geçtiğini biliyorum. Şimdi 600 tane diyelim. 600 tane meal var. Namaz kılan bir kimse bu 600 mealden hangisini okuyacak? Kimin mealini okuyacak?
1: İşler çıkmaza girdi.
2: Kimin meali daha doğru? Şimdi böyle denildiği zaman, yani meal okuyabilir denildiği zaman, adam mesela çok çarpıcı bir örnek vereceğim. Mealine şöyle yazmış. Ben ismi biraz soyadını değiştirerek, yani bir neyse, şey olmasın diye soyadını değiştirerek söyleyeceğim. Mesela böyle yazmış. İhdina sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi istiyor nokta nokta nokta. Ondan sonra bilmem ne oğlunun yoluna ilet. Mealine bunu yazmış. Bizi, yani bir insan söylüyor. İnsan ismi söylüyor. İhdina sıratal müstakim. İşte bizi şu kişinin yoluna ilet.
1: Kişi ya, sevdiğiyle beraber gider geçeriz.
2: Ya şimdi ama böyle bir namaz olur mu ya?
1: Eyvallah.
2: Böyle bir namaz olur mu?
1: Manayı düşünerek okumakta bir problem yok. Ama meali okuyarak kıraat yapmak olmaz şimdi, kesinlikle.
2: Yani tartışıyorlar. Yok o öyle dedi, şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Hayır. Biz ibadet dini korumalıyız. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an'ın dışında, namazda Kur'an'ın dışında kıraat esnasında Fatiha'nın yerine veya Zamm-ı Sure'nin yerine kendi hadislerinden herhangi bir hadis okuyup bir söz söyleyip bu şekilde namaz kılmış mıdır? Hayır. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor bizlere? Sallu kema ra'aytumuni usalli. Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız sizler bu şekilde namaz kılınız. Bunlar tabii ki bizim dinimizi bozmak isteyen aslını, maksatları daha huşu duymak falan değil. Eğer burada bir huşu duyuyorlarsa şeytan onları biz vesvese veriyor, huşu duyduklarını zannediyorlar. Bu şeytanın vesvesesidir, aldatmasıdır. Dolayısıyla namazda orijinal metnin dışında, Kur'an'ın metnin dışında Allah'ın indirdiği metin neyse efendim bu okunmalı. Bunun dışında bir metnin okunması caiz değildir ve bu şekilde kılınan namazlarda geçerli değildir. Kimse kendisini boş yere yormasın. Bu dünya hayatında bir defa daha yaşıyoruz. Efendim ben böyle okuyorum diyenler öyle okudukları takdirde yarın Cenab-ı Allah'ın huzurunda onun hesabını verirler.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bu arada programımızın değerli konuklarından Dinişleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Doktor Halil Kılıç hocam Mekke-i Mükerreme'den telefon üzerinden bizi izlediğini söylemiş. Mesaj atmış. Hem hocamı hem Diyanete Soralım ekibini hem de izleyicilerini şehirlerin annesi Mekke-i Mükerreme'den selamlıyorum demiş. Hocamızın hac farizasını da Rabbim kolaylaştırsın ve kabul buyursun. Bizden de ona ve oradaki diğer hocalarımıza selam olsun. İstanbul'dan Fatma Hanım hattımızda. Fatma Hanım hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
1: Buyursun.
7: Güzel oğlum benim. Hocama da iyi akşamlar.
1: Sağ olun.
7: Selamlar.
1: Allah razı olsun.
7: Şey, çocuklara yani bebekler ölüyor ya.
1: Evet.
7: Öldü. Onların yani bir duaya, Kur'an'a ihtiyaçları var mı onu sormak istedim.
1: Soralım Fatma anne. Rabbim evlatlarımızı hayırlı eylesin. İstanbul'a selamlar, dua bekleriz senden de, hayırlı akşamlar. Zor bir şey, küçük yaşta evladını kaybetmiş olmak. Evet, günahkar olanlara Rabbimiz bağışlasın diye hayır hasenatta bulunuyoruz, dualar ediyoruz, Kur'an okuyoruz. Peki böyle daha küçük yaşlarda vefat eden günahsız yavrular acaba buna ihtiyaç duyarlar mı?
2: Ergen olmadan vefat eden çocuklar Kur'an okunmasına veya herhangi bir hayır hasenata ihtiyaçları olmaz onların. Onlar Cenab-ı Allah'ın cennetlik kullarıdır. Lakin biz bunları okuduğumuz takdirde onların dereceleri sevap hanelerine daha fazla gitmiş olur.
1: Eyvallah hocam. Yasemin Hanım diyor ki hayırlı yayınlar. Biz hanımefendiler abdest alırken bazen başımızda tülbent olmadan abdest alıyoruz. Acaba bir sıkıntı oluşturur mu? Özellikle sabah namazı için abdest aldığımızda başımızda hiçbir şey olmuyor. Yani abdestin kabul olmaması gibi bir şey mümkün mü?
2: Tülbentle abdest almak farzdır denilemez. Netice itibariyle kadın başkasının görmediği bir ortamda abdest alıyorsa başörtüsü olmadan, tülbenti olmadan da abdestini alabilir.
1: Peki efendim, Allah kabul etsin. Sıbgatullah Bey, selamun aleyküm muhterem hocam. Bir sorum olacak. Benim ailemde nazar var, ne yapmam lazım demiş.
2: Ailesinde nazar olan bir kimsenin yapacağı şey, Ayetel Kürsi'yi okumak, İhlas, Felak ve

0: surelerini okumak ve Cenab-ı Allah'tan bu nazarın kalkması için dua etmektir. Veya buna benzer nazar duaları var. Onları okuyabilir.
1: Peki efendim. Hasan Bey hattımızda efendim. Ankara'dan aramış bizi. Alo. Hasan Bey, beni duyabiliyor musunuz? Evet. Hasan Bey tekrar denesin. Hanifi Bey'in sorusuyla devam ediyoruz. Muhterem hocam, alkol muhteva eden bir takım cam şişeleri daha sonra içindeki alkol bittikten sonra veya işte tüketildikten sonra gıda amaçlı kullanmamızda bir sıkıntı var mı? Kahramanmaraş'tan selamlar demiş.
0: İyice hijyen bakımından temizlendikten sonra, iyice hijyenik şartlarda, koşullarda temizlendikten sonra bunlar daha sonra içlerine bazı malzemeler konulmak suretiyle kullanılabilir.
1: Bu ne kadar acaba zorunlu olur ya da buna ne kadar mecbur kalırız? Burası önemli değil mi hocam?
0: Yani mecbur kalıp kalmamı başka bir şeydir. Ama kullanılabilir mi açısından tamamen temizlik sağlandıktan sonra, yani alkolün etkisi, eseri gittikten sonra,
1: o zaman kullanılır.
0: Bu artık temiz hale gelmiştir dedikten sonra kullanılabilir. Yani aslında sizin de dediğiniz gibi buna ne ihtiyaç var? Fazla bir ihtiyaç yok gibi gözüküyor ama hani biz buna ne ihtiyaç var deyip orada bırakamayız. Hani kullanılabilir mi, kullanılamaz mı açısından böyle değerlendiriyoruz.
1: Eyvallah. Şeyma Nur Hanım diyor ki, muhterem hocam, cemaatle namaz kılındığı esnada imam seferi ise cemaat, mukim ise imam mı cemaate uyacak, cemaat mi imama uyacak? Ne dersiniz? Böyle yazmış.
0: İmam seferi ise burada mukim olan kişiye imam selam verdikten sonra kendisi kalkar ve namazını tamamlar.
1: Peki. Muaz Bey diyor ki, Almanya'dan selamünaleyküm. Berlin'de kira fiyatları uçuyor. Biz de buradaki sistemde maalesef ev alma imkanlarımız sadece krediyle oluyor ve faiz de oluyor. Bazılarında fetva var diye duydum. Bu soruyu belki sormuşlardır ama ben tekrar sormak istedim. Kredi çekip ev alsak dini açıdan sıkıntıya girer miyiz demiş.
0: Faiz açısından Türkiye ile başka bir memleket arasında herhangi bir fark yoktur. Bulunduğu ülkede, yani Almanya'da, bazı diyanet değil ama bazı özel cemaatlerin hocalarının buna cevaz verdiklerini ben de duyuyorum. Ama bunlar bireyseldir. Bu dinin görüşünü yansıtmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cevabı da bu şekilde değildir. Faiz her yerde faizdir. Haram her yerde haramdır. A ülkesinde efendim bu helaldir ama B ülkesinde haramdır. Böyle bir şey yok. B ülkesinde haramdır, C ülkesinde bu helaldir. Böyle bir şey de söz konusu değildir.
1: Peki. Rıdvan Bey'in sorusu şöyle. 12 yaşındaki biri orucunu iftara 4 saat kala bozsa günah olur mu demiş.
0: Bunun ergen olup olmadığını bilmemiz lazım. Tabii ki ergense günahkar olur ama ergen değilse günahkar olmaz.
1: Peki efendim. Ankara'dan Hasan Bey hattımızdaymış. Hasan Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, hayırlı akşamlar.
1: Teşekkür ederiz, hayırlı akşamlar.
2: Hocam, benim de sırhamı olacak sorum.
1: Buyurun.
2: Ben eşimle beraber hastanede 3 hafta fizik olduk.
1: Evet.
2: Ama evimizde bir kesil götürdük. Orada çay yaptık, içtik. Bu devlet hakkına giriyor mu? Ben onu sormak istiyorum sizden mümkünse.
1: Peki, soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Allah kolaylıklar versin. İnşallah şifa diliyorum. Bir daha tekrar aynı problemleri yaşamazsınız. Hayırlı akşamlar. Tabii hastane yönetimleri bu konuda acaba ne diyorlar? Şimdi herkes kettle getirse, her odada bir kettle çalışsa acaba bunun sarfiyatı nasıl olur, elektrik ve güvenlik açısından da belki sıkıntılar oluşturabilir. Devlet hakkına, kamu hakkına girilmiş olur mu acaba?
0: Burada daha ziyade hastane yönetimlerinin ne dediği değil, kanunlar buna ne diyor? Yani devlet buna izin veriyor mu? Mesela Sağlık Bakanlığı bu tür şeylere bir izin veriyor mu? Kamu otoritesi izin veriyor mu? Eğer izin vermiyorsa, bunu kullandığı takdirde kullandığının ücreti ne kadar ediyorsa o kısmı kamuya, yani devlete ödemelidir.
1: Peki. Evet, şöyle sosyal medyaya bir yenileyim efendim. Ali Bey diyor ki, sayın ilgili, Böyle yazmış. Örneğin bir elektronik mağazasından bir televizyon almak istiyorum. O televizyonu alışveriş kredisiyle almak caiz midir? Ayrıca aynı televizyonu kredi kartıyla vade farklı satın almak caiz midir? Sanırım Diyanet İşleri Başkanlığı kredi kartıyla vade farklı alışverişin caiz olduğunu belirtmektedir. Bu duruma neden olan nedir? Bu iki alışverişin arasındaki fark nedir acaba? Bilgilerinizi rica ederim.
0: Eğer yani krediyle almakta o ihtiyaç kredisi ya da alışveriş kredisi gibi bir şeyde bunda faiz varsa o zaten faizdir. Çünkü o krediyi o amaçla açıyor kişiye ve şu kadar sana kredi veriyorum diyor. Alışveriş kredisi veriyor ve burada bir faiz tahakkuk ediyorsa, fazlalık istiyorsa faizdir. Vade farkı farklı bir şeydir. Vade farkında bir malın fiyatı peşin şu olabilir ama vadeyle kartla alacaksa mesela firma buna taksit yapıyorsa yani eğer sen bunu vadeyle alırsan o zaman bu televizyonun fiyatı ya da bu işte bu buzdolabının fiyatı şudur diyorsa firma bunu alıyorsa o takdirde bu caizdir. Ama böyle değil de firma alacağını alıp da bu kalan faizleri banka ödüyorsa oraya o zaman bu faizdir. Bu da caiz değildir.
1: Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Nida Hanım hattımızda efendim. Zonguldak'a gidiyoruz. Alo.
3: Merhabalar.
1: Merhaba.
3: Hocam ben 29 yaşındayım. Hatta 30 yaşındayım. Böyle birileriyle görüşüyorum. Evlilik anlamında. Hı-hı. Fakat böyle tam hani nişan dönemine gelmeden bitiyor bir şekilde. Acaba benim kısmetim mi kapalı? Yani namazımı kılan, böyle orucumu tutan, hani Kur'an'ımı okuyan bir insan, ibadetlerimi de yerine getiriyorum ama bir türlü olmuyor hocam. Bu durum beni çok üzüyor. Acaba bunun sebebi nedir? Hani gerçekten tevekkül etmemem midir? Çok teşekkür ederim.
1: Soralım. Biz teşekkür ederiz. Cenab-ı Allah sizin için helal süt emmiş, böyle güzel, aklı başında, iman sahibi, salih bir kimseyi nasip etsin. Zonguldak'a selamlar. Ne dersiniz?
0: Evet, öncelikle kısmet kapalılığı diye bir şeyin olmadığını söyleyelim. Kısmet kapalılığı diye bir şey yoktur. Burada problem nedir? Problem dinlemek lazım. Yani hanım kızımızı dinlemek lazım. Neden vazgeçiyorlar? Acaba kendisi bir takım taleplerde mi bulunuyor? Efendim görüştükleri zaman birbirlerini beğenmiyorlar mı? Bu konuların tabii bilinmesi lazım. O yüzden de hani şundan olmuştur, bundan olmuştur diye bir şey söylemeyiz. Sadece bizim söyleyeceğimiz sebeplere tevessül etmeye devam etsin. Ve çok fazla kriter aramasınlar. Yani birbirlerine çok fazla kriter aramasınlar. Çoğunlukla kriter aramaktan çıkıyor. Efendim başka bir nedeni yok. Soruyorsun nedir? İşte elektrik alamadım falan diyor. Yani bunlar bir neden değildir. Böyle %100 karşımızdaki şahısta %100 özellikler aramamalıyız. Yani biraz ben sabrederim. Biraz bu sabrederse bu evliliği yapabiliriz.
1: İki gönül bir olunca samanlık seyran olur.
0: Evet, aynen bunun gibi.
1: Tabii böyle bir telefon gelmişti bize geçmiş zamanlarda. Sonra ertesi gün hocam birkaç hanımı abla teyzemiz aradı. Dedi ki işte benim oğlum var, benim kızım var, böyle bir bizi birleştirin falan. Aman öyle bir şeye sakın bu sefer tevessül etmeyin. Biz dua edelim. Bekar kardeşlerimiz, kız erkek en hayırlı şekilde, en güzel şekilde evlilik birliktelikleri
0: sağlasınlar. Bu kardeşimize ben de özel bir dua edeyim. Cenab-ı Allah kendisine hayırlı kısmet nasip eylesin.
1: Amin hocam. Hocam 5 dakikamız var. 5 dakikada 5 soru yaparız diye kanaat getiriyorum.
0: 10 tane bile yapabiliriz.
1: Nehir Hanım diyor ki hayırlı akşamlar. Bu aralar içim çok daralıyor. 5 vakit namazımı aksatmamaya çalışıyorum. Namazlarımı güzelce kılıyorum. İçimde bir sıkıntı var. Bu sıkıntıların, vesveselerin geçmesi için bir tavsiyeniz var mı?
0: Evet. Bu kişiye tavsiyelerimiz İnşirah suresini Elem Neşrah Leke okumaya gayret göstersin. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri, yani ben şimdi düşünüyorum bu nerededir diye 312. sayfada bulacak onu.
1: Eyvallah.
0: Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani, bunu bol bol okusun. içindeki sıkıntılar geçecek.
1: İnşallah. Maşallah diyorum bu arada size. Yunus Bey diyor ki kasko ile alakalı Diyanet'in görüşü nedir?
0: Kasko caizdir. Burada bir problem yok.
1: Eyvallah. Meltem Hanım'ın selamları var. Ulaşım kartlarına yüksek miktarda yükleme yaptıysak zekat hesaplamasına bunları da hesaba dahil etmek gerekir mi?
0: Kartlara fazla ya ileride imkanım olur olmaz kastıyla bir yükleme yaptıysa bunu ona kanalize etmiş demektir. Bunu artık zekat hesaplamasına dahil etmez. Ama ya ben bunu dahil edeyim de zekatı az vereyim düşüncesiyle yaptıysa o zaman yaptığı doğru değildir.
1: Peki. Nebahat Hanım diyor ki namazda Fatiha'nın sonunda amin demek gerekmiyor mu? Ya da bu namazı bozuyor mu bozmuyor mu?
0: Namazın sonunda amin denilir. Peygamber Efendimiz de amin diyordu. Sahabe-i kiram da amin diyordu. Amin diyen kişinin amini, melekler de o esnada amin diyorlar. İkisi birbirine denk gelirse o zaman çok güzel bir şey olur. Cenab-ı Allah onları bağışlar.
1: Eyvallah. Rukiye Hanım'ın selamları var size. Malum zulümler İslam coğrafyasını sarmış durumda ve yürek dayanmaz oldu artık. Müsebbiblerine dua etmemiz, beddua etmemiz yanlış olur mu? Tebbet suresini onların kahrının çabuklaşması niyetiyle okuyabilir miyiz? Teşekkür eder. Çok istifade ettiğimiz bir program olduğunu bildiririm demiş.
0: Yani Tebbet suresi bu niyetle okunur diye bir delil yok ama okumak istiyorsa okuyabilir ve zalimlere de beddua edilebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da zalimlere, zalim olanlara beddua ettiği vakidir. Dolayısıyla biz bugün dünyada kim zalimlik yapıyorsa onu öncelikle ıslah etmesi için dua ederiz. Hani biz eskiden güzel bir cümle öğrenmiştik hocalarımızdan. Allah'ım işte ıslah eyle, düşmanlarımızı ıslah eyle. Islahları mümkün değilse El-Kahhar ismi şerifin hürmetine onları kahru perişan eyle. Böyle amin. Denebilir.
1: Amin. Amin. Ne güzel dua ettiniz hocam. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız. Cenab-ı Allah sizden, sizi yetiştiren anne babadan ve hocalardan razı olsun.
0: Amin cümlemize. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz efendim. Evet muhterem izleyicilerimiz, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın Cenab-ı Allah ruhsat verirse her zamanki saatte yine burada olacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. Cenab-ı Allah hep iyi dostlarla, iyi insanlarla, salih saliha kimselerle beraber olabilmeyi, güzelliği bize sirayet etmesi nasip olsun diye böyle fırsatlar versin bize ve bu durumu bize nasip etsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
4: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktardık.

Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir. Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre, Erva binti Evs, arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 katı olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da, aksine o büyüktür. Biri koğuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş yani humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun. Enes'ten radıyallahu anh, nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de

0: haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması, büyük günahların en büyüklerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iftirayı bir kişiye asılsız bir kusur veya suç isnat etmek olarak tanımlamıştır. Yukarıdaki hadiste insanı helake sürükleyen 7 büyük günahtan biri olan iftiranın cezasının cehennem olacağı açıklanmaktadır. Sevgili Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz, iffeti konusunda iftiraya uğramıştı. Bu olay, İslam tarihinde ifk hadisesi olarak bilinmektedir. Hazreti Ayşe annemiz, Peygamberimizle birlikte Beni Müstelik seferine katılmış, dönüş yolunda mola verildiği sırada ihtiyaç sebebiyle biraz uzaklaşmıştı. Döndüğünde gerdanlığının düştüğünü fark etmiş, onu aramaya gittiğinde kafile onun yokluğunu fark etmeyerek yola çıkmıştı. Hazreti Ayşe döndüğünde kafilenin gittiğini anlayıp beklemeye başlamış ve orada uyuyakalmıştı. Birliğin arkasını toplamakla sorumlu olan Safvan isimli sahabi onu uyandırmış ve birlikte kafileye yetişmişlerdi. Münafıklardan bir grup bu olay hakkında kötü niyetli yorumlar yaptılar. Hazreti Ayşe ile Safvan'a iftira ettiler. Bu çirkin karalamayı insanlar arasında yaymaya başladılar. Sefer dönüşü hastalanan Hazreti Ayşe, bir ay boyunca olaylardan habersiz kalmıştı. Durumdan haberdar olunca çok üzüldü. Peygamberimiz de çok üzgündü. Güvendiği insanların görüşüne başvurdu. Hanımıyla Safvan hakkındaki olumlu görüşünü açıkladı, fakat içinde bir kuşku vardı. Konu hakkında konuştuğunda Hazreti Ayşe, kendisine düşenin Hazreti Yakup gibi sabretmek olduğunu ve kendisine sadece Allah'ın yardım edeceğini söyledi. Kısa süre sonra gelen vahiy Hazreti Ayşe'yi aklamıştı. Bu ayetlerde sadece iftira edenlerin değil, bu iftiraya inanan ve yayılmasına sebep olanların da sorumlu olduğu ve iffet konusundaki iftiranın Allah katında çok büyük bir günah olduğu açıklanmıştır. Rabbimiz, iffetli mümin kadınlara iftira edenlerin dünyada ve ahirette lanetlendiklerini ve onlar için büyük bir azap olduğunu haber vermiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Salvele. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girer ve yalnız başına namaz kıldıktan sonra Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle diye dua etmeye başlar. Bunun üzerine Allah Resulü bu adam acele etti buyurur ve adamı yanına çağırır. Ona ve ashabına biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getir.

0: edebilirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin tavsiyesinde bulunur. Ardından dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabiyi görür. Onun bu halini takdir ederek dua et kabul edilir, iste verilir buyurur. Hadisten de anlaşılacağı üzere her işte olduğu gibi duanın da bir adabı ve usulü vardır. Kişi evvela kendisinden bir şey isteyeceği ve yardımını niyaz edeceği Allah'a saygısını sunmalı, ona layık olduğu şekilde hamdü sena etmeli, Hazreti Peygamber'e salatü selam getirmelidir. Dua, rahmet ve mağfiret anlamına da gelen salatla, esenlik ve barış anlamındaki selam kelimelerinden oluşan salatü selam, salavat getirme yahut kısaca salvele tabiriyle ifade edilir. Değişik lafız ve manalarla gelen salavat çeşitleri içerisinde kültürümüzde en yaygın olanları aleyhisselam, aleyhissalatü vesselam ve sallallahu aleyhi ve sellem cümleleridir. Peygamber Efendimiz'e bu tür ifadelerle salavat getirmek ya da salat etmek, ona olan bağlılığı teyit etme, ona karşı en derin sevgi ve hürmeti arz etme anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtildiği gibi, Hazreti Peygamber ümmetine çok düşkün, son derece şefkatli ve merhametlidir. Onun duası müminler için sükunet ve huzur kaynağıdır. Zira insanların hidayet bulması için kendini harap edecek kadar çalışıp çabalayan Allah Resulü, müminlere kendi canlarından daha yakındır. O, hayatı boyunca aile bireyleri olarak gördüğü müminleri korumak için çaba göstermiş, tehlikelere karşı kol kanat germiş, hatta olabilecek bazı fitnelere işaret etmiş ve ümmeti için rahmet, huzur ve bereket kaynağı olan duasını esirgememiştir. Hesabını vereceği o zorlu mahşer gününde de Yüce Mevla'nın huzurunda secdeye kapanıp yalvaracağını, kendisine ne istendiği sorulunca da "Ya Rabbi, ümmetim, ümmetim" diyerek inananların affını dileyeceğini belirtmiştir. Kendisini zaman, mekan, renk ve kültür farkı gözetmeksizin iman eden her müminin dünya ve ahiretteki en yakını olarak tanıtan, gerçek velisinin ancak Allah ve salih müminler olduğunu ifade eden Efendimiz, bütün müminlere irsi akrabalığın ötesinde tarifi zihinleri zorlayan bambaşka bir yakınlık, rahmet, bereket ve iman yakınlığı kurmuştur. Böylece Kutlu Nebi'ye inananların onun velayet ve yakınlığını kabul etmeleri, ona sevgi ve saygı göstermeleri mümin olmanın bir gereği olmuştur. Hayatlarını Hazreti Peygamber'in öğretileriyle şekillendiren, ona bağlılıklarını, saygı ve hürmetlerini her vesileyle gösteren sahabiler, sevgilerini, saygılarını sürekli ifade edebilecekleri, gönüllerinde yakınlık hissi uyandıracak ve her an Allah Resulü ile duygusal bir iletişim kurmalarına imkan sağlayacak bir vasıta arıyorlardı. Birçok konuda danıştıkları Hazreti Peygamber'e bunun nasıl olacağını sorarlar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ashabına salavat getirme şekillerini, nerelerde ve nasıl salavat getireceklerini öğretir. Salatü selamın bir arınma vesilesi olduğunu, zekatı verilen malın temizlenip arındığı gibi, Allah'ı ve Resulünü zikreden kişinin de günahlarından temizlenme imkanı bulacağını belirtir. Salatü selam getiren kişi, Hazreti Peygamber'i andığı gibi Allah'ı da hatırlar. Müminlere böyle yüce bir peygamber gönderdiği için ona şükreder, insanların hidayete erişmeleri için büyük çaba sarf eden Hazreti Peygamber'e bağlılığını ve şükranlarını sunmaktan büyük haz ve mutluluk duyar. İşte salavat getirmek, Allah Resulüne duyulan sevginin ilanı, ona ve sünnetine bağlılığının bir göstergesidir. Sözlü ifadeler destek olma, bağlılığı anlatma veya sevgiyi ifade etmenin en önemli araçlarından olsa da Resulullah'a bağlanma, ona destek olma sadece sözlü ifadelere indirgenemez. Zira Hazreti Peygamber'in insanlara getirdiği mesaj gönüllere hitap ettiği gibi hayata, hayatın pratiğine de yöneliktir. Onunla birlikte yaşayanlar fiilleri ve uygulamalarıyla bunu yeterli bir şekilde yaptıktan sonra nasıl salavat getireceklerini sormuşlardı. Dolayısıyla salat ve selamı sadece lafızlara hasretmek, bu şekilde uygulamak, Hazreti Peygamber'in ona yüklediği manayı asla ifade etmeye yetmez. Dille Allah Resulüne salavat okumanın yanı sıra onun getirdiği vahyi desteklemek ve hayat boyunca yaşanır kılmak gerekir. Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir hadisinden de ümmetinin kendisiyle kurduğu bu sıkı bağ anlaşılmalıdır. Şüphesiz onun sünnetini en çok rehber edinenler, önderliğine en iyi şekilde teslim olanlar, hayatları boyunca onun öğretilerine destek olan ve bunu insanlara anlatmaya sunmaya çalışan kişiler, ona en çok salavat getiren, yani aradaki iman ve gönül bağını en samimi şekilde kuranlardır. Böylelikle sözlü ifadesine önem verilen salavatın, pratiğe dönük, hayatı şekillendiren bir yönü olduğu da ortaya çıkmaktadır. İnsanların Allah'ı hatırlamaları nasıl sadece tekbir getirmeye indirgenemezse, onun Resulüne salavat getirmeleri de bilinen salvele kalıplarına indirgenemez. Allah lafzını dilinden düşürmemek, tekbir getirmek, söz konusu kalıplardan biriyle salavat getirmek elbette önemlidir ve önemsenmelidir. Ancak Allah ve peygamber sevgisi sadece bu lafızlara indirgenmemelidir. Kendisine salavat getirilmesini isteyen Allah Resulü elbette sünnetine uyan ve örnek hayat tarzını benimseyerek kendisiyle gönül bağını koparmayan müminlerden hoşnut olacaktır. Hızla gelişen ve değişen hayatın akışı içerisinde önemli bir aidiyet işareti olan salatü selam, insanın öz benliğine yabancılaşıp kendini kaybetmesine engel olur. Rabbül Alemin'in ve kutlu elçinin mesajına yönelmesine yardımcı olur. Sonuç olarak salavat, Allah Resulüne karşı görevlerin hatırlanması için bir fırsat olduğu gibi, ahirette onun şefaatini kazanmaya da bir vesiledir. Allah, risalet görevini en iyi şekilde yerine getirdiği için Resulüne övgü, tazim, lütuf ve ihsanda bulunmak için salat eder. Melekler ona rahmet dilemek, onun şanını yüceltmek ve Allah'tan ona olan nimetlerini artırması için niyazda bulunmak üzere salavat getirirler, salat ederler. Müminlerse son peygambere sevgi ve bağlılıklarını arz etmek, ona saygı ve hürmetlerini ifade etmek ve kendisini model olarak benimsediklerini beyan etmek üzere salavat getirirler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Bir kul bir günah işler ve Allah'ım benim günahımı bağışla diye niyaz ederse Allah Teala kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, buyurur. Sonra tekrar o günahı işler de, ey Rabbim, beni bağışla, der. Bunun üzerine Allah, Tebareke ve Teala, kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, der. Sonra yine o günaha döner ve yine ey Rabbim beni bağışla diye niyaz eder. Bunun üzerine Allah Teala kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı. Bu kulumu ben affettim. Artık dilediğini yapsın, buyurur.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir komşu komşusunu duvarına ağaç dayamaktan men etmesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu aktardıktan sonra neden bundan kaçınıyorsunuz? Vallahi bu sünneti aranızda yerleştirene kadar uğraşacağım demiştir.

0: Hüsnü Hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstüne bilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz diye soruldu. Resul-i Ekrem, bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnız cuma gününü oruca ayırmayın. ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.

Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış gibidir.''

0: Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki hatı gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurmuştur. Hazreti Ali, amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin demiştir. Hakim bin Nizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim. Bana yine verdi. Sonra tekrar istedim. Bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ey hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi, onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

0: Muaviye bin Hakem Sülem kabilesindendi. İslam'a girdikten sonra Medine'ye gelmişti. Medine'de geçirdiği günlerde yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de namaz içinde "Yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Ben "Ne oldu yahu? Niye bana öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca ben de sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. "Anam babam uğruna feda olsun. Ne ondan evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de azarladı. Sadece bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" buyurdu. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor, ne dersiniz?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar, buna ne dersiniz?" dedim. Resulullah, "Bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. "Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde." Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince, Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım" der. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescid edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.

Uzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur" derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsur kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder: Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et."

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: "Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır."

Ebu Ya'la Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, şehrimiz şurada ama biz giremiyoruz. Bugün üçüncü gün. Zaten yorgun ve halsizsiniz. Ne kadar daha dayanabilirsiniz buna?
2: Ey Kureş topluluğu! Haberiniz olsun ki ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona dokunmasın.
3: Bu gece Cebrail peygamberimizin yanına gelip onu manevi bir bineğe bindirmiş. Önce Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitmişler.
4: Kudüs mü? Buradan Kudüs'e gitmek kaç gün sürer?
3: Dur, bu daha başlangıcı.
4: Artık 5 vakit mi kalacağız?
3: Evet.
4: Bu da büyük bir müjde. Demek ki Rabbimiz bizi daha çok davet ediyor huzuruna.
0: 22. Bölüm.
5: Peygamber

0: Peygamberimiz Kabe'nin yanında gece yaşadığı büyük mucizeyi anlatıyor, etrafındaki kalabalık ilgiyle onu dinliyordu. Safa Tepesi tarafından yaklaşan Ebu Cehil, kalabalığı görünce dikkat kesildi. Adımlarını hızlandırdı ve Resulullah'ın yanına yaklaştı. Alaylı bir tavırla seslendi.
1: Ne o? Yine ne oldu? Yine Rabbinle mi görüştün?
0: Peygamberimiz bu soruyu ciddiyetle evet diye yanıtladı.
1: Aa, tahminimde yanılmamışım. Nasıl oldu bu?
0: Peygamberimiz geceleyin seyahat ettirildim diye yanıtladı.
1: Nereye?
0: Beytül Makdis'e dedi Efendimiz.
1: Beytül Makdis'e? Bizim bildiğimiz Beytül Makdis değil mi bu? Buradan oraya gitmek haftalar sürer.
0: Evet dedi Allah Resulü.
1: Ha, gece oraya gittin. Sonra sabah yine buradaydın öyle mi?
0: Peygamberimiz yine evet dedi.
1: Ben böyle yalan görmedim. Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancı ile karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed. Ey Muhammed! Bana anlattıklarını kavmine de anlatır mısın?
0: Peygamberimiz olur deyince Ebu Cehil bağırmaya başladı.
1: Ey Kâbe oğulları, ey Muttalip oğulları, ey Mahsum oğulları, buraya toplanın. Muhammed'e kulak verin, bakın ne diyor. Hadi Muhammed, bana anlattıklarını onlara da anlat.
0: Peygamberimiz yaşadıklarını anlatmaya başladı. Geceleyin önce Beytül Makdis'e, daha sonra gök semalarına çıktığını söylediğinde topluluk şaşkınlıklarından ve inkarlarından ne yapacaklarını şaşırdı.
2: Bu kadarını beklemiyorduk doğrusu.
3: Nasıl gittin geldin? Bir daha anlatsana.
4: Yahu buradan Kudüs'e gitmek deveyle bir ay sürer. Bir gecede gitmiş gelmiş ha.
3: Sadece o değil ki. Oradan da 7 kat semaya çıkarılmış.
4: İşe bakın, sabahında da burada karşımızda duruyor.
1: Durun, bir susun bakalım. Velid, sen Beytül Makdis'i görmüştün. Sor bakalım Muhammed'e nasıl bir yermiş. Madem dün gece oradaymış, bize tarif etsin.
5: Kaç penceresi vardı?
6: Kaç kapısı vardı? Nasıl bir yerde, anlatsana.
0: Peygamberimiz tarif edebilirim dedi ve Kabe'nin Hicr denilen yerinde durarak Mescid-i Aksa'yı tarif etmeye başladı. Gece ziyaretinde dikkatini çekmeyen ayrıntıları soruyorlardı. Ancak Allah sanki aralarındaki mesafeyi kaldırmıştı. Peygamberimiz adeta baktığında Beytül Makdis'i görüyor ve onlar ne sorarsa cevaplıyordu. Daha önceden orayı görmüş olanlar şaşkınlıkla birbirlerine bakıyorlardı. Çünkü Resulullah Mescid-i Aksa'yı olduğu gibi anlatıyordu.
3: Tamı tamına doğru söyledi.
4: Bu adam olsa olsa bir sihirbaz.
3: Yo, bunu bilmesi imkansızdı.
0: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir ayeti nazil olmuştu. Mekke'de büyük küçük herkes Hazreti Muhammed'in anlattıklarını konuşur olmuştu. Müminler bu mucizeye seviniyorlar, müşriklerse alay malzemesi olarak kullanıyorlardı. Müşrikler bu olayın kendilerinin lehinde olduğunu, çünkü Muhammed'in taraftarlarından bazılarının bunun üzerine ona inanmaktan vazgeçeceklerini düşünüyorlardı. İlk hedefleri Hazreti Ebu Bekir'di. Henüz hiçbir şeyden haberi olmayan peygamber dostuna gidip büyük bir iştahla hadiseyi anlatmaya başladılar.
7: Ebu Bekir, olanları duydun mu?
8: Ne olmuş?
7: Arkadaşın dün gece buradan ta Mescid-i Aksa'ya gidip geri geldiğini söylüyor.
8: Siz de bu konuda onu yalanlıyorsunuz, öyle değil mi?
7: Elbette. Böyle bir şey mümkün mü? Düşünsene. Yalan söylediğimi sanma. Bunu tüm halka anlattı. Şimdi onun hakkında ne düşünüyorsun?
8: Eğer o öyle söylüyorsa doğrudur.
7: Ne?
8: Bunda şaşıracak ne var?
7: Ne dedin?
8: O bize semadan haberler aldığını söylüyor. Bundan çok daha ilginç ve şaşılacak şeyler anlatıyor. Biz tereddütsüz kabul ediyoruz. Onun doğru söylediğine eminim. Buna sizin itiraz etmeniz hakikati değiştirmez.
0: Hazreti Ebu Bekir'in bu tasdiki Ebu Leheb'i şaşkınlığa düşürmüştü. Bir insan nasıl olur da etrafındaki insanları bu kadar kendine bağlardı? Hazreti Ebu Bekir doğruca peygamberimizin yanına gitti. Onu selamladıktan sonra sorularını sormaya başladı.
8: Ey Allah'ın Resulü, sen halka bu gece Mescid-i Aksa'ya gittiğini söyledin mi?
0: Peygamberimiz evet diye yanıtladı.
8: Onu bana tarif eder misin?
0: Peygamberimiz mescidi tarif etmeye başladığında Hazreti Ebu Bekir ona hayranlıkla ve büyük bir muhabbetle bakıyordu. Daha önceden Kudüs'e gitmiş ve orayı görmüştü. Mescid aynı Resulullah'ın tarif ettiği gibiydi. Efendimiz konuştukça Hazreti Ebu Bekir şöyle diyordu.
8: Vallahi billahi doğru söylüyorsun. Senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim.
0: Peygamberimizin konuşması bitince Hazreti Ebu Bekir onu yine tasdik etti. Bunun üzerine alemlerin efendisi güzelliğine güzellik katan o eşsiz tebessümüyle arkadaşına baktı ve dedi ki, ey Ebu Bekir, sen her zaman beni tasdik ettin. Sen hem doğru sözlü hem de doğruyu tasdik edicisin. Sen Sıddık'sın. Bundan sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık lakabıyla anılmaya başlandı. Yani şeksiz şüphesiz iman eden, doğrulayan ve dosdoğru olan diye. Hac mevsimi yaklaşmıştı. Allah'ın evini tavaf etmek için pek çok kişi akın akın Mekke'ye gelirdi. Bu sırada panayırlar kurulur. Bu panayırlarda normal zamanlarda ulaşılamayan şeyler satışa sunulurdu. Peygamberimiz İslam'ı tanıtmak ve kendisine bir koruyucu bulmak üzere bu panayırlarda geziyor ve yeni insanlarla tanışıyordu.
9: Babacığım, şuradan da hurma alalım mı?
10: Gel, alalım hadi.
9: Oradaki kalabalık ne baba?
10: Bilmiyorum, belki bir şair şiir okuyordu. Gel bakalım. Aa, bu bir şair değil. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor.
9: Ne diyor? Dinleyelim mi biz de?
0: Peygamberimiz, ey insanlar! Sizi yaratan Rabbinize kulluk edin, putlara tapmayın. La ilahe illallah deyin, kurtulun diye insanları İslam'a davet ediyordu.
9: Arkasındaki saçları örülü yaşlı adam kim baba? Tanıyor musun? Öndeki adam ne zaman bir şey söylese arkasından o konuşuyor.
10: Yaşlı olanı tanıyorum, Ebu Leheb. Söylediğine göre öndeki de onun yeğeniymiş. Dinleyelim bakalım ne diyor.
7: Ey insanlar, bu benim yeğenimdir. Sözlerine kulak asmayın. Sizi şerefli Lat ve Uzza'nızdan ayırmak istiyor. Ayırıp kendi cinlerinden aldığı şeylerle sizi büyülemek istiyor. Sakın ha ona uymayın. O yalancının önde gidenidir.
11: Ey Muhammed, seni içinde bulunduğun topluluk daha iyi bilir.
12: Onlar neden sana tabi olmuyor?
13: Evet, onlar neden tabi olmuyor?
4: Şuna bak, kavminin arasında düşmanlık oluşturmuş bir adam mı bize doğru yolu gösterecek ha?
0: Resulullah bu duruma son derece üzülüyordu. Yeni tanıştığı insanlara bir meczup ya da deli olmadığını kanıtlamak zorunda kalıyordu. Ne zaman biriyle muhabbet etse ya Ebu Cehil ya Ebu Leheb ya da bir başka müşrik beliriveriyor, olmadık hakaretlerle konuşmayı sonlandırıyorlardı. Peygamberimiz Allah'a dayanıyor, tüm engellere rağmen tebliğ faaliyetini sürdürüyordu. Hazreti Ebu Bekir nesep ilmini çok iyi bilirdi. Yani hangi kabilenin atası kimdir, kimle akrabalığı vardır, bu ondan sorulurdu. Arapların ırkçılığa varan aile dayanışması onların dikkatini çekebilmek için etkili bir yöntemdi. Peygamberimiz bazı kabilelerle görüşürken o da yanında bulunuyor ve Resulullah'a destek oluyordu. Resulullah artık açıkça kendine sahip çıkacak bir kabile arıyordu. Görüştüklerinden biri de Salebe oğullarıydı. Bu kavmin lideriyle koyu bir muhabbete başlayan Hazreti Ebubekir onu etkilemişti.
10: Eli silah tutan kaç adama sahipsiniz?
4: 1000'in üstünde.
10: Herhalde Resulullah'la ilgili bilgi size ulaşmıştır.
4: Evet, bazı şeyler duydum.
10: İşte o zat burada, yanındadır.
4: Sizi dinlemek isterim. Bizi neye davet ediyorsun?
0: Peygamberimiz sizi Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir olduğunu, hiçbir ortağı olmadığını kabul etmeye davet ediyorum dedi.
4: Başka nelere davet ediyorsun?
0: Peygamberimiz, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız diyerek En'am suresinin 151. ayetini okudu. Kabile reisi etkilenmişti.
4: Vallahi bu sözler dünya kelamı değildir. Öyle olsaydı biz onu tanırdık. Devam edin lütfen.
0: Peygamberimiz, şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor diyerek devam etti.
4: Kardeşim, sen beni güzel ve yüce ahlaka, hareketlerin en güzellerine davet ettin. Kavmin sana iftira etmiş. Ben buna inandım. Ancak kabilem adına bir karar vermeyi uygun bulmuyorum. Din değiştirmek kolay bir şey değildir. Üstelik bizim yaşadığımız yer İran'a yakındır. Orada din değiştirdiğimiz duyulursa saldırılara uğrarız. Bunu kaldırabilir miyiz bilmiyorum. Beni mazur gör.
0: Peygamberimiz, doğruyu apaçık söylediniz. Sizi kabahatli görmüyorum. Allah'ın dini mücadele etmeden yayılamaz dedi ve başka bir kabileyle görüşmek için ayrıldı. Resulullah'ın karşılaştığı güçlüklere bakmadan davetini sürdürmesi sonunda istediği meyveleri vermeye başlamıştı. Yakın zamanda kendisine yeni kapılar açılacaktı.
14: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Orada bulunan hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyordu. Gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Efendimiz'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kapıda Utbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Efendimizin kapısının önünde iki hanımın buluştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu: onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'da şifa ver diye 3 kere tekrarladı. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. İmran bin Husayn'dan radıyallahu an şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler. Hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.

0: Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.
1: Mescid-i Aksa

Ayı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Huzeyfe el-Yemani bize şöyle anlatmaktadır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım. Babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz diye sorguya çektiler. Hayır, onlara katılmaya gitmiyoruz. Biz sadece Medine'ye gidiyoruz dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip durumu ona anlattığımızda, "Siz geri dönün. Biz onlara verdiğimiz sözü tutarız. Onlar karşısında yardımı da Allah'tan isteriz." buyurdu. Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. "Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Şeytan sakın sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem.

0: Enes bin Malik'in oğlu Ebu Umeyr, Ensardan olan amcalarından birinin şöyle dediğini nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları namaza nasıl toplayacağı konusunu düşünüyordu. Kendisine namaz vakti girince bir bayrak dik, onu görünce insanlar birbirlerine haber verirler denildi. Fakat o bu teklifi beğenmedi. Abdullah bin Zeyd bin Abdurrabbih, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem düşüncesini içinde hissederek oradan ayrıldı. O gece rüyasında ezanı gördü. Sabahleyin hemen Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben uykuyla uyanıklık arasındayken birden biri yanıma geldi ve bana ezanı öğretti," diyerek rüyasını anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, kalk ve Abdullah bin" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin," buyurdular.

Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin onurlu ve kerem sahibidir.

Haya imandandır. Abdullah bin Ömer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haya imandandır. Kaygılı gözler her yerde onu arıyor. Kulaktan kulağa herkes birbirine onu soruyordu. Neredeydi? Herkes telaş içindeydi. Erkekler kadınlara sordu, büyükler küçüklere. Onu yitirmekten utanarak sordular. Onu kaybettiklerini kimseye fark ettirmemeye çalışarak aradılar. Çünkü utanılacak bir şeydi. Haya hiçbir yerde yoktu. Onsuz olmuyordu. O olmadan kızarmıyordu yüzler. Aksine yüzü kızaranlar utanıyordu. O olmadan çirkinlik akıyordu yüzlerden, gözlerden ve sözlerden. Nameler hep hayasızlığa devam ediyordu. O olmadan insan çalıyordu, sövüyordu, öldürüyordu. Tüm bunlardan hayanın yüzü kızarıyordu da insanların kızarmıyordu. Hayanın başı önüne eğiliyordu da hayasızlık yapanlar başı dik yürüyordu. Çirkinlikler fazilet sayılıyor, hayasızlığın kendisi bir erdem zannediliyordu. Türlü ahlaksızlıklar insanı tamamlıyordu da zavallı haya eksiklik olarak görülüyordu. Ancak şimdi anlıyorlardı ki haya olmadan insan tam olamıyordu. Asıl onun yokluğu büyük bir eksiklikti. Ardından ağıtlar yakıyorlardı. Haya onları terk etmişti. Kimseler onu görmemiş miydi? Atına atlayıp çok uzak diyarlara mı gitmişti? Masal ülkesinden haberler getiren o kahraman neredeydi şimdi? Hangi taşın altına saklanmıştı? Yoksa ahlaksızlıklardan utanıp yerin dibine mi girmişti? Sözcüklere mi hapsedilmişti? Aradılar, lügatlerin H harfine sordular, kütüphanelerin tozlu raflarına baktılar, onun izini kitapların satırlarında sürdüler. Ve bir gün güvenilir hadis kitaplarının başında gelen Buhari'nin sayfaları arasından Hazreti Peygamber'in sahabisi Abdullah bin Ömer getirdi müjdeli haberi. Çağlar ötesinden hayanın yüzüne en çok yakışanın haberini, göğsünde hayayı en güzel taşıyanın haberini, adı güzel, kendi güzel olanın haberini, Muhammed Mustafa'nın haberini getirdi. Haya timsali nebi, kayıp hazinenin kaynağına şöyle işaret etti. Haya imandandır. Bu sözle insanlar huzura erdi çünkü aradıkları uzaklarda değil, kendi içlerindeydi. Sevgili Peygamberimizin işaretiyle her bir insan özlemini çektiği, yokluğundan şikayet ettiği hayayı kendi özünde, fıtratında, iman dolu kalbinde bulabildi. Demek ki kişi semi olup her şeyi işiten, basir olup her şeyi gören, alim olup kendisinden hiçbir şey gizlenmeyen Rabbine iman ettiğinde hayanın tadına varabiliyordu. Zira Rabbi onu her an gözetlemekteydi. Gözler onu göremese de o gözleri görmekteydi. Her an huzurda olmanın bilincini taşıyan kalp nasıl gaflette bulunabilirdi? İhsan şuuruna eren insanın eli harama, dili yalana, yüreği nifaka nasıl bulaşabilirdi? Ağızların susup ellerin, ayakların konuşacağı, gözlerin ve kulakların şahitlik yapacağı güne inanan bir mümin hayasızlığa nasıl cüret edebilirdi? Rabbinden haya etmeksizin başkalarını nasıl incitebilir, ağlatabilir, aldatabilirdi? Zor sorulara cevaplar sunup kalplerimizi yatıştıran, bizlere izini sürdüğümüz hayanın adresini gösteren Allah Resulü, kendisinden haya edilip utanılmaya en layık olanın Rabbimiz olduğunu haber vermişti. Bunun hakkıyla nasıl yapılacağı yine onun sözlerinde gizliydi. Allah'tan hakkıyla haya etmek, baş ve başta bulunan organlarla, karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur. Buna göre Allah'tan gereği gibi sakınmanın, takva elbisesini kuşanmanın yolu hayadan geçer. Hayadan takvaya giden ince bir yol vardır. Haya, kalbi Allah'a bağlamaktan kaynaklanan bir rikkat, bir inceliktir. Böyle kalp sahiplerinde bulunan vakarlı bir duruş, edepli bir bakıştır. Bu latif hal, kalbin günahlarla kirletilmesi neticesinde kişiyi terk eder. Her bir ahlaksızlık, kalpteki hassasiyeti biraz daha öldürür ve onu katılaştırır. Her günah edebimizden bir parça koparır. Her çirkinlik güzelliğimizde bir leke bırakır. Her bir ahlaksızlık utanan yüzümüzü, yaşaran gözümüzü bizden alır ve kişinin bütün sermayesi bir kızarmaz yüz,
bir yaşarmaz göz oluverir. Yüzdeki o ince haya perdesi kalkınca kişi aynadaki yüzünü tanıyamaz hale gelir. Oysa bu çirkinliğin sebebini hayayı kendisinden öğrendiğimiz, genç bir kız kadar kendisine hayayı yakıştıran sevgili peygamberimiz şöyle haber vermiştir. Ahlaksızlık bulunduğu şeyi çirkinleştirir, haya ise bulunduğu şeyi süsler. Öyle bir süstür ki haya, insanı Yusuf aleyhisselam kadar güzelleştirir. Hayasızlık, Yusuf tabiatlılara zindandan daha karanlık gelir. Öyle bir süstür ki haya, insanı zarifleştirir, vakurlaştırır, Meryem gibi iffet timsali haline getirir. Osman gibi peygamber övgüsünü hak ettirir, meleklerin dahi kendisinden haya ettiği bir mertebeye ulaştırır. Makamlardan makamlara, imandan ihsana, mürüvvetten takvaya, haya ile varılır. Zira haya bütünüyle hayırdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur" mealindeki ayet indirildi.

0: Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimiz'i ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.
2: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Farklı şehirlerde görevlendirdiği insanlara ilk tavsiyesi kolaylaştırınız olan sevgili Peygamberimiz, ashabını kolayca eğitmek için akılda kalıcı benzetmelerden çokça faydalanmıştır. Toplumu vücuda, bireyleri ise onu oluşturan organlara benzetmesi bu örneklerden biridir. Vücutta ağrıyan bir yer olduğunda diğer uzuvlar nasıl acıya ortak olursa, toplumun bir kesiminin maruz kaldığı zorluklara toplumdaki diğer bireyler duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. Acıları ve sıkıntıları paylaşmak, yardımlaşarak üstesinden gelmek, mümin olmanın gereğidir. Paylaşılan şey bazen bir acı, bazen yoksulluk, bazen de sevinç olabilir. Türkçemizde kullanılan, acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır sözü, paylaşmanın insanı her şartta mutlu ettiğini ifade etmesi yönüyle önemlidir. Selamını almak, hastalandığında ziyaret etmek, cenazesine iştirak etmek, davetini kabul etmek ve hapşırınca dua etmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, olgun bir mümin olmanın gereklerinden birinin de kendi için istediğini, kardeşi için de istemek olduğunu haber vermektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inananların kardeş olduklarını bildirir. Peygamber Efendimiz de insanların sadece kan bağıyla kardeş olmadıklarına vurgu yapmakta ve Allah için birbirlerini seven ve yardımlaşan insanların Rabbimiz katında üstün makamları olacağını müjdelemektedir. Allah Resulü, birbirinin kardeşi olan Müslümanların birbirine küsmeyeceğini, birbirinden yardımı kesmeyeceğini, birbirine yalan söylemeyeceğini ve zulmetmeyeceğini hatırlatıp, her biriniz kardeşinin aynısıdır. Onda bir rahatsızlık görürse bunu gidersin buyurmaktadır. Müminler, küreselleşen dünyada artık sadece kendi yaşam alanlarından değil, yardım çağrısını duydukları herkesten sorumludurlar. Maddi ve manevi her yönden destek olarak ve dualarında yer vererek kendisine sığınanlara güvenli bir liman olmak Müslümanın görevidir. İbadetler oruç ve namazdan ibaret değildir. İlgilenecek kimsesi olmayan bir kadına yardım etmek, bir fakire destek olmak da Allah'ın rızasını kazandıracak çabalardır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh nakledilen Hirakl ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakl şöyle sormuş: "O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor?" Ebu Süfyan da "Yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin" diyor. "Ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor" demiştir.

İbni Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi. Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. "Şu beldede bir kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum." cevabını aldı. "Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var?" dedi. O da, "Hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum," dedi. Bunun üzerine melek, "Ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan, Allah da seni öyle seviyor," dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı dahi alınacaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ne çok değişiyor insan hayatında. Kimi zaman değişimin kıyısında durup uzun uzun düşünmeye vaktimiz oluyor, kimi zaman da su gibi akıp giden vakit içinde savruluyoruz fark etmeden. Sonradan anlıyor insan neyi kaybettiğini ya da neyi çoğalttığını. Yalnızlaştıkça anlamadık mı biz de? Bildik ki kalabalıkta anlaşılıyormuş insan olmanın değeri. Birbirimize tavrımız, bir diğerimiz için çabalarımız daha çok hatırlatıyormuş meğer insanlığımızı. Soframız ne kadar çeşitli olsa da yoksa paylaşacak kimse doymuyormuşuz. Bir zamanlar sahabenin hissettiği gibi. Onlar da bu konuda çalmışlar Efendimizin kapısını. Ey Allah'ın Resulü, yiyoruz ama doymuyoruz. Ne ince bir tespit, ne derin bir serzeniş. Maddi açlığın değil, bereketi kaybeden kalbin sızısıydı bu. Peygamber Efendimizin cevabı belli. Ayrı ayrı yiyor olmalısınız. Yemeği topluca yiyin ve Allah'ın adını anın ki bereketli olsun. Evet, sofraları ayrı olanın bereketi eksik olurdu elbet. Çünkü birlikte yenen lokma, çoğalan rahmet demekti. Bereket gönlün genişlemesi, niyetlerin saflığıydı. Birlik merhameti de beraberinde getirirdi. Aynı sofrada buluşmak, aynı kalpte birleşmektir. Parçalanmış tabaklar, parçalanmış kalplerin gölgesidir. Ayrı düşünmüş lokmalarsa kardeşliği inciten sessiz çatlaklardı. Hayat da böyle değil mi? Ömrü yalnız sürdürmek zorunda kalanlar bereketin eksildiğini hisseder. Eğer kalabalıklaşmaya başlarsan, paylaşırsan tek lokmanı ya da omuz verirsen

Yardıma ihtiyacı olana ne çok şey anlam bulur hayatında. Gönül sofrana davet etmezsen kimseyi, ayrı düşersin insanlarda. Ayrı düştükçe kurursun ama davet edersen gönül bahçelerinin nasıl çiçek açtığını görürsün. Anlarsın, gerçek tokluk karınla değil, kalple ilgilidir. Hakiki bereket sofrada değil, kardeşlikte saklıdır. Ve en büyük zenginlik, Allah'ın adını anarak paylaşılan bir lokmadadır.

Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. 1000 yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır.

Ebu Abdullah Osman bin Ebul As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kâhinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet, gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı, değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kâhinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kâhin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kâhinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri.

Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.

Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sorar. Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurlar.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'aluka fî seferinâ hâzâl birra ve takvâ ve minel ameli mâ terdâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size İki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, ikincisi ehl-i beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.

Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir. Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler. Bununla bir yabani hayvan yavrusunun üzerine titrer. Allah Teala 99 rahmeti de kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe bırakmıştır.

Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına "Gel şu peygambere gidelim." dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz." dediler.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor. Kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. "Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar," dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar." Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleri ile beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları
parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur." buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır." karşılığını verdi.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti. Ve hepsi günahta eşittir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın," buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam," dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz." Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama "ey kafir" veya "ey Allah'ın düşmanı" diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner.

Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyur.

0: Abdullah bin Semüre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: "Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma," dedi. Öyle bir söz söyledi ki, karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e, "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine, "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur" mealindeki ayet nazil oldu.

Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saf.

Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
1: Ölüm, kaçınılmaz hakikat. Hayat hızla akmaya devam ediyor. Herkesin günlük telaşeleri, gelecekle ilgili planları, beklentileri var. Sürekli bir koşuşturmaca halindeyiz. Zaman acımasız, zamanın nasıl geçtiğini anlamaksa imkansız. Geçen her saniye, her dakika bizi biraz daha yaşlandırıyor, ömrümüzden çalıyor. Her an ona bir adım daha yaklaşıyoruz, fakat unutuyoruz. Belki de nefes aldığımız her defa aklımıza getirmemiz gerekir onu. Saatler sonra uykudan uyandığımızda düşünmeliyiz belki bir an. Ya hiç beklemediğimiz anda kesilirse nefesimiz? Uyumak üzere kapattığımız gözlerimizi bir daha hiç açamazsak? Hayatımızdaki en kıymetli varlığı, annemizi, babamızı, eşimizi, gözümüzden sakındığımız evladımızı ya da en iyi dostumuzu hiç beklemediğimiz bir anda kaybedersek? Ne kendimize ne de sevdiğimiz insanlara onu yakıştıramıyoruz bir türlü. Onun adı anıldığında çoğumuzun tüyleri diken diken oluyor. Bakışlarımız donuklaşıyor, rengimiz soluyor. Ölümün her an kapımızı çalacağını aklımızdan bile geçirmiyoruz. Bugün çoğumuzun unuttuğu gibi belki de ashabtan bazıları bir gün Resulullah'ın mescidinde oturmuş gülüşüyorlardı. O esnada Hazreti Peygamber içeri girdi. Gülüşmelerini görünce şöyle nasihatte bulunma ihtiyacı hissetti. Aslında sizler ölümü çok sık hatırlamış olsaydınız, şu gördüğüm vaziyette olmazdınız. Öyleyse lezzetleri yok edeni, yani ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü'nün hatırlattığı üzere ölüm, ağız tadını kaçıran bir gerçektir. Hatta insanın dünyadaki serüvenine dikkatle baktığımızda, bu hayatta tek hakikat varsa o da ölümdür. Dünyaya gelen her canlı muhakkak ölümü tadacaktır. İnsan nerede olursa olsun, ne kadar kaçarsa kaçsın, ne kadar çare ararsa arasın nafile. Ölüm herkese ulaşacaktır. Bununla birlikte maddiyatın hükmü altına girdiğimiz günümüzde geleceğe dair bitmek bilmeyen emellerimiz uğrunda çabalarken ölümü aklımızın ucundan dahi geçirmiyor, yaratılış amacımızı unutuyoruz. Hatta öylesine bir gaflet içindeyiz ki her gün haber bültenlerinde karşılaştığımız ölüm olaylarını bile sıradan karşılıyor, aldırış etmiyoruz. Açlık, hastalık, kaza ve savaşlar nedeniyle nice insanlar hayatını kaybediyor. Çocuk, yetişkin, kadın, erkek, hasta, sağlıklı, güçlü, zayıf demeden ölüm herkesi buluyor. Zamanı asla bilinmeyen, kim olursa olsun herkes için kaçınılmaz bir gerçek olan ölümden ürküyoruz.

ve unutmak istiyoruz. Kimimiz korkudan, kimimiz dünyanın aldatıcı nimetlerine kapılıp gittiğinden, kimimiz de onu bir yok oluş saydığından. Yüce Allah, hayatı da ölümü de dünyada kimin daha güzel ameller işleyeceğini sınamak için takdir etmiş. Ve kullarını ölüm gelinceye dek kendine ibadetle sorumlu tutmuştur. Dolayısıyla insanın dünyaya geliş amacını unutmaması, hayatını istikamet üzere devam ettirerek ahiretini kazanabilmesi için ölümü hatırından çıkarmaması gerekir.

yürümeyi unutan, azıp haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kimseninse ne kadar bedbaht bir kul olduğuna dikkat çekmiştir. Osmanlılar zamanında ecdadımız da peygamberimizin ölümü hatırda tutmakla ilgili hadislerini göz önünde bulundurmuş olmalılar ki, mezarlıklar için şehrin en güzel yerlerini, herkesin gelip geçtiği, kolayca görebileceği alanları tercih etmişlerdir. Böylece ölümün korkulacak bir şey olmayıp, aksine hayatla iç içe ve hayatı anlamlandıran yönünü ön plana çıkarmak istemişlerdir. Zira ölüm bir yok oluş değil, bizi bizden daha çok seven ve gözeten Rabbimize kavuşmanın ilk adımıdır. İmtihan dünyasının sonu olmakla birlikte ahiretteki sonsuz hayatımızın başlangıcıdır. Bize nereden gelip nereye gittiğimizi hatırlatan en güzel nasihatçidir. Dünyaya gelen her insan, kendisine takdir edilen ömrü yaşayacak ve sonunda mutlaka ölecektir. Bu süre zarfında önemli olan istikametimizi şaşırmadan Allah'a layık bir kul olabilmektir. Bunu başarabildiğimiz takdirde ölümden korkmamızı ve ölüm düşüncesini ötelememizi gerektirecek hiçbir sebep kalmaz. Artık ölümün anlamını kavramışız demektir. Biliriz ki Rabbimiz bizden hoşnut, biz de Rabbimizden hoşnut bir şekilde ona döneceğiz. Fakat dünyanın aldatıcılığına kapılıp geçici zevkler peşinde bir ömür tüketirsek, ölümle yüzleşmekten korkar, hatta onu hatırlamak bile istemeyiz. Bu durumdaysa ölümün anlamını yitirmiş ve Rabbimizin huzuruna hazırlıksız bir şekilde çıkacağız demektir. Dünyada ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olmamak için ölümü her zaman hatırımızda tutmalı, ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlanmalı ve Yüce Allah'tan hayatın da ölümün de hayırlısını niyaz etmeliyiz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İman insan ilişkisi, mümin, münafık ve müşrik. Ebu Hazim'in Sehl bin Sa'd'dan rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber Hayber Savaşı sırasında Hazreti Ali'ye şöyle demiştir: Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla Allah'ın bir kişiye hidayet vermesi kırmızı develerin olmasından daha hayırlıdır. İbni Ömer anlatıyor. Bir gün Allah Resulü bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer, Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da dökülmez buyurdu. İçimden bu hurma ağacıdır demek geldi. Fakat orada Ebu Bekir ve Ömer varken konuşmayı uygun bulmadım. Ancak onlar da konuşmayınca Allah Resulü bu hurma ağacıdır buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Müslüman dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Müminin durumu ne hoştur. Allah'ın takdir ettiği her şey mutlaka onun hayrına olur. İbni Ömer'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber

Her iş yaparsan yine sana faydası olur. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgarla eğilir, rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin

ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki, Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir. Abdullah bin Amr bin el-As'ın işittiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin altın parçasına benzer. Sahibi ona körükle üflese bile değişmez ve azalmaz. Abdullah bin Amr bin el-As'ın işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre, Resulullah, müminin ferasetinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar buyurdu ve ardından, elbette bunda feraset sahipleri için ibretler vardır ayetini okudu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Mâlâ yâniyi, kendisini ilgilendirmeyen lüzumsuz işleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her kim bizim kıldığımız gibi namaz kılar, kıblemize yönelir ve kestiklerimizden yerse işte o kimse Allah'ın ve Resulünün ahit ve emanına, güvencesine sahip bir Müslümandır. Sakın Allah'ın verdiği güvenceyi bozarak ahit ve emanı hususunda Allah'a hıyanet etmeyin. Ebu Zerr'in işittiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir kimse başka bir kimseyi fasıklıkla suçlamasın ve onu küfürle itham etmesin. Eğer itham ettiği kimse dediği gibi değilse bu sıfatlar muhakkak itham edene döner. Beys bin Hakim'in babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah Müslüman olduktan sonra şirke düşen hiçbir müşriğin amelini müşriklerden ayrılıp Müslümanlara dönmediği sürece kabul etmez. Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. İsra olayı gerçekleştiğinde Resulullah'a üç şey verilmiştir. Beş vakit namaz ve Bakara suresinin son ayetleri verilmiş, ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların büyük günahları mağfiret olunmuştur. İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle dua ederdi. Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım. Abdullah bin Amr'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niyetlerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen iki yüzlüler olduğunu görürsün. Ebu İdris diyor ki, Muaviye'yi hutbe verirken dinledim.
o Allah Resulü'nden az hadis naklederdi.

hutbesinde Resulullah'ın şu sözlerini işittiğini naklediyordu. Bir mümini kasten öldüren kimse veya Allah'ı inkar etmiş olarak ölen kimse hariç, Allah'ın her günahı bağışlayacağı umulur. Abdullah bin Mes'ud anlatıyor. Resulullah'a Allah katında en büyük günah nedir diye sordum. Seni yarattığı halde Allah'ın bir denginin olduğunu kabul etmendir buyurdu. Abdullah bin Mes'ud tarafından rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a bir şeyi ortak koşarak ölürse cehenneme girer. Abdurrahman'ın babası Ebu Bekre'den rivayet ettiğine göre Resulullah size en büyük günahın ne olduğunu söyleyeyim mi diye sorunca ashab evet buyur ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah Allah'a ortak koşmak ve ana babaya saygısızlık etmektir buyurdu. İbni Ömer'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o da onlardandır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ummi Seleme radıyallahu anha قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
2: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.
1: وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك.
2: Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.
1: وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.
2: إغار المزني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
2: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. Him sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
1: وعنها رضي الله عنها قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
2: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İyyakum vel hasad. Fe innel hasad ya'kulul hasenati kema ta'kulun narul hatab.
0: Hasetten sakın. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir. İslam'ın ahlak anlayışına göre haset, yani kıskançlık, insan tabiatındaki bencillik eğiliminden kaynaklanan bir tür manevi hastalıktır. Haset duygusu, kişinin başkalarının kendisinden daha üstün durumda olmasına tahammül edememesi ve neticede bu durumun onu bunaltmasıdır. Haset, başkasının sahip olduğu maddi ve manevi imkanların kişinin sadece kendisinde olmasını istemesidir. Hatta kıskanılan kişinin bu imkanlardan mahrum kalmasını istemeye kadar giden tehlikeli ve son derece zararlı bir duygudur. Yüce Allah, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden Allah'a sığınırım ayetiyle kıskançlığı tutan kişinin şerrinden kendisine sığınılmasını istemiştir. İblisin Adem'i kıskanarak Allah'a isyan etmesi, Kabil'in kardeşi Habil'i kıskanarak öldürmesi, haset etmenin ne kadar tehlikeli ve kötü olduğunu gösteren en önemli örneklerdendir. Haset bir çeşit itirazdır. Allah tarafından birisine takdir edilmiş bir nimetin yok olmasını istemek ve onu kabullenmemektir. Kıskançlık, kalpte barındığı sürece onu besleyeni harap eder. Kulun amellerini, iyiliklerini ateşlerde yakar. Bu durum haset edene dünyada sıkıntı verir, ahirette de azap görmesine neden olur. Haset toplumlara da pek çok zarar verir. Hasedin yaygınlaştığı toplumda sosyal barış, adalet, iyilik, birlik ve beraberlik gibi erdemlerden bahsetmek mümkün değildir. Özetle diyebiliriz ki, duygusal düzeydeki kıskançlığı yok etmek herkes için mümkün değildir. Fakat insanlar aklın ve dinin buyruğuna uyar ve bu yönde çaba gösterirlerse bu duyguyu kontrol altına alabilir ve kötü fiillere yönelmekten kurtulabilirler. Bunun için iyilik ve güzellik yaygınlaştırılmalıdır. İyiliğin değiştirdiği dünyada öfke, hırs ve haset olmayacaktır. Barışın, huzurun değiştirdiği dünyada çatışma ve kavga olmayacaktır. Dünyayı Allah için sevenler, Allah rızası için iyilikte bulunanlar güzelleştirecektir. Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية.
4: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.
5: O
3: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
4: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan. Her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة.
1: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar

0: 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak, "Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur," buyururdu.

0: istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde, dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.
1: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ
0: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selamdan sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddu. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça O'na fayda vermez, derdi.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ اَعْطَاهُ.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak

0: وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

ne anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan. Her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Ebu Abdullah Osman bin Ebul As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

0: baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.
1: Hadislerin hikayeleri.

onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sorar. Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurlar.

Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. 1000 yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn. Allahümme innâ nes'aluka fî seferinâ hâzâl birra vettakvâ ve minel ameli mâ tardâ. Allahümme hevvin aleyna seferana hâzâ واطوع عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
2: İtaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size İki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra

Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir. Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler. Bununla bir yabani hayvan yavrusunun üzerine titrer. Allah Teala 99 rahmeti de kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe bırakmıştır.

arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, Medine'ye gelen şu zat ne yaptı diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve ''Ya Resulallah, beni tanıdın mı?'' dedim. ''Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun.'' dedi. Ravi devamla diyor ki, ''Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükseninceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar. Ravi diyor ki, ''Ya Resulallah, bana abdesti öğret.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleri ile beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kâhinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet, gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı, değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kâhinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına

sevilenlerdir. Siz onlara dua ederseniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet ederseniz, onlar da size lanet okur, buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır.

Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına "Gel şu peygambere gidelim." dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz." dediler.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faizi yiyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lanet etti. Ve hepsi günahta eşittir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini, kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi.

Yine derim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner.

Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun der. Bunun üzerine Allah Resulü onları

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor. Kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.''

bilemeyiz. Zaman acımasız, zamanın nasıl geçtiğini anlamaksa imkansız. Geçen her saniye, her dakika bizi biraz daha yaşlandırıyor, ömrümüzden çalıyor. Her an ona bir adım daha yaklaşıyoruz, fakat unutuyoruz. Belki de nefes aldığımız her defa aklımıza getirmemiz gerekir onu. Saatler sonra uykudan uyandığımızda düşünmeliyiz belki bir an. Ya hiç beklemediğimiz anda kesilirse nefesimiz? Uyumak üzere kapattığımız gözlerimizi bir daha hiç açamazsak? Hayatımızdaki en kıymetli varlığı, annemizi, babamızı, eşimizi, gözümüzden sakındığımız evladımızı ya da en iyi dostumuzu hiç beklemediğimiz bir anda kaybedersek, ne kendimize ne de sevdiğimiz insanlara onu yakıştıramıyoruz bir türlü. Onun adı anıldığında çoğumuzun tüyleri diken diken oluyor, bakışlarımız donuklaşıyor, rengimiz soluyor. Ölümün her an kapımızı çalacağını aklımızdan bile geçirmiyoruz. Bugün çoğumuzun unuttuğu gibi belki de ashabtan bazıları bir gün Resulullah'ın mescidinde oturmuş gülüşüyorlardı. O esnada Hazreti Peygamber içeri girdi. Gülüşmelerini görünce şöyle nasihatte bulunma ihtiyacı hissetti. Aslında sizler ölümü çok sık hatırlamış olsaydınız şu gördüğüm vaziyette olmazdınız. Öyleyse lezzetleri yok edeni yani ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü'nün hatırlattığı üzere ölüm ağız tadını kaçıran bir gerçektir. Hatta insanın dünyadaki serüvenine dikkatle baktığımızda bu hayatta tek hakikat varsa o da ölümdür. Dünyaya gelen her canlı muhakkak ölümü tadacaktır. İnsan nerede olursa olsun, ne kadar kaçarsa kaçsın, ne kadar çare ararsa arasın nafile, ölüm herkese ulaşacaktır. Bununla birlikte maddiyatın hükmü altına girdiğimiz günümüzde geleceğe dair bitmek bilmeyen emellerimiz uğrunda çabalarken ölümü aklımızın ucundan dahi geçirmiyor, yaratılış amacımızı unutuyoruz. Hatta öylesine bir gaflet içindeyiz ki her gün haber bültenlerinde karşılaştığımız ölüm olaylarını bile sıradan karşılıyor, aldırış etmiyoruz. Açlık, hastalık, kaza ve savaşlar nedeniyle nice insanlar hayatını kaybediyor. Çocuk, yetişkin, kadın, erkek, hasta, sağlıklı, güçlü, zayıf demeden ölüm herkesi buluyor. Zamanı asla bilinmeyen, kim olursa olsun herkes için kaçınılmaz bir gerçek olan ölümden ürküyoruz ve unutmak istiyoruz. Kimimiz korkudan, kimimiz dünyanın aldatıcı nimetlerine kapılıp gittiğinden, kimimiz de onu bir yok oluş saydığından. Yüce Allah, hayatı da ölümü de dünyada kimin daha güzel ameller işleyeceğini sınamak için takdir etmiş. Ve kullarını ölüm gelinceye dek kendine ibadetle sorumlu tutmuştur. Dolayısıyla insanın dünyaya geliş amacını unutmaması, hayatını istikamet üzere devam ettirerek ahiretini kazanabilmesi için ölümü hatırından çıkarmaması gerekir. Hazreti Peygamber dünyada bir garip ya da bir yolcu gibi olunmasını tavsiye etmiş, ölüm ansızın gelmeden iyi işler yapmak için acele edilmesini istemiştir. Ahirete hatırlatması hasebiyle kabirlerin ziyaret edilmesine izin vermiştir. Müminlerin en akıllısının ölümü en çok hatırlayanlar ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananlar olduğunu belirtmiş, gaflete dalan, gülüp oynayan, kabirleri ve toprak altında çürümeyi unutan, azıp haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini unutan kimsenin ise ne kadar bedbaht bir kul olduğuna dikkat çekmiştir. Osmanlılar zamanında ecdadımız da peygamberimizin ölümü hatırda tutmakla ilgili hadislerini göz önünde bulundurmuş olmalılar ki, mezarlıklar için şehrin en güzel yerlerini, herkesin gelip geçtiği, kolayca görebileceği alanları tercih etmişlerdir. Böylece ölümün korkulacak bir şey olmayıp, aksine hayatla iç içe ve hayatı anlamlandıran yönünü ön plana çıkarmak istemişlerdir. Zira ölüm bir yok oluş değil, bizi bizden daha çok seven ve gözeten Rabbimize kavuşmanın ilk adımıdır. İmtihan dünyasının sonu olmakla birlikte ahiretteki sonsuz hayatımızın başlangıcıdır. Bize nereden gelip nereye gittiğimizi hatırlatan en güzel nasihatçidir. Dünyaya gelen her insan kendisine takdir edilen ömrü yaşayacak ve sonunda mutlaka ölecektir. Bu süre zarfında önemli olan istikametimizi şaşırmadan Allah'a layık bir kul olabilmektir. Bunu başarabildiğimiz takdirde ölümden korkmamızı ve ölüm düşüncesini ötelememizi gerektirecek hiçbir sebep kalmaz. Artık ölümün anlamını kavramışız demektir. Biliriz ki Rabbimiz bizden hoşnut, biz de Rabbimizden hoşnut bir şekilde ona döneceğiz. Fakat dünyanın aldatıcılığına kapılıp geçici zevkler peşinde bir ömür tüketirsek, ölümle yüzleşmekten korkar, hatta onu hatırlamak bile istemeyiz. Bu durumdaysa ölümün anlamını yitirmiş ve Rabbimizin huzuruna hazırlıksız bir şekilde çıkacağız demektir.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

etmektir. Dünyada ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olmamak için ölümü her zaman hatırımızda tutmalı, ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlanmalı ve Yüce Allah'tan hayatın da ölümün de hayırlısını niyaz etmeliyiz.

0: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun dedi. Bunun üzerine biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Mealindeki ayet nazil oldu.

Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah, "Müminin ferasetinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar" buyurdu ve ardından "Elbette bunda feraset sahipleri için ibretler vardır" ayetini okudu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz." Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Mâlâ yâniyi, kendisini ilgilendirmeyen lüzumsuz işleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır." Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Her kim bizim kıldığımız gibi namaz kılar, kıblemize yönelir ve kestiklerimizden yerse, işte o kimse Allah'ın ve Resulünün ahit ve emanına, güvencesine sahip bir Müslümandır. Sakın Allah'ın verdiği güvenceyi bozarak ahit ve emanı hususunda Allah'a hıyanet etmeyin." Ebu Zerr'in işittiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Bir kimse başka bir kimseyi fasıklıkla suçlamasın ve onu küfürle itham etmesin. Eğer itham ettiği kimse dediği gibi değilse, bu sıfatlar muhakkak itham edene döner." Behs bin Hakim'in babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Allah, Müslüman olduktan sonra şirke düşen hiçbir müşriğin amelini müşriklerden ayrılıp Müslümanlara dönmediği sürece kabul etmez." Abdullah bin Mesud şöyle demiştir: "İsra olayı gerçekleştiğinde Resulullah'a üç şey verilmiştir. Beş vakit namaz ve Bakara suresinin son ayetleri verilmiş, ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların büyük günahları mağfiret olunmuştur." İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye." Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım." Abdullah bin Amr'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niyetlerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar." Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen iki yüzlüler olduğunu görürsün." Ebu İdris diyor ki: "Muaviye'yi hutbe verirken dinledim. O Allah Resulü'nden az hadis naklederdi. Hutbesinde Resulullah'ın şu sözlerini işittiğini naklediyordu: Bir mümini kasten öldüren kimse veya Allah'ı inkar etmiş olarak ölen kimse hariç, Allah'ın her günahı bağışlayacağı umulur." Abdullah bin Mesud anlatıyor: "Resulullah'a Allah katında en büyük günah nedir diye sordum. Seni yarattığı halde Allah'ın bir denginin olduğunu kabul etmendir buyurdu." Abdullah bin Mesud tarafından rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Her kim Allah'a bir şeyi ortak koşarak ölürse cehenneme girer." Abdurrahman'ın babası Ebu Bekre'den rivayet ettiğine göre Resulullah, "Size en büyük günahın ne olduğunu söyleyeyim mi?" diye sorunca ashab, "Evet, buyur ey Allah'ın Resulü."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İman insan ilişkisi, mümin, münafık ve müşrik. Ebu Hazim'in Sehl bin Sa'd'dan rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber Hayber Savaşı sırasında Hazreti Ali'ye şöyle demiştir: Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla Allah'ın bir kişiye hidayet vermesi kırmızı develerin olmasından daha hayırlıdır. İbni Ömer anlatıyor. Bir gün Allah Resulü bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer, Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da dökülmez buyurdu. İçimden bu hurma ağacıdır demek geldi. Fakat orada Ebu Bekir ve Ömer varken konuşmayı uygun bulmadım. Ancak onlar da konuşmayınca Allah Resulü bu hurma ağacıdır buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Müslüman dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Müminin durumu ne hoştur. Allah'ın takdir ettiği her şey mutlaka onun hayrına olur. İbni Ömer'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Mümin yeşil ekine benzer. Rüzgarla eğilir, rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O da bela ve musibetler sebebiyse, sert ve dimdik selvi ağacına benzerse, sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki, Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir. Abdullah bin Amr bin el-As'ın işittiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin altın parçasına benzer. Sahibi ona körükle üflese bile değişmez ve azalmaz. Abdullah bin Amr bin el-As'ın işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz.

Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da

Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah, Allah'a ortak koşmak ve ana babaya saygısızlık etmektir buyurdu. İbni Ömer'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o da onlardandır.

Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın" buyurdu. O adam "Beni yaşatan Allah'a yemin

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
1: Ölüm, kaçınılmaz hakikat. Hayat hızla akmaya devam ediyor. Herkesin günlük telaşeleri, gelecekle ilgili planları, beklentileri var. Sürekli bir koşuşturmaca halinde.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İyyakum vel hased. Fe innel hased ya'kulul hasenati kema ta'kulun narul hatab.
0: Hasetten sakın. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir. İslam'ın ahlak anlayışına göre haset, yani kıskançlık, insan tabiatındaki bencillik eğiliminden kaynaklanan bir tür manevi hastalıktır. Haset duygusu, kişinin başkalarının kendisinden daha üstün durumda olmasına tahammül edememesi ve neticede bu durumun onu bunaltmasıdır. Haset, başkasının sahip olduğu maddi ve manevi imkanların kişinin sadece kendisinde olmasını istemesidir. Hatta kıskanılan kişinin bu imkanlardan mahrum kalmasını istemeye kadar giden tehlikeli ve son derece zararlı bir duygudur. Yüce Allah, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden Allah'a sığınırım ayetiyle kıskançlığı tutan kişinin şerrinden kendisine sığınılmasını istemiştir. İblisin Adem'i kıskanarak Allah'a isyan etmesi, Kabil'in kardeşi Habil'i kıskanarak öldürmesi, haset etmenin ne kadar tehlikeli ve kötü olduğunu gösteren en önemli örneklerdendir. Haset bir çeşit itirazdır. Allah tarafından birisine takdir edilmiş bir nimetin yok olmasını istemek ve onu kabullenmemektir. Kıskançlık, kalpte barındığı sürece onu besleyeni harap eder. Kulun amellerini, iyiliklerini ateşlerde yakar. Bu durum haset edene dünyada sıkıntı verir, ahirette de azap görmesine neden olur. Haset toplumlara da pek çok zarar verir. Hasedin yaygınlaştığı toplumda sosyal barış, adalet, iyilik, birlik ve beraberlik gibi erdemlerden bahsetmek mümkün değildir. Özetle diyebiliriz ki, duygusal düzeydeki kıskançlığı yok etmek herkes için mümkün değildir. Fakat insanlar aklın ve dinin buyruğuna uyar ve bu yönde çaba gösterirlerse bu duyguyu kontrol altına alabilir ve kötü fiillere yönelmekten kurtulabilirler. Bunun için iyilik ve güzellik yaygınlaştırılmalıdır. İyiliğin değiştirdiği dünyada öfke, hırs ve haset olmayacaktır. Barışın, huzurun değiştirdiği dünyada çatışma ve kavga olmayacaktır. Dünyayı Allah için sevenler, Allah rızası için iyilikte bulunanlar güzelleştirecektir. Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية.
4: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: ve sellem. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ummi Selemete radıyallahu anha kâlet. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
2: أم سلمة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.
1: وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك.
2: جرير'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.
1: وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.
2: أغر المزني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
2: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. Him sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
1: وعنها رضي الله عنها قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
2: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.

Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.''

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan. Her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı insanın gözlerinde? Ağaç mı insanın köklerinde? Hava mı insanın ciğerlerinde? Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Müslim'in Ebu Hureyre'den diğer bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

0: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selamdan sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وفي رواية لمسلم ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ اَعْطَاهُ.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Müslim'in bir rivayetinde dileğini kesin olarak istesin. Rağbetini de iyice arttırsın. Çünkü vereceği hiçbir şey Allah'a büyük gelmez denilmiştir.
2: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

0: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.
0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak Ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil.

0: Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin. Bismike Rabbi ve da'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tahfazu bihi ibadikes salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.

0: نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب؟ قال ربي فأعلاهم منزلة. قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر.
1: مغيرة بن شعبة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse ey Rabbim herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu.

0: وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها.
1: Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre babası veya amcası kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. Bahili, "Daha da arttır," dedi. "Her aydan üç gün," dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma."

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların

0: yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet, gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
1: ابو مريم الازديدن رضي الله عنها nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi. Hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.
0: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا.
1: Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.

Hristiyanlığı kabul etmediklerine de işaret ederek Necaşi ve çevresindekileri onlar aleyhinde kışkırtmaya çalışıyorlardı. Nihayet söz alarak Necaşi'ye taleplerini bildirdiler. Ey hükümdar! Aramızdan sefih bazı gençler senin ülkene sığındı. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler ve senin dinine de girmediler. Aksine bizim de senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Bizi sana, onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler. Heyeti dinleyen Necaşi, kendisine sığınan insanları dinlemeden karar veremeyeceğini ifade ederek Müslümanlardan bir grubu huzuruna çağırdı. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip başkanlığındaki grup Necaşi'nin huzuruna çıktı. Ancak hükümdara secde etmediler. Genç ve gözü pek bir sahabi olan Cafer söz alarak durumlarını veciz bir şekilde ifade eden şu konuşmayı yaptı. Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da emretti. Cafer, İslami esasları açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a kulluk ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler ettiler. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar! Senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk. Bunun üzerine Necaşi bahsettiği ilahi vahiyden bazı ayetler okumasını istedi. O da Hazreti Yahya ile Hazreti İsa'nın dünyaya gelişlerinden bahseden Meryem suresinden bir bölüm okudu. Bu ayetlerden etkilenen Necaşi ile birlikte kumandanları gözyaşlarını tutamadılar. Sonra Necaşi, "Vallahi bu ve Musa'nın getirdiği aynı kaynaktandır," dedi. Ardından da Mekkeli elçilere dönerek, "Siz çıkın gidin. Vallahi ben onları size asla teslim etmeyeceğim. Bunu yapmayacağım," açıklamasını yaptı. Bu tavırla karşılaşan Mekkeli elçi Amr bin As, ertesi gün Müslümanların Hazreti İsa hakkında kötü şeyler söyledikleri iddiasıyla Necaşi'nin huzuruna çıktı. Necaşi, İsa aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için Müslümanları tekrar huzuruna çağırdı. Cafer, onun hakkında peygamberimizin bize getirdiğini söylüyoruz. O, Allah'ın kulu, peygamberi, ruhu ve bakire ve iffetli Meryem'e, onun rahmine bıraktığı kelimesidir, şeklinde cevap verdi. Bunu duyduktan sonra Necaşi, eliyle yerden bir çöp aldı ve şöyle dedi. Vallahi Meryem oğlu İsa,
senin söylediğinden şu çöp kadar bile farklı değildir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.
0: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح.
1: أبو صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه anlatıyor: Ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölçüyü biraz da fazla tut dedi.

0: nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme," buyurdu.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
0: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuma ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihab edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed.

eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram, bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakıyla hilkatle hasbihal ettim, leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü, nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir, sonunda alnıma çarpan bu zalim örtün nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم.
4: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel-azim Rabbel-arşil-azim en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.
0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
1: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.
0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir, bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: İza ahsana ahadukum islama fekullu hasenetin ya'maluha tuktabu lehu bi ashri amsalha ila 700 dı'f ve kullu seyyi'atin ya'maluha tuktabu lehu bi mithliha.
0: Biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 misli

0: Her dahi tıpkı ibadetler gibi kişiye sevap kazandırır. Samimiyetle ve sadece Allah'ın rızasını umarak iyilikte bulunan kişiye on misliyle sevap yazılırken, kötülüğe ancak kendi misliyle günah yazılması, Allah'ın engin merhametini ve kullarına karşı ne kadar cömert olduğunu göstermektedir. İslam'ı güzelce yaşayan kimse, dinin emir ve yasaklarına uyan, ahlaki ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, ibadetlerini aksatmayan ve Allah'a karşı gelmekten sakınan kimsedir. Böyle bir kimse, yaptığı küçük büyük her iyilikte insanların kendisini takdir etmesini değil, Allah'ın kendisinden razı olmasını hedefler. Onun bu samimiyeti sayesinde yaptığı iyi işler Rabbi katında en güzel şekilde kabul edilir ve mükafata layık olur. Kur'an ahlakını yaşayan Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan Müslüman vefalıdır. Kendisine iyilikte bulunanları unutmaz. Mümin aynı zamanda affedicidir. Kalbinde kin büyütmez. Allah'ın iman eden kullarına karşı ne kadar cömert, merhametli ve bağlayıcı olduğunu düşünür ve kendisini de din kardeşleri için daima iyilikleri hatırlayıp çoğaltan, kötülükleri affeden ve azaltan bir tutum içerisinde olur. Kendisine hata eden bir kardeşine karşı kırgınlık duygusuna saplanıp kalmaz. Onun iyiliklerini de hatırlar. Allah'ın kullarına olan merhametini düşünerek, kendisi de din kardeşine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olur.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء.
4: عبد الله بن Hubeyb'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam üç kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu.

0: lem, abdest, gusül gibi temizlikten, saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه
0: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler, ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi, her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
2: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin, fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: En büyük iftira, kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta durmanın ne denli faziletli olduğunu bilseler ve bunlara nail olmak için başka çare bulamasalardı, mutlaka aralarında kura çekerlerdi. Namaza erken gitmenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, bu hususta mutlaka yarış ederlerdi. Yatsıyla sabah namazlarının faziletini bilselerdi, onlara emekleyerek dahi olsa giderlerdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال له أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء.
4: İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir ya Resulallah dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، قال: ويسمي حاجته.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin: Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra İstihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا.
3: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء.
3: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, şehrimiz şurada ama biz giremiyoruz. Bugün üçüncü gün. Zaten yorgun ve halsizsiniz. Ne kadar daha dayanabilirsiniz buna?
2: Ey Kureş topluluğu! Haberiniz olsun ki ben Muhammed'i himayeme aldım. Hiçbiriniz ona dokunmasın.
3: Bu gece Cebrail peygamberimizin yanına gelip onu manevi bir bineğe bindirmiş. Önce Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gitmişler.
4: Kudüs mü? Buradan Kudüs'e gitmek kaç gün sürer?
3: Dur, bu daha başlangıcı.
4: Artık 5 vakit mi kalacağız?
3: Evet.
4: Bu da büyük bir müjde. Demek ki Rabbimiz bizi daha çok davet ediyor huzuruna.
0: 22. Bölüm.
5: Peygamberimiz Kabe'nin yanında gece yaşadığı büyük mucizeyi anlatıyor, etrafındaki kalabalık ilgiyle onu dinliyordu. Safa tepesi tarafından yaklaşan Ebu Cehil kalabalığı görünce dikkat kesildi. Adımlarını hızlandırdı ve Resulullah'ın yanına yaklaştı. Alaylı bir tavırla seslendi.
6: Ne o? Yine ne oldu? Yine Rabbinle mi görüştün?
5: Peygamberimiz bu soruyu ciddiyetle evet diye yanıtladı.
6: Tahminimde yanılmamışım. Nasıl oldu bu?
5: Peygamberimiz geceleyin seyahat ettirildim diye yanıtladı.
6: Nereye?
5: Beytül Makdis'e dedi Efendimiz.
6: Beytül Makdis'e? Bizim bildiğimiz Beytül Makdis değil mi bu? Buradan oraya gitmek haftalar sürer.
5: Evet dedi Allah Resulü.
6: Gece oraya gittin. Sonra sabah yine buradaydın öyle mi?
5: Peygamberimiz yine evet dedi.
6: Ben böyle yalan görmedim. Dur bakalım. Bunu herkesin duyması gerekiyor. Duysunlar ki nasıl bir yalancı ile karşı karşıya olduklarını görsünler. Kendi sonunu hazırlıyorsun Muhammed. Ey Muhammed! Bana anlattıklarını kavmine de anlatır mısın?
5: Peygamberimiz olur deyince Ebu Cehil bağırmaya başladı.
6: Ey Kâbe oğulları, ey Muttalip oğulları, ey Mahzum oğulları, buraya toplanın. Muhammed'e kulak verin, bakın ne diyor. Hadi Muhammed, bana anlattıklarını onlara da anlat.
5: Peygamberimiz yaşadı.